0: hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
2: Radyo Radar 91.8.

0: nefes, soğuğun gündüz gece. İçimde sen bir bilmece, ızdırabı eceliyor. Sensiz yalnız, sensiz içim, özyaşlarım yağmur gibi. Yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Sensiz içim özyaşlarım yağmur gibi yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
1: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
2: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Radyo Radar 91.8.

0: aşkımız bitti.
1: Radyo Radar 91.8.

0: sizicim, özyaşlarım yağmur gibi. Yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
1: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
2: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Radyo Radar 91.8.

0: geleceğe ışık tutan öğretmenler, önce isimler ve ilham veren eğitim hikayeleriyle karşınızdayız. Hayatımız Eğitim, Fatma Sadıç'ın sunumuyla her cuma saat 18'de Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Bayramın getirdiği huzur ve bereket tüm evlerinizi doldursun. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve güzel anılar biriktireceğiniz nice bayramlar diliyoruz. Radyo Radar ailesi olarak tüm dinleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış. Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
1: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Radyo Radar 91.8.

0: psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Bayramın getirdiği huzur ve bereket tüm evlerinizi doldursun. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve güzel anılar biriktireceğiniz nice bayramlar diliyoruz. Radyo Radar ailesi olarak tüm dinleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz.

0: Geleceğe ışık tutan öğretmenler, önce isimler ve ilham veren eğitim hikayeleriyle karşınızdayız. Hayatımız Eğitim, Fatma Sadıç'ın sunumuyla her cuma saat 18'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Dijital Manşet.
1: Merhaba, Dijital Manşet'i dinliyorsunuz. Ben Serpil Duman Çalışkan. Çin'in dünya yörüngesinde kurduğu Tangyong Uzay İstasyonu'na gönderdiği yeni Taikonot ekibi hedefe ulaştı. 4 üniversitenin işbirliğiyle hayvancılık teknolojilerinde dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sunmak amacıyla geliştirilen projeyle, sığırların sağlık durumunun anlık takip edilmesini sağlayacak yerli sensör kapsülü üretilmesi hedefleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G'nin hizmete alınmasından bu yana yaklaşık 34 milyon aboneye ulaştığını söyledi. Türkiye Uzay Vatan Projesi ile yeni projelere odaklanırken, kardeş Türk devletleriyle de yapay zekadan dijital teknolojilere, uydu projelerinden havacılığa kadar çeşitli alanlarda ortak adımlar atacak. Meta'nın yapay zeka yatırımları doğrultusunda çalışanların %10'unu işten çıkarmasının ardından CEO Mark Zuckerberg bu yıl başka bir kesinti öngörülmediğini açıklasa da eski ve mevcut çalışanlar Ağustos ayında yeni bir dalganın kapıda olduğunu öne sürdü. Çalışanlar Silikon Vadisi çalışanlarının terapiye ihtiyacı var yorumlarını yaptı. Savunma Sanayi Bakanlığı koordinasyonunda geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli uç nokta güvenlik platformu Saha 2026'da düzenlenen törenle Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edilerek siber savunmada yeni bir dönem başlattı. Stanford Üniversitesi tarafından yapılan kapsamlı bir araştırma, yaşlanmanın yavaş ve kademeli bir süreç olmadığını, insanların 44 ve 60 yaşlarında iki büyük ani yaşlanma dalgası yaşadığını ortaya koydu. Teknoloji devlerinin tahminlerine göre mevcut tüm dijital şifreleme sistemlerini dakikalar içinde kırabilecek kuantum bilgisayarlar 2029 yılına kadar siber saldırganların eline geçebilir. Avustralya'da emekli bir çiftçinin bahçesine istinat duvarı örmek için satın aldığı sıradan bir kaya parçasının dinozorlar öncesi döneme ait benzersiz ve eksiksiz bir amfibi fosili olduğu ortaya çıktı. Jandarma Genel Komutanlığı Siber İzleme ve Değerlendirme Merkez Amirliği ülke genelindeki siber devriyeleri koordine ederek sanal ortamdaki suç ve suçlularla etkin bir mücadele veriyor. ABD'de yapılan geniş kapsamlı bir araştırma çevre ve gıda yoluyla vücuda giren sonsuz kimyasalların test edilen kan örneklerinin neredeyse tamamında bulunduğunu ve insanların bu maddelere tekil değil, karmaşık karışımlar halinde maruz kaldığını ortaya koydu. Türkiye yapay zeka destekli robotik projeleriyle Almanya ve Fransa'nın aralarında bulunduğu 10 Avrupa ülkesi ve Japonya ile işbirliğine gidecek. Dijital Manşet'i dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Dijital Manşet.
2: Radyo Radar 91.8.

0: engelleri kaldırırsak, hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev, yılın 365 günü insan kalabilmektir.
1: Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: 91.8'de Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba. Ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hantavirüse ilişkin toplum müşteri olsun. Şu anda böyle bir salgın riski veya bununla ilgili bilimsel dünyanın bize risklerin çok arttığı veya bu konuda riskin olduğu konusunda bir bildirimi veya önerisi yok dedi. Sağlık Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Nurullah Okumuş, Türkiye'nin özellikle son 20 yılda sağlık alanında elde etmiş olduğu gelişmeler burada gerçekten dikkat çekiyor. Biz, Türkiye'nin yapmış olduğu bu gelişmeleri ve atılımları buradaki ülkelere anlatıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü de bu konuda gerçekten bize takdirlerini iletiyor dedi. Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yayılım gösteren nadir bir Ebola türüne karşı geliştirilmekte olan aşının hazır hale gelmesinin 9 ayı bulabileceğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan sağlık raporları yönetmeliği ile sağlık kurumlarında rapor başvuru merkezleri oluşturulacak ve süreç bu yerler üzerinden takip edilebilecek. Uzmanlar, tütün kullanımının düşünme, hafıza, dikkat, karar verme, davranış kontrolü gibi bilişsel işlevleri yöneten beyin korteksinde incelmeye yol açabileceğini belirterek bu durumun unutkanlık, dikkat bozukluğu ve kişilik değişiklikleri gibi sorunlara neden olabileceğini söylüyor. Tuzun sadece tansiyonu yükselttiği sanılsa da gerçek çok daha ciddi. Uzmanlar, fazla sodyum alımının mide kanserinden demansa, kemik erimesinden karaciğer yağlanmasına kadar birçok bilinmeyen hastalığa zemin hazırladığını vurguluyor. Küresel ısınma ve iklim değişikliği, polen mevsiminin uzaması ve artan hava kirliliği ile birlikte başta çocuklar olmak üzere astım vakalarını tetikleyen en büyük faktörlerden biri haline geldi. 91.8'de bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi.

0: geleceğe ışık tutan öğretmenler, önce isimler ve ilham veren eğitim hikayeleriyle karşınızdayız. Hayatımız Eğitim, Fatma Sadıç'ın sunumuyla her cuma saat 18'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Bayramın getirdiği huzur ve bereket tüm evlerinizi doldursun. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve güzel anılar biriktireceğiniz nice bayramlar diliyoruz. Radyo Radar ailesi olarak tüm dinleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: ...29 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyorum. 1453, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethederek Bizans İmparatorluğunu sona erdirdi. Birçok tarihçi için bu olay Orta Çağ'ın sonu, Yeni Çağ'ın başlangıcı oldu. 1807, Kabakçı Mustafa ayaklanmasında isyancılar, Şehzade Mustafa ve Mahmud'un kendilerine teslim edilmesini istedi. Sultan 3. Selim tahttan indirildi, yerine 4. Mustafa tahta çıktı. 1848, Wisconsin 30. eyalet olarak ABD'ye katıldı. 1913, Ulviye Mevlan yönetiminde Osmanlı'nın ilk feminist yayınlarından biri olan Kadınlar Dünyası dergisi yayınlanmaya başladı. 1914, Kanada yolcu gemisi Aramis Express of Ireland, St. Lawrence Körfezi'nde battı, 1024 kişi boğularak hayatını kaybetti. 1927, Ankara-Kayseri demiryolu hattı, Başvekil İsmet Paşa tarafından törenle açıldı. 1935, döneminin en büyük hidroelektrik santrali ve dünyanın en büyük beton yapısı olan Hoover Barajı'nın inşaatı tamamlandı. 1936, Türk Bayrağı Kanunu, TBMM'de kabul edilerek bayrağın şekli ve ölçüleri resmiyet kazandı. 1942, Adolf Hitler, Nazi Propaganda Bakanı Joseph Goebbels tavsiyesiyle işgal altındaki Paris'te yaşayan tüm Yahudilerin sol göğüslerine sarı bir yıldız takmalarını emretti. 1953, Yeni Zelandalı dağcı Edmund Hillary ile Nepalli Sherpa Tenzing Norgay, Everest'in zirvesine ulaşan ilk insanlar oldu. 1954, küresel elitlerin ve liderlerin katıldığı gizli ve prestijli Bilderberg toplantılarının ilki Hollanda'da yapıldı. 1960, 27 Mayıs askeri müdahalesinin ardından gözaltına alınan eski İçişleri Bakanı Namık Gedik intihar etti. Aynı gün gözaltındaki 150 kişi yargılanmak üzere yassı adaya getirildi. 1963, Pakistan'ın doğusunda meydana gelen şiddetli kasırgada 10 bin kişi hayatını kaybetti. 1977, CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in İzmir Çiğli Havaalanı'nda bulunduğu sırada bir silahtan çıkan mermi ile CHP'li Mehmet İsvan yaralandı, kurşunun bir polisin yanlışlıkla ateş alan gaz tüfeğinden çıktığı açıklandı. 1980, MHP Genel Başkan Yardımcısı Günsaz Ağa'nın öldürülmesine protesto eden gruplar nedeniyle Çorum olayları tırmandı, günlerce süren ve Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'in kente gelmesiyle yatışan trajik olaylarda 48 kişi hayatını kaybetti. 1985, İstanbul Boğazı'na inşa edilecek olan ikinci köprünün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün temeli atıldı. 1985, Şampiyon Kulüpler Kupası finalindeki Liverpool-Juventus maçı öncesi Belçika'nın Heysel Stadı'nda çıkan olaylarda duvar çöktü, 38 İtalyan, 39 kişi öldü. 1986, kamuoyunda ortak adı Fakfuk Fon olarak bilinen Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşmayı Teşvik Fonu Kanunu TBMM'de kabul edildi. 1988, İstanbul Boğazı'nın ikinci incisi olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yapımı tamamen tamamlandı. 1990, Sovyetler Birliği'nde radikal reformcu lider Boris Yeltsin, Rusya Federasyonu Parlamentosu Başkanlığı'na seçildi. 1993, Anadolu pop müziğin efsanevi öncülerinden Moğollar grubu, 17 yıllık uzun bir aradan sonra yeniden bir araya gelerek sahneye çıktı. 1993, Almanya'nın Solingen şehrinde ırkçı neo-naziler tarafından Türk kökenli genç ailesinin evinin kundaklanması sonucu 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. 1995, eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal hakkında karşılıksız çek verdiği iddiasıyla gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı. 1996, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi halkı, aralarında Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in de bulunduğu 13 politikacıya seçim dönemlerinde Siverek'i il yapacağız vaadini tutmadıkları gerekçesiyle tazminat davası açtı. 2010, 55. Eurovision şarkı yarışması finali Norveç'in başkenti Oslo'da yapıldı. Yarışmayı Almanya adına yarışan Lena Meyer-Landrut Satellite şarkısıyla kazandı. Türkiye'yi temsil eden Mango grubu ise ikinci oldu. 29 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: 91.8 Radyo Radar'dayız. Bugünkü programımızda 90'ların unutulmaz şarkıcılarından Çelik'i konuk edeceğiz. 1966 yılında Eyüp Sultan'da dünyaya gelen şarkıcının babası Arnavut kökenli, annesi Sinop Ayancıklı'dır. İlk öğretimini Pendik Süreyya Paşa İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi Pendik Lisesi'nde tamamlar. Anadolu Üniversitesi Maliye bölümünü kazanmasına rağmen devam etmez. Babasından gizli konservatuvar sınavlarına girer ve kazanır. 1985'te İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler bölümüne kayıp yaptırır ve kontrabas enstrümanını seçer.

Çelik, konservatuvarla birlikte başlayan müzik yaşamında hızla yükselir. Babasının ani ölümü onu çok sarsar ve bir süre ailesinin geçimini sağlamak için değişik yerlerde önce kendisi gitar çalmaya ve şarkı söylemeye başlar. Sonra kendisinin İzel Çeliköz'e teklif etmesiyle birlikte aynı sahnede yer almaya başlarlar ve yine İzel Çelik ikilisi olarak Elma Kabare'de Müjdat Gezen, Cenk Koray, Cem Özer ve Ayşen Guruda gibi ünlü isimlerle çalışır.

1988'de okul arkadaşları İzel Çeliköz ve Ercan Saatçı ile birlikte grup kurmaya karar verirler. 1991 yılı Ocak ayında piyasayı sürülen Özledim adlı albüm çıkar. Aynı yılın sonlarında Ajda Pekkan'la birlikte Almanya'ya gidip ön grup olarak turnede sahneye çıkar. Bir ay süren bu turnedeki performanslarıyla Türkiye'de de tanınmaya başlarlar. Satışı 1 milyonu geçen Özledim albümü, Türkiye'de yılın en çok satan albümlerinden biri olur.

Güzel Çelik Ercan 1991'de Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleşen 1. İstanbul Beyaz Güvercin yarışmasına katılarak finale kalır. Grup 1992'de Hürriyet Gazetesi'nin düzenlediği 20. Altın Kelebek Ödülleri'nde en iyi grup ödülüne, 2. İstanbul Beyaz Güvercin Müzik Yarışması'nda söz ve müziği Çelik'e ait olan Dön Artık şarkıyla da üçüncülüğe değer görülür. Üçlü 1992'de Çelik'in gruptan ayrılmasıyla dağılır ve grup üyeleri müzik kariyerlerine solo olarak devam eder. Sensin.

Çelik 1990'da İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'ndan mezun olur. 92 yılında müzikal kariyerine tek başına devam etmeye karar veren Çelik, gruptan ayrıldıktan sonra ilk solo albüm çalışmalarına başlar. 2 yıl süren bir çalışmanın ardından 1994 yılında Ateşteyim isimli albümünü çıkartır. 11 parçanın yer aldığı albüm tüm müzikseverler tarafından büyük ilgi görür ve başta Ateşteyim, Güle Güle ve Meyhaneci olmak üzere hemen hemen her parçası hit haline gelir.

Çelik 1995 yılında Makedonya'daki uluslararası yarışmada Sevemem isimli şarkıyla ikincilik ödülü alır. Sevemem adlı şarkıyla Makedonya'dan aldığı ödülü, radyo ve televizyonlardan aldığı pek çok ödül izler. Bütün sözleri ve müzikleri kendisine ait olan ikinci albümü Benimle Kal'da başarısını devam ettirir. Bu albümde müzikseverler daha duygusal bir Çelik'le karşılaşır. Artık bir klasik haline gelen ve sanatçıyla bütünleşen Her Cahaya adlı şarkı 1995 Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde en iyi 5

Çelik 96 yılında Türk pop müziğinde Türk müziğinin etkileri konulu yüksek lisans tezini vererek müzikteki başarısını akademik kariyerinde de gösterir. Yüksek notla bitirdiği yüksek lisans sonrası doktora yapma hakkını sınavsız olarak kazanır.

0: 1998 yılında 5 yılda çıkardığı 4 albümden seçtiği hit parçaları, Sevgilerimle adını verdiği bir Best of albümünü müzikseverlere sunar. Bu albüm içerisinde yer alan ve daha önce İzel Çeliköz tarafından seslendirilen, söz ve bestesi Çelik'e ait Kızımız Olacaktı şarkı, İzel Çeliköz'ün deyimiyle konserlerinde 7-8 kere üst üste söylediği kadar iyi bir şarkıdır. Ve bu şarkı da Çelik kitleri arasında yerini alır.
1: Söylemek zor küçüğüm.

kolay mı gücüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

için kızımız olacaktı. Gittim küçüğüm, kızımsız yollardayım. Unutma kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

6. albümünü çıkardığı 1999, Çelik için tam bir yenilenme yılı olur. Hem görüntüsü hem de Onu Düşünürken adlı yeni çalışmasındaki müzikal yaklaşımıyla daha farklı bir çizgi çizer. Veda Etmem adlı slow parçayla listelere giren albümde yer alan Onu Düşünürken adlı parçasına yaptığı caz versiyonuyla da müzik vizyonunun çeşitliliğini gözler önüne serer.

2001 yılında çıkardığı 8. albümünde ise tam anlamıyla dünyanın en iyi müzisyenleriyle çalışır. Dünyaca ünlü grup Alebina'nın Türkiye'de de bir dönem çok tutmuş olan Maşallah isimli parçasının aranjörü Ronnie Gold'la birlikte Cici Kız'ın aranjörlerini Fransa'da birlikte yapar. Bu albüm Çelik'in akademik kariyerinde test çalışması gibidir. Çünkü tüm bu ünlü sanatçılar sözü, bestesi ve düzenlemeleri tamamen Çelik'e ait parçaları çalarlar. Çelik'in istediği şekilde çalmaları için gereken tüm müzikal dili, yani notaları, Çelik tarafından hazırlanır. Bu albümden Töre, Tövbe ve çok hareketli olan Cici Kız şarkıları hit olur.

2002 yılında Müjdat Gezen'in Efendi Show için hazırladığı Kabare Tree Papers'da Müjdat Gezen, Nuket Duru, Ayşen Guruda, İlhan Taner ve Cem Özer gibi birçok usta sanatçı ile birlikte yer alır. Bu sırada Universal Müzik'te yaşanan ve tüm sanatçıları sarsan gelişme sonrası çok zor bir döneme girer. Plak şirketi iflas ettikten sonra başka firmalarla çalışan ancak bir türlü istediği ortamı bulamayan sanatçı 2003'te Affet, 2005'te Gariban, 2006'da Koda'da Aşk ve 5 sene sonra 2011'de Kalp Gözü isimli albümleri yayınlamasına rağmen kendi deyimiyle eski havasını bir türlü bulamaz.

hem akademik hem de müzik kariyerini sürdürürken bir süre kendi iç dünyasına çekilmek isteyen Çelik, 2012 yılında tekrar harekete geçer. Millet isimli albümle geçmişine bir çizgi çeker ve bu albümün öncesi ve sonrası şeklinde yorumlanacak olan planlarını uygulamaya başlar. 2013 yılında Universal Avrupa Müzik imzasıyla yayınlanan Best of Çelik albümü sonrasına kadar ısrarla ürettiği hiçbir yeni şarkıyı yayınlamaz.

2015 yılının hemen başında dijital platformlarda yer alan Yüksek Dozda Aşk ve Benimki de Kalp isimli yeni şarkısıyla Çelik bir yandan eser üretmeye devam ederken diğer yandan da yapım şirketi kurarak 30 senelik kariyerinin tecrübelerini projelerle süslemeye devam eder. 2016 Şubat ayında İyi Günde Kötü Günde isimli albümünü yayınlar.

91.8 Radyo Radar'daydık. Çelik'in unutulmaz şarkılarıyla birlikte 90'lara doğru bir yolculuğa çıktık. Bir başka sanatçımız ve sizlerle birlikte geçmişe döneceğimiz bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Müzikle kalın.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la dönüş sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.

0: Meslekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
0: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Baba bana bir yer ver. Arabada benim de koltuğum olsun. Aracınızda çocuk koltuğu bulundurmak, çocuklarınızın hayatına verdiğiniz değeri gösterir. Hayata yer ver. Trafik hayattır.
3: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
4: Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış.
1: Sağlık Rehberi.
5: 91.8'de Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hantavirüse ilişkin toplum müşteri olsun. Şu anda böyle bir salgın riski veya bununla ilgili bilimsel dünyanın bize risklerin çok arttığı veya bu konuda riskin olduğu konusunda bir bildirimi veya önerisi yok dedi. Sağlık Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Nurullah Okumuş, Türkiye'nin özellikle son 20 yılda sağlık alanında elde etmiş olduğu gelişmeler burada gerçekten dikkat çekiyor. Biz, Türkiye'nin yapmış olduğu bu gelişmeleri ve atılımları buradaki ülkelere anlatıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü de bu konuda gerçekten bize takdirlerini iletiyor dedi. Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yayılım gösteren nadir bir Ebola türüne karşı geliştirilmekte olan aşının hazır hale gelmesinin 9 ayı bulabileceğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan sağlık raporları yönetmeliği ile sağlık kurumlarında rapor başvuru merkezleri oluşturulacak ve süreç bu yerler üzerinden takip edilebilecek. Uzmanlar, tütün kullanımının düşünme, hafıza, dikkat, karar verme, davranış kontrolü gibi bilişsel işlevleri yöneten beyin korteksinde incelmeye yol açabileceğini belirterek bu durumun unutkanlık, dikkat bozukluğu ve kişilik değişiklikleri gibi sorunlara neden olabileceğini söylüyor. Tuzun sadece tansiyonu yükselttiği sanılsa da gerçek çok daha ciddi. Uzmanlar, fazla sodyum alımının mide kanserinden demansa, kemik erimesinden karaciğer yağlanmasına kadar birçok bilinmeyen hastalığa zemin hazırladığını vurguluyor. Küresel ısınma ve iklim değişikliği, polen mevsiminin uzaması ve artan hava kirliliği ile birlikte başta çocuklar olmak üzere astım vakalarını tetikleyen en büyük faktörlerden biri haline geldi. 91.8'de bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Sağlık Rehberi.

0: Mirasın izleri.
1: Dünya miraslarını dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının korunmasına dair sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Hattuşa Hitit başkentinden bahsedeceğiz. Anadolu'nun kalbinde Çorum'un Boğazkale ilçesinde yükselen kadim bir şehir var, Hattuşa. 3000 yıldan daha uzun bir süre önce Hitit İmparatorluğu'nun kalbi burada atıyordu. Tunç Çağı'nın en güçlü medeniyetlerinden birine başkentlik yapan bu şehir, bugün hala taşlara kazınmış görkemiyle bize geçmişin ihtişamını fısıldıyor. Hattuşa sıradan bir arkeolojik alan değildir. Burası uygarlığın dini, siyasi ve kültürel merkeziydi. Güçlü surlarıyla çevrili bu şehir, zamanın en ileri kentsel organizasyonuna sahipti. Aslanlı Kapı, Kraliyet Kapısı ve Yer Kapı gibi ihtişamlı girişler, şehre hem girenleri korur hem de büyülerdi. Bu kapıların üzerinde işlenen figürler, Hititlerin sanata verdiği önemin birer nişanesiydi. Kentin kalbinde devasa tapınaklar yükselirdi. Bu tapınaklarda yalnızca tanrılara adaklar sunulmaz, aynı zamanda diplomatik yazışmalar yapılır, imparatorluğun kaderi burada belirlenirdi. Saraylarsa, kralların ikametgahı olmanın ötesinde devletin yönetildiği merkezlerdi. Her taş, her sütun imparatorluğun kudretini yansıtırdı. Hattuşa'nın en dikkat çekici noktalarından biri ise Yazılıkaya Tapınağı'dır. Açık hava mabeti olarak tasarlanmış bu kutsal alan, Hititlerin Tanrı Panteonu'nun adeta taşlara kazınmış bir ansiklopedisidir. Kabartmalar hala ilk günkü canlılığıyla tanrıların ve tanrıçaların görkemini bizlere sergiler. Burada gökyüzüyle yer arasında bağ kurulur, insanla tanrı arasındaki sınırlar silikleşirdi. Hattuşa yalnızca taş binalardan ibaret değildir. Burası aynı zamanda insanlık tarihinin en önemli belgelerinden birini de dünyaya armağan etmiştir. Milattan önce 13. yüzyılda Mısırlılarla imzalanan Kadeş Antlaşması, tarihin bilinen ilk yazılı barış antlaşmasıdır. Bu belge, Hattuşa'nın duvarları arasında hazırlanmış, insanlığın ortak mirasına kazandırılmıştır. Bugün Hattuşa'ya baktığımızda, yalnızca bir imparatorluğun kalıntılarını değil, aynı zamanda insanlığın barış, inanç ve kültür yolculuğunu da görürüz. Hattuşa, üstün kentsel planlaması, korunmuş yapıları, tapınakları ve eşsiz kaya kabartmalarıyla UNESCO tarafından 1986 yılında Dünya Mirası listesine alınmıştır. Hattuşa, geçmişten günümüze uzanan bir köprü. Anadolu'nun kadim ruhunu, Hititlerin dehasını ve insanlığın ortak değerlerini taşlara kazınmış birer tarih belgesi gibi bizlere aktarıyor. Bu nedenle Hattuşa, yalnızca Çorum'un ya da Türkiye'nin değil, tüm dünyanın ortak hazinesi olarak yaşamaya devam ediyor. UNESCO Dünya Mirası listesindeki Hattuşa, bugün bize şu mesajı verir. Uygarlıklar gelir geçer ama insanın inancı, sanatı ve yaratıcılığı taşlara kazındığında binlerce yıl sonra bile bize seslenmeye devam eder. Ve bu ses, Çorum'un sessiz vadilerinde hala yankılanmaktadır. Hititlerin başkenti Hattuşa, insanlık tarihinin unutulmaz anıtı olarak yaşamaya devam ediyor. Bir sonraki doğa mirasımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Mirasın izleri.
2: Radyo Radar 91.8.

0: bayramın getirdiği huzur ve bereket tüm evlerinizi doldursun. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve güzel anılar biriktireceğiniz nice bayramlar diliyoruz. Radyo Radar ailesi olarak tüm dinleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: ...29 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyorum. 1453, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethederek Bizans İmparatorluğunu sona erdirdi. Birçok tarihçi için bu olay Orta Çağ'ın sonu, Yeni Çağ'ın başlangıcı oldu. 1807, Kabakçı Mustafa ayaklanmasında isyancılar, Şehzade Mustafa ve Mahmud'un kendilerine teslim edilmesini istedi. Sultan 3. Selim tahttan indirildi, yerine 4. Mustafa tahta çıktı. 1848, Wisconsin 30. eyalet olarak ABD'ye katıldı. 1913, Ulviye Mevlan yönetiminde Osmanlı'nın ilk feminist yayınlarından biri olan Kadınlar Dünyası dergisi yayınlanmaya başladı. 1914, Kanada yolcu gemisi Aramis Express of Ireland, St. Lawrence Körfezi'nde battı, 1024 kişi boğularak hayatını kaybetti. 1927, Ankara-Kayseri demiryolu hattı, Başvekil İsmet Paşa tarafından törenle açıldı. 1935, döneminin en büyük hidroelektrik santrali ve dünyanın en büyük beton yapısı olan Hoover Barajı'nın inşaatı tamamlandı. 1936, Türk Bayrağı Kanunu, TBMM'de kabul edilerek bayrağın şekli ve ölçüleri resmiyet kazandı. 1942, Adolf Hitler, Nazi Propaganda Bakanı Joseph Goebbels tavsiyesiyle işgal altındaki Paris'te yaşayan tüm Yahudilerin sol göğüslerine sarı bir yıldız takmalarını emretti. 1953, Yeni Zelandalı dağcı Edmund Hillary ile Nepalli Sherpa Tenzing Norgay, Everest'in zirvesine ulaşan ilk insanlar oldu. 1954, küresel elitlerin ve liderlerin katıldığı gizli ve prestijli Bilderberg toplantılarının ilki Hollanda'da yapıldı. 1960, 27 Mayıs askeri müdahalesinin ardından gözaltına alınan eski İçişleri Bakanı Namık Gedik intihar etti. Aynı gün gözaltındaki 150 kişi yargılanmak üzere yassı adaya getirildi. 1963, Pakistan'ın doğusunda meydana gelen şiddetli kasırgada 10 bin kişi hayatını kaybetti. 1977, CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in İzmir Çiğli Havaalanı'nda bulunduğu sırada bir silahtan çıkan mermi ile CHP'li Mehmet İsvan yaralandı, kurşunun bir polisin yanlışlıkla ateş alan gaz tüfeğinden çıktığı açıklandı. 1980, MHP Genel Başkan Yardımcısı Günsaz Ağa'nın öldürülmesine protesto eden gruplar nedeniyle Çorum olayları tırmandı. Günlerce süren ve Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'in kente gelmesiyle yatışan trajik olaylarda 48 kişi hayatını kaybetti. 1985, İstanbul Boğazı'na inşa edilecek olan ikinci köprünün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün temeli atıldı. 1985, Şampiyon Kulüpler Kupası finalindeki Liverpool-Juventus maçı öncesi Belçika'nın Heysel Stadı'nda çıkan olaylarda duvar çöktü, 38 İtalyan, 39 kişi öldü. 1986, kamuoyunda ortak adı Fakfuk Fon olarak bilinen Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşmayı Teşvik Fonu Kanunu TBMM'de kabul edildi. 1988, İstanbul Boğazı'nın ikinci incisi olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yapımı tamamen tamamlandı. 1990, Sovyetler Birliği'nde radikal reformcu lider Boris Yeltsin, Rusya Federasyonu Parlamentosu Başkanlığı'na seçildi. 1993, Anadolu pop müziğin efsanevi öncülerinden Moğollar grubu, 17 yıllık uzun bir aradan sonra yeniden bir araya gelerek sahneye çıktı. 1993, Almanya'nın Solingen şehrinde ırkçı neo-naziler tarafından Türk kökenli genç ailesinin evinin kundaklanması sonucu 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. 1995, eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal hakkında karşılıksız çek verdiği iddiasıyla gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı. 1996, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi halkı, aralarında Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in de bulunduğu 13 politikacıya seçim dönemlerinde Siverek'i il yapacağız vaadini tutmadıkları gerekçesiyle tazminat davası açtı. 2010, 55. Eurovision şarkı yarışması finali Norveç'in başkenti Oslo'da yapıldı. Yarışmayı Almanya adına yarışan Lena Meyer-Landrut Satellite şarkısıyla kazandı. Türkiye'yi temsil eden Mango grubu ise ikinci oldu. 29 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.

0: bilgeselde.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir koda?
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.

sağlıklı bir yaşam istiyoruz, değil mi? Enerjik uyanmak, şişkinlikten kurtulmak, ben ne yedim de böyle oldum dememek istiyoruz. İşte tam da bu noktada sahneye iki önemli isim çıkıyor. Probiyotikler ve prebiyotikler. İsimleri benziyor ama görevleri tamamen farklı. Biri çalışan, biri onu doyuran ekip gibi düşünün. Önce probiyotiklerden başlayalım. Probiyotikler, bağırsaklarımızda yaşayan iyi niyetli bakteriler, yani vücudumuzun görünmez kahramanları. Sessiz, sedasız çalışıyorlar, sindirimle uğraşıyorlar, bağışıklığa destek oluyorlar. Ama şunu bilmek lazım, bu bakteriler misafir. Geliyorlar, görevlerini yapıyorlar ve sonra biz kaçtık deyip gidiyorlar. Yoğurtta, kefirde, turşuda falan bulabilirsiniz. Ama her yoğurt ben probiyotiğim diye ortalıkta dolaşamaz. Canlı olması lazım, işini yapacak hali olacak. Gelelim prebiyotiklere. Prebiyotikler bakterilerin kendisi değil, bakterilerin yemeği. Yani düşünün, probiyotik çalışkan işçi, prebiyotik de öğle yemeği. Eğer prebiyotik yoksa ne oluyor? Bakteri aç kalıyor. Aç kalan bakteri de çalışmıyor. Sonra biz suçu yoğurtta arıyoruz. Prebiyotikler lifli gıdalarda bol bol var. Soğan, sarımsak, pırasa, muz ve baklagiller. Yani mutfağın sessiz kahramanları. Bunlar sindirilmiyor. Kalın bağırsağa kadar gidiyor ve orada bakterilere ziyafet çakıyor. Bakteriler mutlu, bağırsak mutlu ve biz daha da mutlu. Araştırmalar diyor ki, günde biraz prebiyotik alanların bağırsak florası daha dengeli. Şişkinlik azalıyor, o yüzden probiyotiklerle prebiyotiği ayırmamak lazım. Biri varsa diğeri de olacak. Yani bu ikili elmanın iki yarısı gibi. Sadece probiyotik alıp prebiyotiği unutursanız, bağırsaklar şöyle diyor. Tamam geldin ama açsın. Sonuç mu? Daha iyi sindirim. Daha mutlu bir bağırsak ve daha az karnım niye böyle sorusu. Kısacası iyi bakterileri çağırıyoruz. Onları aç bırakmıyoruz. Bağırsaklar çalışıyor, biz rahatlıyoruz. Herkese bol lifli, bol bakterili, keyifli günler.

0: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler bilgeselde.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
5: Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yatakta.
2: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
1: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmol AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: Kum Smola AVM'de sizleri bekliyor. Kum Smola gelmek için bahaneniz çok.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
1: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz, iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552-836-3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenli.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün semt pazarları: Hürriyet Semt Pazarı, Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi, Yeşil Mahalle Semt Pazarı, Yeşil Mahalle İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi Etyemez Sokak İncesu.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış.
1: Günün önemli olaylarıyla her gün karşınızdayım. Haber alma özgürlüğünüz kısıtlanmadığı müddetçe sesimi duymaya devam edeceksiniz. Ancak şu anda yaptığım anonstan hiçbir şey anlamadığınızı biliyorum. Hayatı duymak istiyorsan elini kornadan çek. Trafik hayattır.
2: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat

0: engelsiz olsun.
1: Yayın tekrarı.
2: Hastalıklardan korunmanın yollarını, doğru beslenmeyi, en yeni tedavi yöntemlerini ve uzman görüşlerini ekranlarınıza getiriyoruz. Sağlık olsun, Bilgenur Ülger'in sunumuyla her Perşembe saat 17'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Bilgenur Ülger'in hazırlayıp sunduğu Sağlık Olsun başlıyor.
3: Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri Radar takipçileri, Sağlık Olsun programıyla karşınızdayız. Ben Bilgenur Ülger. Her hafta alanında uzman doktorları ağırladığımız Sağlık Olsun programının bu haftaki konuğu göz hastalıkları uzmanı uzman doktor Zekeriya Çetinkaya. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
3: Nasılsınız?
4: İyi, siz nasılsınız?
3: Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Hocam, sizi tanıyarak başlayalım. Ardından sohbetimize de başlamış olalım.
4: Eyvallah. Doktor Zekeriya Çetinkaya, 2014 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. 2020 yılında da aynı fakültede göz ihtisasını tamamladım. Göz hastalıkları uzmanı olarak mezun oldum. Yaklaşık 3 yıldır da Kayseri Devlet Hastanesi'nde göz hastalıkları uzmanı olarak çalışmaktayım. Devlet Hastanesi, hastanemiz yaklaşık 12 hekimle çalışmakta. İldem'de ve geriatri yerleşkelerinde de birer göz hekimi çalışmakta. Yaklaşık günde 400-500 hasta muayene etmekteyiz ve yaklaşık 20-30 kadar da ameliyat almaktayız günde. Dinamik genç bir ekibimiz var. Yine dönem dönemde gece akşam mesaileri yapmaktayız. Hı hı. Büyük bir klinikte çalışıyoruz.
3: O zaman günlük pratiğiniz aşırı yoğun.
4: Çok yoğun bir pratiğimiz var hakikaten.
3: Evet, günlük 400-500 hasta ne demek?
4: Evet.
3: Çok fazla yoğun. Siz yakın zamanda bir ödül aldınız.
4: Evet.
3: Biraz bunun detayına inelim istiyorum.
4: Eyvallah. Doktor Club, sağlık profesyonellerini bir araya getiren, genellikçi çalışmaları destekleyen bir kurum.
3: Hı hı.
4: Türkiye geneli ulusal bir ödül bu ödül. Doktor Club ödülleri kapsamında yılın yenilikçi sağlık profesyoneli ödülü aldık. Bu ödül kontak lens çalışmalarıyla ilgili bir ödüldü. Akıllı bir kontak lens geliştirdik. Kayseri'mize kazandırmış olduk ödülü.
3: Tebrik ediyoruz hocam. Başarılarınızın da devamını diliyoruz. Sizin bu ödülü almanıza neden olan kontak lens projenizin de biraz detaylarına girelim mi?
4: Evet. Şimdi kontak lens aslında gözün ön yüzeyine yerleştirilen, bizim görme kusurlarını düzeltmek amacıyla kullandığımız saydam optik materyallerdir. Miyopi, hipermetropi ve astigmatizm gibi kırma kusurlarında oldukça yaygın şekilde kullanmaktayız biz kontak lensleri. Çoğu kişi kullanmakta aslında bu kontak lensleri. Aktif bir yaşam tarzı olanlar, özellikle sporcular, hı hı, gözü kullanmak istemeyen kişiler kontak lens kullanıyorlar. Burada tabii kontak lens kozmetik bir ürün değil, tıbbi bir üründür. Mutlaka göz hekiminin denetiminde, hı hı, onayında reçete edildikten sonra kullanması gerekiyor hastalarımızın.
3: Peki hocam, estetik olarak kullanılan lensler de kontak lense giriyor mu?
4: Şimdi orada ayrı bir detay var. Tabii ki bazı kontak lensler renkli kontak lensler. Burada, hı hı, estetik amaçlı kullanılan lenslerden kasıt budur. Bu kontak lensler de doktor onayıyla, doktor gözetiminde kullanılması gerekiyor. Bu kontak lenslerin bazı handikapları bazı durumlarda olabilir. Nedir en belirgin handikapı? Oksijen geçirgenlikleri sorun oluyor bazı bu kontak lenslerde. Oksijen geçirgenliği olmazsa bakterilerin, mikroorganizmaların yaşaması için uygun ortamlar oluşuyor. Enfeksiyonlara daha meyilli hastalar oluyor bu hastalar. Eğer biraz da bu kontak lens kullanım kurallarına dikkat etmiyorlarsa, maalesef hastalar taktıktan birkaç saat sonra ya da bir gün sonra kontak lens ilişkili koroner enfeksiyonlarla gelebiliyor. Bu da çok üzücü sonuçlarla son bulabiliyor maalesef.
3: Yani ciddi ve kalıcı bir hasar bırakabilir.
4: Bu görme kaybına kadar gidebilen bir hasar.
3: Evet hocam, maalesef. Onu ileriki sorularda konuşalım. Kontak lens nedir? Kimler kullanmalı?
4: Kontak lens aslında bizim gözümüzün gözlük yerine kullandığımız, göze temas eden optik materyallerdir. Şeffaf, saydam renkli olan kontak lenslerdir bunlar. Refraksiyon kusurlarını düzeltmek amacıyla veriyoruz biz bu kontak lensleri. Nedir bu refraksiyon kusurları? Miyopi, hipermetropi gibi astigmatizm gibi refraksiyon kusurları olabilir.
3: Yani uzağa yakını görememe.
4: Görememe. Bazen hepsini bir aranda multi ikisini de görememe durumları da oluyor hastalarda. Kontak lensleri gözlük yerine veriyoruz biz hastalara. Ve çeşitlerine göre kimisi günlük, kimisi de yaklaşık bu değişmekle birlikte 2-3 haftalık kontak lenslerimiz var. Şu an hala hazırda kullandığımız piyasada böyle kontak lensler var.
3: Lense başlamadan önce kesinlikle doktora gitmemiz gerekir mi?
4: Kesinlikle. Yani göz yapısı çok önemli. Gözlerin ebatına uygun kontak lensler yazıyoruz biz. Göz ölçümlerini yapıyoruz. Belki dinleyiciler biliyordur. -1, -2, -3 gibi kendi refraksiyon kusurları vardır. Miyopi derecelerini biliyorlardır. Ama bir kontak lens almak için bu değerleri bilmek yeterli değil. Gözlerin çapı, kornealların çapı bizim için çok önemli. Beraberinde bazen korneal enfeksiyonlar olabiliyor. Blefarit dediğimiz konjüktivit gibi çeşitli enfeksiyonlar olabiliyor ki bu enfeksiyonlar varlığında kontak lens kesinlikle kullanmamamız gerekiyor. Önce tedavisinin yapılmasını, sonra tedavi iyileştikten sonra bizim onayımız olursa ancak o şekilde kullanabilir hastalar. Tabii şöyle de bir durum var. Çok genç yaşta bize kontak lens kullanmak amacıyla çocuk yaşta gelen hastalarımız oluyor. Biz eğer hastaların kontak lens kullanımına uygun değil kanaati getirirsek zaten onlara da önermiyoruz kontak lensleri. Kesinlikle bir hekime, göz hekimine gitmesi gerekiyor. Ardından kontak lens alması gerekiyor hastaların.
3: Evet, uyumsuz olan sadece çocuklar değil mi? Yetişkinlerde maalesef, de uyumsuz olan maalesef, insanlar olabilir. Maalesef. Herkes de kontak lens kullanacak ya da uyumlu diye bir durumda söz konusu değil.
4: Evet.
3: Kimler kullanmalı?
4: Kontak lensi biz günlük pratiğimizde dediğim gibi eğer hijyenine dikkat etmeye biz kanaat getirdiysek, düzgün kullanmayı başarabilecek tarzda bir birey karşımızdaysa biz önce kontak lens eğitimini veriyoruz. Nasıl kullanması gerektiğini, nelerden sakınması gerektiğini anlatıyoruz. Göz yapısı uygun olan hastalara kontak lensleri veriyoruz. Bu yaş olarak bakacak olursak bazen 16-17 yaşından sonra verebiliyoruz. Başlıyor kontak lens kullanımı. Erişkin 50-60 yaşlarına kadar verebiliyoruz biz kontak lensleri. Düzgün kullanıldığı zaman, kullanım kurallarına dikkat edildiği zaman uzun yıllar, 50-60 yıllar kadar kontak lens kullanan hastalarımız var.
3: Doğru kullanım derken neyi kastediyoruz hocam?
4: Bu en kritik, en önemli soru bence. Lenslerle en önemli yapılan hata, en büyük yapılan hata insanlar lensle uyuyorlar. Kontak lens gözlerine takılıyken uyuyorlar. Göz kapalı uyuduğumuz zaman gözlerimiz kapalı. Zaten bir oksijensiz ortam. Kontak lens de buna beraber eklendiği zaman tamamen nefes almayan, oksijenin geçmediği bir kornea yapısı karşımızda. Enfeksiyonlara çok yatkın. Hasta eğer kontak lensle uyursa ertesi sabah kornea kontak lens ilişkili enfeksiyon olma ihtimali çok yüksek maalesef. Bizim en çok önerdiğimiz durum kesinlikle hastalar uyurken kontak lenslerini çıkarmaları gerekiyor. Uygun sürelerde takmaları gerekiyor. Önerilen sürelerde takılması gerekiyor. Hatta eğer optimum şartlarda takmak nedir diye soracak olursanız akşam işten geldikten sonra saat 6'dan 7'den sonra çıkartmak gözlükleriyle o süreyi akşama kadar uyuyana kadarki süre geçirmek gerekiyor aslında.
3: Sürekli aslında bir hayat konforu ne kadar da yoran bir durum değil mi?
4: Aslında
3: tabii görmemek daha büyük bir problem ama
4: yani şöyle sporcu hasta diyelim dağa gidiyor, spor yapıyor, maç yapıyor. Bunun gözlükle yapılabilme ihtimal çok zor. Hı hı. Aktif bir hayatı var. Bu tarz hastalar için aslında çok konforlu bir olay. Düzgün kullanım kurallarına dikkat ettiği sürece çok iyi bir şey aslında. Ve tabii burada biz materyal de öneriyoruz. Oksijen geçirgenlikleri FDA tarafından onaylanmış, bilimsel olarak bizim kabul gördüğümüz materyallerle üretilmiş kontak lensleri öneriyoruz zaten hastalara.
3: Bir de hocam biraz galiba düzenli insanların kullanabileceği bir iş yani çünkü ben çoğu zaman uyumak için uyumuyorum, uyuyakalıyorum.
4: Evet.
3: Yani daha düzenli, hayatı daha planlı yaşayan insanlar için sanki daha uygun gibi.
4: Aslında yapılabilecek şeyler bunlar. Yine kontak lens kullanırken neye dikkat edecek hasta? Kontak lensi gözünden çıkarttıktan sonra kontak lensi yıkaması gerekiyor. Ama bunu yıkayacak ajan kontak lens solüsyonu. Lens solüsyonları özel solüsyonlar oluyor. Hasta çıkarttıktan sonra elini temizledikten, kuruladıktan sonra kontak lensi avucun ortasına alıp kontak lens solüsyonuyla kontak lensi yıkaması gerekiyor. Yine kontak lensleri gece bekletmesi için özel kaplar var. Kontak lensler için üretilmiş kaplar. Bu kaplara kontak lens suyu koyup kontak lensi çıkartıp bekletmesi gerekiyor sabaha kadar. Sabah tekrar uyandıkları zaman da kontak lens kabından kontak lensi çıkartıp yine aynı aşamayla avucunu alıp kontak lens solüsyonuyla tekrardan yıkayıp o şekilde gözüne takması gerekiyor. Hiçbir zaman, hiçbir aşamada biraz önce anlattığım gibi musluk suyu yok. Hatta bazen sizlerle de belki denk gelmiştir. Sporcuların kontak lenslerini çok kötü bir şekilde maç aralarında falan yıkadıklarını görüyoruz. Çok son derece tehlikeli bir olay. Basit sularla yıkamamak gerekiyor. Hı hı. Bunlar için özel üretilmiş kontak lens solüsyonları var, sular var. Bu sularla yıkamak gerekiyor. Burada şuna da dikkat etmek gerekiyor. Sabahleyin taktık kontak lensimizi gözümüze. Kontak lens kaplarında sular var. Bu suyu, kontak lens suyunu döküp kabı kurumaya almamız gerekiyor. Kap kuruyacak. Akşam eve geldikten sonra temiz bir kaba tekrardan kontak lens solüsyonu koyup tekrardan kontak lenslerimizi çıkartıp bu döngü sürekli devam edecek.
3: Her gün yıkayacağız.
4: Her gün yıkayacağız. Evet, evet, bu şekilde. Hali hazırda şu an bizim rutinde yazdığımız kontak lensleri 2 haftalık kontak lensler. Bu kontak lensleri 2 hafta sonra ister bir gün kullansın, ister 5 gün, ister 10 gün. 2 hafta sonra muhakkak paket açılan kontak lensler atılması gerekiyor. Kullanmaya devam etmemek gerekiyor. Neden? Bu oksijen geçirgenliği bizim için çok önemli. Eğer kullanım süresini hasta uzatırsa, 3 haftaya, 4 haftaya geçirirse materyali bozuluyor. Ve bu materyaldeki oksijen geçirgenliği azaldığı için yine bizim korktuğumuz oksijensiz, enfeksiyonlara yatkın bir ortam oluşuyor.
3: Peki hocam, biraz evvel dediniz ki biz göz ölçümleri yapıyoruz, ona göre lens veriyoruz dediniz. Evet. Şimdi benim çevremde de kullanan birçok insan var. Şimdi getiriyor, gözünün tam ortasına oturtuyor. Hı-hı. Bu hiç düşmüyor mu, kaymıyor mu? Orası böyle makine ve parça gibi şey mi?
4: Evet, çok önemli bir soru. Hastalarda bazen kayabilir. Ne zaman kayabilir? Eğer kontak lens çapı muayene sırasında düzgün ayarlanmadıysa orada kayabilir tabii ki. Kayma esnasında tekrardan bir muayeneye gitmesi gerekiyor. Göz ebatına uygun başka bir kontak lens çapıyla değiştirilmesi gerekiyor bu kontak lensin. Çünkü bu durum da enfeksiyonlara yatkınlık meyili oluşturur.
3: Kayıyorsa da bir problem var demektir.
4: Kesinlikle bir problem var demektir.
3: Peki lens kullanırken bir bulanıklık yaşıyorsa hasta, evet, bu bir problem midir?
4: Evet, kesinlikle bir probleme işarettir. En basitini düşünecek olursak yanlış numarayı kullanıyordur hasta. En basitinden yanlış numarayı. Bizim korktuğumuz tabloya gelecek olursak, biz hastalara bunu hep söyleriz. Eğer gözünde batma, yanma, kızarıklık gibi bir durum varsa muhakkak hatta acilden bir göz hekimine ulaşman gerekiyor. Korneal bu keratitler, kontak lens ilişkili korneal enfeksiyonlara, keratitlere acil bir an önce tedavi başlamak gerekiyor. Tedavinin gecikmesi demek tedaviden kötü sonuç alabileceğimiz anlamına gelebilir. Bir bulanık görme, kızarıklık, batma, yanma, rahatsız edici bir durum varsa muhakkak hastanın, kontak lens kullanan hastanın kontak lens kullanımını bırakıp acil bir göz hekimine gitmesi gerekiyor. Acillerimizde de göz hekimleri var.
3: Peki, hijyenin üzerinde çok fazla durdunuz.
4: Evet.
3: Lens kabı yıkanacak, koruyacak, sonra yeni bir solüsyon konup içinde muhafaza edilecek. Bu konuda en sık yapılan hatalar neler?
4: En sık yapılan hatalar, bizim pratikte gördüğümüz, hastalar lensle beraber uyuyorlar. Uzun süre lens kullanıyorlar. Ben hastalara soruyorum, ne kadar sürede lensini değiştiriyorsun? 2-3 ayda bir değiştiriyorum diyorlar. Bunlar korkunç rakamlar. Dediğim gibi oksijen geçirgenliği tamamen bitiyor.
3: 2-3 ayda kullanılan lens var mı?
4: Yok.
3: Öyle bir şey yok.
4: Dünyada yok öyle bir lens.
3: Çünkü ben de hatırlıyorum 2-3 ayda bir alan ya da acaba böyle toplu alıp da kullandıkça mı öyle bir şey olabilir
4: mi? Öyle bir lens yok şu an için halihazırda piyasada.
3: Anladım.
4: Hastalara bunu özellikle söylüyoruz. Dikkat etmeleri gerekiyor. Kendi sağlıklarını, hı-hı, herkes önce kendilerinin koruması gerekiyor çünkü.
3: Evet. Hocam, lens konusunda kullanım aşamasında yapılması ve yapılmaması gerekenleri şöyle bir sıradan tekrar edelim mi?
4: Şimdi ilk başta elleri yıkamaları gerekiyor bu hastaların. Kontak lensi takmadan önce ve çıkartmaya yeltendikleri zaman kesinlikle bir ellerini yıkamaları gerekiyor ve kurulamaları gerekiyor. Lensleri makyajdan önce takmaları gerekiyor. Lenslerde kızarıklık, batma, yanma durumlarında tekrardan lens takmadan ya da lens çıkarıp tekrar göz hekimlerine gelmeleri gerekiyor. Burada en önemli şeylerden birisi musluk suyuyla temastan kaçınmaları gerekiyor. Lensle uyumamaları gerekiyor. Hı hı. Bizim uyumayacaklar ve bizim belirlediğimiz sürenin dışında daha uzun süre lens kullanmamaları gerekiyor. Paket açıldıktan sonra isterse bir kez kullansın, isterse iki kez kullansın. Kullanım süresi dolduktan sonra bu lensleri kullanımını stoplaması, bırakması gerekiyor ve hijyeni hiç ihmal etmemeleri gerekiyor bu hastalar.
3: Makyajdan önce mi dediniz biraz evvel?
4: Evet. Önce takacaksınız, sonra makyaj yapabilirsiniz. Göz
3: çıkarırken
4: temizliği yapacaksınız, tam tersi. Önce temizliği yaptıktan sonra kontak lensi çıkartırsınız.
3: Evet, makyajda da sıkıntılı o halde. Şimdi yani
4: burada göz çevresine, kirpik diplerine yapılan makyajlar çok önemli. Eğer bunlar, ki biz bazen hastalarda rutin muayene sırasında görüyoruz, göz içerisine bazı makyaj kalıntıları olabiliyor. Bu da enfeksiyona meyil oluşturuyor. Zaten kontak lens hali hazırda bir enfeksiyona yatkınlık oluşturan bir ajan zaten. Bir de bunun üstüne bu tarz makyaj ürünleri girerse ikili etki oluyor ve kontak lens ilişkili enfeksiyon ihtimali daha da artıyor. Dikkat etmek gerekiyor.
3: Evet, bir de şey hocam, mesela kızlar birbirinin makyaj malzemelerini kullanıyorlar.
4: Evet.
3: Şimdi kullanmadığın zaman da şey oluyor. Yani sen benden mi huylanıyorsun, ne var canım al falan filan oluyor. Yani bu konuya lütfen bir açıklık getirelim.
4: Burada özellikle bu kirpik diplerinde biz blaferit çok görüyoruz. Blaferit de kirpik diplerinde demodex dediğimiz bir parazitin yapmış olduğu enfeksiyon. Bazen denk gelmiştir hastaların kirpik diplerinin kenarında beyaz kepeklenmeler şeklinde döküntüler olabiliyor. Yine bu çok ilişkili büyük bir hastalık aslında. Çünkü gözyaşı kalitesini azaltan bir hastalık bakıldığı zaman. Gözyaşı kalitesi azaldığı zaman da kuru göz oluyor. Başlı başına başka bir hastalık. Hepsi birbiriyle bağlantılı ve tedavisi çok uzun süren hastalıklar. Bu blefarit dediğimiz demodex paraziti ilişkili kapak enfeksiyonlarının primer bulaş yollarından birisi de dediğiniz gibi birbirinin göz kalemlerini, makyaj malzemelerini, göz ilişkili makyaj malzemelerini kullanmalarından kaynaklanıyor. Birinde olan enfeksiyon kalemine zaten geçer. Kaleme geçmiş enfeksiyonu başka bir enfeksiyon bulunmayan kişi kullandığı zaman ondan da ona kontamine olur. Bulaş riski çok yüksek. Ama tedavisi de bir o kadar zor. Çok zorlanıyoruz. Çok uzun süre tedavi veriyoruz bu hastalara. Tabii ki başarıyoruz, tedavi ediyoruz ama hastalarda biz de çok uğraşıyoruz.
3: Evet, ben lisede yaşamıştım hocam. Benim gözümde şelazyon çıktı. Lisede biz bir arkadaşımın rimelini ve göz kalemini kullandım. Hala gözümün şurasında, ameliyat olmaya da korktuğum için benimle birlikte yaşıyor ama biraz söndü de gibi. Çok eskisi kadar en azından belirgin değil. Ben de çok ciddiye almıyorum. O günden sonra hiç kimsenin hiçbir şeyini kullanmadım. Kesinlikle. Aynı şey işte dudak kalemleri ve ruj ya da nemlendiriciler için de geçerli. Sizin dudağınızda
4: uçuk olabilir en basitinden.
3: Uçuk varsa aynen o diğerine de
4: tabii,
3: geçiyor. O yüzden birbirimizin hiçbir şeyini kullanmayalım.
4: Burada tabii blaferit çok ayrı bir başlık, ayrı bir konu. Ama tedavisi çok zor. Kişisel bakım çok önemli. Biz hatta hastalara havlularını dahi, el yüz havlularını dahi bireysel kullanmaları gerektiğini anlatıyoruz. Yastık kılıflarını, uydukları yastıkların kılıflarını günlük değiştirmelerini öneriyoruz.
3: Hocam uçuk da öyle yani 2-3 ayda bir çıkıyor, evet. 2-3 ayda bir çıkıyor ve hani gerçekten hayat kalitesini düşürüyor. Yani uçuk hani önemsiz, çok evet, basit alacağımız gibi bir durum ama yani lütfen birbirimizin hiçbir şeyini kullanmayalım ve bunun için de küsmeyelim. Hangi durumlarda lens hemen çıkarılmalı?
4: Batma. Bizim için en önemli şey batma durumunda ve gözünde kısırıklık olması durumunda hemen çıkartmak lazım. Tabii buna çapaklanma eklendiyse, bulanık görme eklendiyse kesinlikle hemen çıkartmak gerekiyor. Ve bir an önce dediğim gibi acil sağlık kuruluşuna gitmek gerekiyor.
3: Hocam duştan sonra bazı insanların gözleri hep kızarıyor.
4: Bu göz içerisine su kaçmasından, çeşme suyu kaçmasından kaynaklı.
3: Hiçbir sorun yok yani.
4: Gözün içerisindeki belli bir pH var. Bu pH'nın değişiminden kaynaklanıyor açıkçası.
3: Yani sudan da olabilir, kullandığın kimyasaldan da.
4: Şampuanlar oluyor. Evet. Burada tabii değindik ama tekrar söyleyelim. Kontak lensle birlikte havuza kesinlikle girmemek gerekiyor.
3: Duşa?
4: Duşa da girmemek gerekiyor. Burada bazı hastalar, bizim de arkadaşlarımız var, zorlanıyorlar. -5 miyopisi var. Havuza gözlükle giremiyor. Kontak lensle de giremiyor. Havuza girdiği zaman da hiçbir şey göremiyor. Ne yapacak? Tabii bunlar için özel üretilmiş gözlükler var. Yüzücü gözlüklerinin, evet, dereceli gözlükleri var. Biz bunları öneriyoruz bu hastalara.
3: Peki normal yüzücü gözlüğü takıp lensi içinden taksın?
4: Hayır, yine kesinlikle su geçiyor. Bu peki, çok önemli. Çünkü sularda da adenovirüs dediğimiz başka enfeksiyonlar olabilir, özellikle havuzlarda. Hı hı. Kontak lens ilişkisi enfeksiyonuna bir de adenovirüs girerse bizim tedavi ihtimalimiz çok çok azalır.
3: Peki kontak lens kullanımında ne tür hastalıklar gelişebilir?
4: Bizim en çok korktuğumuz, en önemsediğimiz enfeksiyon korneal keratit enfeksiyonları. Korneanın enfeksiyonlarına biz keratit diyoruz. Eğer dikkatli, erken tedavi edilmezse körlükle sonuçlanabilir. Çünkü korneanın enfeksiyonu iyileşirken korneamız bizim saat camı gibi saydam, şeffaf bir tabaka. Bura iyileşirken opak renkte, beyaz renkte iyileşiyor ve ışık artık göz arkasına geçmediği için hastalar görme yetisini kaybedebiliyor.
3: Peki hocam, kendi sorularımı bırakıyorum. Takipçimizin birkaç sorusu var. Onlara geçelim. Ben makyajı temizlerken lens gözümde olursa lens gözümün üstüne kaçıyor. Çok zorlayarak çıkarıyorum. Bu durumda ne yapabilirim?
4: Tekrar soruyalım.
3: Makyaj yaparken lens gözün üstüne çıkıyormuş. Hmm. İndirirken de zorlanıyormuş.
4: Şimdi şöyle, burada da göz kornea ebatına bakmak gerekiyor. Tekrardan bir göz muayenesine kontak lensleriyle birlikte, kontak lens kabıyla birlikte gitmesi gerekiyor. Reçetesiyle birlikte gitmesi gerekiyor. Çok mobil, çok hareketli bir kontak lens varsa ebatı belki düşürülebilir. Çapı var, çapına bakabiliriz. Bu durumda hastalara şunu da öneriyoruz biz. Eğer bu yaptığınız göz enfeksiyonları, göz makyajları kirpik diplerini çok temas etmeyecek, göz içerisine temas etmeyecek bir halde olursa bu hasta için mesela makyajını yaptıktan sonra da kontak lensini takabilir. Ama tabii burada ince bir nüans var. Göz yakın, göze yakın, kirpik kenarına yakın bir uygulama yapmayacaksa.
3: Makyajdan önce demiştiniz değil mi?
4: Makyajdan sonra bu hasta için diyorum. Yani bu tarz hastalar için diyorum. Çok mobil olan kontak lens durumlarında da kullanabilir sonrasında.
3: Peki başka bir takipçimiz. Gözü çizdirince geri bozulma ihtimali nedir?
4: Tabii böyle bir ihtimal var mı diye soruyu değiştirelim. Böyle bir ihtimal var. Nedir diyecek olsak bilemeyiz. Her hastada değişir. Şimdi hasta 18 yaşında kontak... 18 yaşında korneal refraksiyon cerrahisi geçirdi diyelim. Çok genç bir yaş bu yaş bizim için. Bu hastanın tekrardan numarasının ilerlemesi çok büyük ihtimal. Ya da diyelim ki hastamız 22-23 yaşında ve göz numarası durmamış, sabit kalmamış ve bu hastaya da korneal refraktif cerrahi işlemi yapılmış, göz çizdirme işlemi yapılmış. Bu hastanın da tekrardan numarasının ilerleme ihtimali çok yüksek. Biz burada hastaları seçiyoruz. En önemli kriterlerden birisi göz numarasının en az bir yıl sabit kalması. Göz hekimine gittiniz ve sizi gördü, eski numaranızı bilmiyor. Yani numara artıp artmadığına göre çok değişir bu cevap. Numara sabit kalan hastalarda daha düşük ihtimalle göz numarası artar diyebiliriz. En önemli kriterden birisi numaranın sabit kalması. Bu hastalara yapılırsa bu ihtimal daha da düşer ama kesinlikle sıfır diyemeyiz. Herkes de tekrardan artabilir.
3: Evet, sürekli ekran karşısındayım. İş gereği gözümü çizdirmeyi düşünüyorum ama korkuyorum. Ne yapabilirim? Bir de kaç kere göz çizdirebiliriz?
4: Şimdi rekürren göz çizdirmeleri çok riskli. Bu dediğim olaylara geliyoruz. Ya erken yaşta olan hastalar ya da ilerlemesi durmamış hastalarda biz bu problemi yaşıyoruz. Bir kere dediğim gibi aslında ilk başta düzgün göz numarası durduğu zaman çizdirirsek bunlara hiç gerek kalmaz. İlk soruya gelecek olsak da bu dijital göz yorgunluğuyla daha çok ilişkili açıkçası. Hastanın -2 numarası var diyelim. -2 gözlüğü olduğu için ve ekran karşısında çok çalıştığı için gözü yorulmaz. O apayrı bir olay. Dijital göz yorgunluğu ekran maruziyetine bağlı olarak gelişen bir olay. Çizdirse de göz yorgunluğu oluşabilir. Buna da biz dijital göz yorgunluğu diyoruz.
3: Böyle durumlarda ne öneriyorsunuz?
4: Suni göz yaşı kullanılabilir. Hastalar aslında gözleri çok kuruyor. Bunun farkında değiller. Sık sık aralıklarla göz kapaklarının kapatma frekansını kendimizin de belirlemesi lazım. Çünkü bir şeye fokus oluyoruz ve göz kapaklarını kapatma sıklığını çok azaltıyoruz.
3: Evet.
4: Bu durumda bu bilinçli olup kendimiz kapattığımız zaten zaman göz zaten sulanıyor.
3: Şey de hissederiz ya bazen, hani şöyle bir 5 dakika kapatıp durduğumuzda dinlendiğimizi, evet, de hissederiz.
4: Evet, evet. Orada aslında göz yüzeyinde bir göz içi tabakası var, film tabakası. Hı hı. Bu tabaka tamamen gözümüzü korumak için yaratılmış bir tabaka. Bu da tabaka da kuru gözlerde ve göz çok açık kaldığı durumlarda az alıyor ve gözde az miktarda su kalıyor. Gözde dışarıdaki etkenlere daha hassas, daha savunmasız bir halde oluyor o durumlarda.
3: Peki hocam, bizim sohbetimizde lens kullanımına bağlı gelişen enfeksiyonlardan korneanın zarar gördüğü keratitten bahsettik. Sizin çalışmanızda enfeksiyonlarla alakalı sanıyorum. Burada enfeksiyonlar neden önemli?
4: Burada biz bu konuda hakikaten çok kafa yorduk. Ne yapabilirdik? Bu hastalara nasıl yardımcı olabiliriz diye düşündük. Bizim çalışmamız öncelikle preklinik bir çalışma. Laboratuvar ortamında çok anlamlı sonuçlar aldık. Normalde kullanılan kontak lenslere, biraz önce anlattığım kontak lenslere pH sensörler ekledik. Ve yine antibiyotik ekledik ve renk değiştirici maddeler ekledik kontak lenslere. Bu ne demek? Enfeksiyon durumunda gözde, bu gözümüzde takılı olan kontak lens renk değiştiriyor. Hasta hemen fark ediyor ve aynı zamanda göze antibiyotik salıyor. Bir an önce aniden tedaviye başlıyor açıkçası. Bu üçlü platformu bir araya getirdik. Hem tanı koyuyor, hem tedavi sağlıyor, hem de koruyucu etki yapıyor aslında bu kontak lensler. Tabii ki bu kontak lens geliştirilme aşamasında. Hı hı. Klinik aşamalara geçilecek ve faz çalışmalarına devam edilecek. Sonrasında pratik hastalara uygulanabilir aşamalara gelecek. Şu an laboratuvarda çok anlamlı sonuçlar aldık. Bunun üzerine çalışıyoruz. Bizim yarışmada da, Doktor Club yarışmasında da bu çalışma birinci olarak seçildi. Hem Kayseri'mize bu ödülü getirmiş olduk, hem devlet hastanemize bu ödülü getirmiş olduk.
3: Tebrik ederiz hocam.
4: Teşekkür ederim. Hem de klinikte kullanılabilir hale geldiği zaman hastalarımız konforlu bir hayat yaşayacaklar. Kontak lens kullanan hastalar.
3: Peki diğer kontak lenslerle farkı ne ve çalışma sistemi nasıl?
4: Diğer kontak lenslerde böyle bir sensör yok. Enfeksiyon durumunda renk değiştiren kontak lens ve antibiyotik yüklü değil diğer kontak lensler.
3: Kullanım olarak aynı mı?
4: Tabii aynı kullanımda.
3: Hijyen olarak o söylediğiniz her şey dikkat akıllı etmek lenslerde gerekiyor. De
4: evet, dikkat etmek
3: geçerli. Fakat burada işte herhangi bir enfeksiyona maruz kaldığımızda bunu hemen fark edebiliyoruz. Evet. Ve çözümü de hemen olduğu için acile gitmemize gerek yok mu?
4: Yani şöyle.
3: Bir süre sonra tabii ki göz doktoruna randevu alabiliriz, evet. Ama o an için.
4: Hastanın konforunu arttıracak bir şey.
3: Evet.
4: Tedavi bir an önce başlıyor. Hı hı. Piyasada günlük kullanılan kontak lensler de var. Günlük kullanılan kontak lensler de sabah takılıyor, akşam çıkartılıp atılıyor. Hı hı. Bunlar daha konforlu. Özellikle kontak lens kullanan ama batma, yanma şikayetinden, konforsuzluktan şikayet eden hastalara biz genelde günlük kullanılan kontak lenslerden veriyoruz. Daha memnun kalıyorlar ama bunun şöyle bir handikapı var. Diğerine göre fiyat olarak daha pahalı kontak
3: lensler. Günlük kullanılan mı?
4: Günlük kullanılan kontak lensler. Onda lens kabı, lens solüsyonu yok tabii. Daha uygun o açıdan bakıldığı zaman ama maliyet açısından toplam değerlendirdiğimiz zaman daha maliyetli bir günlük kullanılan kontak lensler. Yine kontak lens teknolojisi çok gelişti. 45 yaşından sonra yakın uzak görme bozulacak.
3: Evet.
4: Yakın görme bozulduğu için hastalar tekrardan yakın gözlükleri kullanıyorlar. 45 yaşında uzağa bakmak için kontak lens kullanan hasta mevcut uzağa gösteren kontak lens ile yakını göremez. Bunlara da yakın uzak kontak lensler şu an üretildi. Biz kliniğimizde de deniyoruz. Hem yakınını kontak lensle ayarlıyoruz, hem de uzak mesafesini ayarlıyoruz. Hasta kontak lens taktığı zaman hem yakını görebiliyor bir gözlük takmadan, hem de uzağı görebiliyor.
3: Şey gibi mi hocam? Biz bu gözlüklerde karşıya baktığın zaman uzağı görebiliyorsun. İşte burnunun önüne eğildiğin zaman yakını. Şu baş, evet, döndüren, evet, gözlükler.
4: Bu gözlüklerin kontak lens aşaması da yapıldı.
3: Alışma süreci nasıl oluyor?
4: Eğer uygun yapılırsa, eğer hastaya uygun ayarlanırsa çok kısa sürede hastalar alışıyor. Bizim bu kontak lens muayenelerimiz yaklaşık yarım saat sürüyor. Hastaya özel kontak lensleri deniyoruz. Farklı ebatları deniyoruz. Farklı numaraları deniyoruz. Çok hassas bir çalışma.
3: Hocam böyle özel hastanede çalışıyormuş gibi konuştunuz. Yani
4: evet, hastanemiz çok güzel. Kontak lens birimimiz de var. Hı hı. Özel deneme kontak lenslerimiz de var.
3: Evet, siz devlet hastanesindesiniz değil mi? Evet. Şehir değil.
4: Yok, devlet hastanesi. Evet. Kayseri Devlet Hastanesi.
3: Peki bu tür çalışmalar geliştirilecek mi, yaygınlaşacak mı, gelecek süreçte nasıl olur?
4: Tabii çalışmalardan konu açtınız. İlave bir çalışmamız daha var. Yine güzel bir çalışma, değer bulacak bir çalışma. Laboratuvarlarımız bizim Erciyes Üniversitesi'nde, Eczacılık Fakültesi'nde, orada çalışıyoruz. Şu an hali hazırda deney aşamasında olan bir çalışmamız var ama bizim bir hipotezimiz var, ondan bahsedeyim size.
3: Buyurun.
4: Göz yeşini kullanarak kan şeker tayini yapmaya çalışacağız. Hastalarından invaziv bir şekilde parmaklarını biliyorsunuz kan şekerlerini ölçerken deliyorlar. Bunu yapmadan göz yeşini kullanarak kan şeker tayini çalışmamız var. İnşallah laboratuvar sonuçları da olumlu sonuçlandığı zaman biz bunu da yine halkımıza paylaşacağız. Bilimsel camiayla paylaşacağız. İnşallah başka bir ödülde de onu kullanacağız.
3: İnşallah şey hocam, ben tebrik ediyorum. Eyvallah. Sizi harikasınız. Biz de inşallah siz ve sizin gibi doktorlarımız sayesinde hep böyle güzel haberler veririz.
4: Evet, inşallah.
3: Haberlerimiz maalesef günlerdir kötü.
4: Evet.
3: Biz de inşallah böyle bunlara sevinir. Yapacağımız iyi teknolojilerin yaygınlaşmasıyla.
4: Yerli gelişen, milli teknolojilerle.
3: Evet, bizimle. Hep bunları konuşur, bunları veririz inşallah.
4: İnşallah.
3: Ve bir daha böyle şeyler yaşamayız.
4: İnşallah.
3: Kırma kusuru nedir?
4: Kırma kusuru aslında görüntünün tam olarak makulaya, görmemizin olduğu merkeze düşmemesidir. Miyopi, hipermetropi ve astigmatizm aslında bir kırma kusuru. Bu hastalarda miyopi, hipermetropi ve astigmatizm hastalarında görüntü makulaya tam düşmüyor. Görüntünün asıl değerlendirildiği yere düşmüyor. Kimisinin de önüne düşüyor, kimisinin de arkasına düşüyor, kimisinin de bir nokta şeklinde değil de noktasızlık, astigmatizmada dağınık bir görüntü oluşuyor. Biz optik ajanları, gözlük, kontak lens gibi ajanları kullanarak, araçları kullanarak görüntüyü düşmesi gereken makulaya düşürmeye çalışıyoruz. Tabii miyopi bizim en sık gördüğümüz refraktif kırma kusuru. Yaklaşık 2050 yılında dünya nüfusunun hemen hemen yarısının miyopi olacağı söyleniyor. Miyopi inanılmaz seviyede artıyor.
3: Miyopi nedir?
4: Miyopi gözün ekseninin normalden uzun olması ve bu sebepten görüntünün retinanın önüne odaklanması. Aslında hastalar, bize gelen hastalar uzağı görememesi şikayetiyle bize geliyorlar. Genelde çocuklarda oluyor bu, çocukluk yaşta başlayan bir hastalık. Tahtayı görememe şikayetiyle aile bize getiriyor çocuğu. Ve eğer tedavi edilmezse çok çok ilerliyor. Miyopin ilerlemesiyle başka göz hastalıkları da, işte retinal hastalıklar, glokom gibi, göz tansiyonu gibi başka hastalıklar da maalesef sürece ekleniyor miyopi sebebiyle. Bu sebepten miyopiyi durdurabilmek için de çeşitli çalışmalar yapılıyor. Tabii öncelikle burada ailenin yapması gereken şikayet olsun olmasın çocukları erken yaşta muayeneye getirmek. Bazen hasta gördüğünü düşünüyor. Çocuklar çok farkında olamayabiliyor. Ya da bir gözü görüyor, öbür gözü görmüyor. Onun görmediğinin farkında olamayabiliyor. Bu durumda biz muayenelerimiz sırasında hastanın ne kadar refraksiyon kusuru var, hangi gözü iyi görüyor, hangi gözü kötü görüyor, onu tespit ediyoruz ve ona yönelik tedaviler veriyoruz.
3: Miyop uzağı mı görememekte?
4: Evet, uzağı göremiyor hastalar.
3: Miyopi ile farkı ne?
4: Aynı şey, miyop.
3: Aynı şey, miyop, miyopi.
4: Burada miyopiyi durduran yeni ajanlar var. Yeni tedavi modaliteleri farklı farklı. Biz de kliniğimizde uyguluyoruz. İyi sonuçlar da alıyoruz.
3: Çocuklarda daha sık görüyoruz değil mi?
4: Evet, çocukluk yaşta daha sık.
3: Bunun bir sebebi var mı?
4: Çocuklar yakına çok bakıyorlar.
3: Hı hı.
4: İlk başta
3: tablet telefon çok aktif hayatımızda.
4: Ekran kullanımı maalesef. Ve yapılan çalışmalar da dışarıda geçirilen, açık havada geçirilen sürenin az olması da, kapalı ortamlarda geçirilen sürenin fazla olması da miyopi için önemli risk faktörlerinden birisi. Yine çalışma sırasında ışığın az olması, masa ışığının az olması. En önemli etkenlerden birisi de genetik. Annede babada miyopik bir refraksiyon kusurunun olması, çocukta da miyopinin olabileceği anlamına gelir.
3: Genel olarak bakacaksak babada yok, annede var.
4: Olabilir.
3: Annede var, babada olabilir. Yok.
4: Hatta şöyle bile olabilir. Annede babada normalde hiç gözlük ihtiyacı olmayabilir, miyopi olmayabilir.
3: Hı hı.
4: Onlarda bile, o çocuklarda bile miyopi olabilir.
3: Görülme sıklığı?
4: görünme sıklığı çok
3: fazla dedik.
4: Fazla. Burada en önemli dikkat etmemiz gereken şeylerden birisi ambliyopik gözde tembellik. Bir gözde refraksiyon kusuru çok, bir gözde az. Refraksiyon kusuru çok olan, az gören göz daha da az görmeye başlıyor. Hı hı. 10 yaşına kadar tedavi edilmezse geri dönüş olmayan görme kaybı oluyor bu hastalarda, tembellik hastalığında. 10 yaşına kadar bir süremiz var bizim burada.
3: İlerleme süreci uzun mu bu şekliyle?
4: Bu çocukluk yaşta görünüyor tembellik. Hı hı. Diyelim ki bir gözü -1, bir gözü -3. -1 olan gözüyle hasta görüyor, eğer tedavi edilmezse -3 olan göz hiç görmüyor ve orada nöronal gelişim azalıyor. 10 yaşına kadar tedavi edilmezse bu, hı hı, hastalar, yani o göz -3 dediğimiz gözü biz iyi gösteremezsek nöronal gelişim geriliyor ve o gözde tembellik gelişiyor. Tedavi şansı da artık 10 yaşından sonra olmuyor.
3: Tedaviyi süreci yavaşlatma şansımız var mı?
4: Ambliyopide mi? Miyopide mi?
3: Miyopide.
4: Tabii miyopide çeşitli ajanlar var.
3: 10 yaşına kadar dediniz değil mi?
4: Ambliyopi, tembellik 10 yaşına kadar tedavi ediliyor. Ama miyopi her yaşta tedavi edebiliriz. Miyopi ve ambliyopi farklı şeyler. Ambliyopi dediğimiz olay gözde tembellik. Bir gözün daha az görme durumu. Tembellik dediğimiz olay. Burada o az gören gözü bir şekilde optik ajanlarla, genelde kontakla, gözlüklerle o gözü de iyi gösteriyoruz. O göz de görmeyi unutmuyor. Diğer gözüyle aynı seviyede nöronal gelişime devam ediyor ve tembel kalmıyor o göz. Miyopi hastalarına gelecek olursak, diyelim ki 10 yaşında bir hasta geldi. -2 gözlükleri var. Gözlüklerini eğer kullanmazsa hasta bir sonraki gelişinde muhtemelen 2,5 ya da 3 olacak. Burada hastanın muayenesi sırasında ne kadar gözlük ihtiyacı varsa onu vermek lazım. Bazen hastalarda şöyle bir yanılgı oluyor. Hocam daha düşük numara verseniz göz numarası ilerlemez belki. Bu bilgi tamamen yanlış. Ya da hastalara biz geliyor, -2 numara kullanıyor. Bakıyoruz -2 yetersiz. -3 olmuş. Reçeteyi yazıyoruz, veriyoruz. Bazen aile almayabiliyor. Tekrar kontrole geldiği zaman söylüyoruz neden almadığınızı. Hocam numaralar ilerlemesin diye almadık diyorlar. Bu da yanlış bir bilgi. Belki hasta -3 verdiğimiz gözlüğü kullansaydı bir sonraki gelişinde belki -3,25 olacaktı. Çok küçük bir artış olacaktı. Kullanmadığı zaman, -2 devam ettiği zaman muayenede belki -4'leri, -5'leri görüyoruz. Burada doktor arkadaşları ne veriyorsa gözlükte kesinlikle ailelerin bu reçeteyi alması gerekiyor.
3: Peki bu neye bağlı hocam? Ben bunu çok duyuyorum. Göz numaram büyümeyi durdurmuş diyor bazen. Göz numaram küçülmüş diyor, yani sevindim.
4: Burada en önemli kriter göz neyi hak ediyorsa onu vermek lazım. Bazı kulaktan duyma dediğim gibi laflar var işte, daha küçük verirsen ilerlemez falan. Hı hı. Kesinlikle yanlış bilgi. Burada en önemli yapılacak şeylerden ilki çocuğun refraksiyon kusuru neyse onu vermek lazım. Ne fazlası ne azı.
3: Peki o zaman bu soruyla beraber bizim muayene ardından kontrol sürecimiz ne kadar olmalı?
4: Bu hastadan hastaya çok değişir. Hastanın genetik yapısı, aile yapısı, yaşı çok önemli. Kim hastayı biz 2 ay sonra tekrar gelsin bakalım diyoruz. Kim hastayı gözlük verdikten 2 hafta sonra görüyoruz. Kimisine de artık senin görmen çok iyi. Hı-hı. Numaralarında artış görmüyoruz. 1 yıl sonra görebiliriz diyoruz. Hastadan hastaya bu olay çok değişiyor.
3: Evet.
4: Burada en önemli şey doktor kontrolüne gitmek. Doktor hangi sıklıkta, hangi aralıkta çağırıyorsa onun dediğine uyarak muayene olmak.
3: Doktoru da lütfen dinleyerek. Evet. Kontak lensler miyopi tedavisinde de
4: yer alıyor. Artık yeni çıktı o kontak lensler de. Biz yaklaşık bir yıldır bu camları uyguluyoruz. Miyopiyi durduran demeyelim ama miyopiyi ilerlemesini yavaşlatan, kontrol almaya çalışan diyelim camları kullanıyoruz. Özel üretilmiş gözlük camları var. Yeni bir markada kontak lens üretimine başladı. Kimler kullanıyor? Normalde biz kontak lensleri biraz önce anlattım. Çocuklara çok vermiyoruz. Hı hı. Ama yine bir hekim arkadaşımızın kızı kullanıyor. Basket oynuyor. Basket oynarken kontak lens kullanıyor. Gözlük kullanamayacağı için. O tarz hastalara da miyopi progresyonu yavaşlatan kontak lenslerden veriyoruz. Tabii bunların hepsi doktor gözetiminde olması gerekiyor. Kim hastanın kullanmaması gerekiyor. Klinikte hastalar etraflı da değerlendiriliyor. Sadece bir numaraya bakarak değil. Biz karşımızdaki hastanın yaşam tarzına da dikkat ederekten bu refraksiyon kusurunu nasıl düzeltebiliriz diye düşünüyoruz.
3: Peki hocam, benim sorularımın sonuna geldik. Sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı? Ya da konumuzu son olarak toparlamak istersiniz. Konumuzla alakalı söyleyeceğiniz bir şey
4: ben
3: var.
4: Ben de göz sağlığı çok ihmal edilmemesi gerektiğini söylüyorum. Özellikle çocuk yaşlarda, ailede bir genetik, annede babada gözlük kullanımı varsa, özellikle çocuklarını rutin, periyodik aralıklarla göz muayenelerine getirmeleri gerektiğini, özellikle kontak lens kullanan hastaların gözde en ufak bir problem, batma, yanma durumunda bile göz doktorlarına başvurmaları gerektiğini söylüyorum. Yine çocuklar özellikle ekran karşısında çok uzun vakit geçiriyorlar. Bunlar da miyopi ilerlemesini çok arttırıyor. Çocukların ekran süresini mümkün olduğunda kısaltalım. Yakın mesafeden çalışıyorlar. Bu bizim ailenin gözetiminde olsun. Düzenli muayeneler yaptırmalarına da dikkat edelim. Çok teşekkür ederim ben de davetiniz için.
3: Biz teşekkür ederiz hocam. Bize verdiğiniz güzel bilgiler ve güzel haberler için de çok teşekkür ederiz. Ben başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah şehrimiz için de, ülkemiz için de hayırlısı olur.
4: İnşallah.
3: Değerli izleyicilerimiz, Sağlık Olsun programının sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.
2: Hastalıklardan korunmanın yollarını, doğru beslenmeyi, en yeni tedavi yöntemlerini ve uzman görüşlerini ekranlarınıza getiriyoruz. Sağlık Olsun, Bilgenur Ülger'in sunumuyla her Perşembe saat 17'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Yayın tekrarı. Dijital Manşet.
0: Merhaba, Dijital Manşet'i dinliyorsunuz. Ben Serpil Duman Çalışkan. Çin'in dünya yörüngesinde kurduğu Tangyong uzay istasyonuna gönderdiği yeni Taikonot ekibi hedefe ulaştı. 4 üniversitenin işbirliğiyle hayvancılık teknolojilerinde dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sunmak amacıyla geliştirilen projeyle, sığırların sağlık durumunun anlık takip edilmesini sağlayacak yerli sensör kapsülü üretilmesi hedefleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G'nin hizmete alınmasından bu yana yaklaşık 34 milyon aboneye ulaştığını söyledi. Türkiye Uzay Vatan projesiyle yeni projelere odaklanırken, kardeş Türk devletleriyle de yapay zekadan dijital teknolojilere, uydu projelerinden havacılığa kadar çeşitli alanlarda ortak adımlar atacak. Meta'nın yapay zeka yatırımları doğrultusunda çalışanların %10'unu işten çıkarmasının ardından CEO Mark Zuckerberg bu yıl başka bir kesinti öngörülmediğini açıklasa da eski ve mevcut çalışanlar Ağustos ayında yeni bir dalganın kapıda olduğunu öne sürdü. Çalışanlar Silikon Vadisi çalışanlarının terapiye ihtiyacı var yorumlarını yaptı. Savunma Sanayi Bakanlığı koordinasyonunda geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli uç nokta güvenlik platformu Saha 2026'da düzenlenen törenle Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edilerek siber savunmada yeni bir dönem başlattı. Stanford Üniversitesi tarafından yapılan kapsamlı bir araştırma, yaşlanmanın yavaş ve kademeli bir süreç olmadığını, insanların 44 ve 60 yaşlarında iki büyük ani yaşlanma dalgası yaşadığını ortaya koydu. Teknoloji devlerinin tahminlerine göre mevcut tüm dijital şifreleme sistemlerini dakikalar içinde kırabilecek kuantum bilgisayarlar 2029 yılına kadar siber saldırganların eline geçebilir. Avustralya'da emekli bir çiftçinin bahçesine istinat duvarı örmek için satın aldığı sıradan bir kaya parçasının dinozorlar öncesi döneme ait benzersiz ve eksiksiz bir amfibi fosili olduğu ortaya çıktı. Jandarma Genel Komutanlığı Siber İzleme ve Değerlendirme Merkez Amirliği ülke genelindeki siber devriyeleri koordine ederek sanal ortamdaki suç ve suçlularla etkin bir mücadele veriyor. ABD'de yapılan geniş kapsamlı bir araştırma çevre ve gıda yoluyla vücuda giren sonsuz kimyasalların test edilen kan örneklerinin neredeyse tamamında bulunduğunu ve insanların bu maddelere tekil değil, karmaşık karışımlar halinde maruz kaldığını ortaya koydu. Türkiye yapay zeka destekli robotik projeleriyle Almanya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 10 Avrupa ülkesi ve Japonya ile işbirliğine gidecek. Dijital Manşet'i dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Dijital Manşet. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
4: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
5: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

0: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Kurbanlık koyun hediye. Profil Okum Small AVM mağazamızdan çamaşır makinesiyle çamaşır kurutma makinesini birlikte alana kurbanlık koyun hediye. Profil Okum Small AVM Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazası. Fırsatı kaçırmayın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobilya, lafta değil.
4: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün semt pazarları: Hürriyet Semt Pazarı, Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi, Yeşil Mahalle Semt Pazarı, Yeşil Mahalle İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi Et Yemez Sokak İnce Su.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
1: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
2: Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış.
3: Yayın tekrarı.
4: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara Sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve yine o yıl piyasaya çıkan şarkıları dinlediğimiz programımızda bugün 2011 yılına gideceğiz.

15 Ocak 2011. Türk Telekom Stadyumu, Galatasaray ve Ajax arasında oynanan dostluk maçıyla açıldı. 3 Şubat 2011. Ankara Ostim Sanayi Sitesi'nde 8 saat arayla 2 patlama oldu. 20 kişi hayatını kaybetti. 23 Şubat 2011. Askeri casusluk ve şantaj davası iddianamesi kabul edildi ve yargılama süreci başladı.

27 Şubat 2011. Necmettin Erbakan hayatını kaybetti. 14 Mart 2011. Sanatçı İbrahim Tatlıses, İstanbul Maslak'ta silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. 23 Mart 2011. Ergenekon soruşturması kapsamında Ahmet Şık tarafından yazılan kitap taslağı İmam'ın Ordusu yasaklandı. 1 Mayıs 2011. 1 Mayıs'ın resmi bayram oluşunun ardından ikinci kez Taksim'de 1 Mayıs kutlandı.

2 Mayıs 2011. TÜFE enflasyon oranı %2,51 olarak açıklandı. Bu, son 5 yılın en düşük TÜFE oranıydı. 12 Mayıs 2011. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öncülüğünde Burdur'da ilk klasik batı müziği festivali düzenlendi. 14 Mayıs 2011. 14. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'nde en iyi film Belma Baş'ın yönettiği Zefir filmi seçildi. 14 Mayıs 2011. Türkiye, 2011 Eurovision şarkı yarışmasına Yüksek Sadakat'ın Live It Up adlı parçasıyla katıldı. Grup ilk turda elendi. Azerbaycan'ın birinci olduğu yarışmada kazanan ülkenin belli olmasının ardından Nigar Cemal ve Eldar Gashimov sahneye Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla birlikte

22 Mayıs 2011. Fenerbahçe Süper Lig'in son haftasında averajla şampiyon oldu. 12 Haziran 2011. Türkiye genel seçimleri yapıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi oyların %49,9'unu alarak en çok milletvekilliği çıkaran parti oldu. 25 Haziran 2011. Atatürk Türk Dili Ödülü Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakashvili'ye verildi. Ödülü Saakashvili adına Büyükelçi Tariel Lebenitsa aldı.

27 Haziran 2011. KCK davası kapsamında ilk mahkumiyet kararı Van Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verildi. 29 Haziran 2011. İstanbul'un Samatya semtinde 3 gün sürecek Zil ve Caz Festivali başladı. 3 Temmuz 2011. 2010-2011 Süper Lig ve 2010-2011 1. Lig'deki bazı maçlarda şike yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. 14 Temmuz 2011. Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalında operasyon yürüten askerlerle PKK militanları arasında çıkan çatışmada 13 asker hayatını kaybetti, 7 asker de yaralandı.

0: Radyo Radar 91.8.
1: Bayramın getirdiği huzur ve bereket tüm evlerinizi doldursun. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve güzel anılar biriktireceğiniz nice bayramlar diliyoruz. Radyo Radar ailesi olarak tüm dinleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz.

0: psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: ...29 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyorum. 1453, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethederek Bizans İmparatorluğunu sona erdirdi. Birçok tarihçi için bu olay Orta Çağ'ın sonu, Yeni Çağ'ın başlangıcı oldu. 1807, Kabakçı Mustafa ayaklanmasında isyancılar, Şehzade Mustafa ve Mahmud'un kendilerine teslim edilmesini istedi. Sultan 3. Selim tahttan indirildi, yerine 4. Mustafa tahta çıktı. 1848, Wisconsin 30. eyalet olarak ABD'ye katıldı. 1913, Ulviye Mevlan yönetiminde Osmanlı'nın ilk feminist yayınlarından biri olan Kadınlar Dünyası dergisi yayınlanmaya başladı. 1914, Kanada yolcu gemisi Aramis Express of Ireland, St. Lawrence Körfezi'nde battı, 1024 kişi boğularak hayatını kaybetti. 1927, Ankara-Kayseri demiryolu hattı, Başvekil İsmet Paşa tarafından törenle açıldı. 1935, döneminin en büyük hidroelektrik santrali ve dünyanın en büyük beton yapısı olan Hoover Barajı'nın inşaatı tamamlandı. 1936, Türk Bayrağı Kanunu, TBMM'de kabul edilerek bayrağın şekli ve ölçüleri resmiyet kazandı. 1942, Adolf Hitler, Nazi Propaganda Bakanı Joseph Goebbels tavsiyesiyle işgal altındaki Paris'te yaşayan tüm Yahudilerin sol göğüslerine sarı bir yıldız takmalarını emretti. 1953, Yeni Zelandalı dağcı Edmund Hillary ile Nepalli Sherpa Tenzing Norgay, Everest'in zirvesine ulaşan ilk insanlar oldu. 1954, küresel elitlerin ve liderlerin katıldığı gizli ve prestijli Bilderberg toplantılarının ilki Hollanda'da yapıldı. 1960, 27 Mayıs askeri müdahalesinin ardından gözaltına alınan eski İçişleri Bakanı Namık Gedik intihar etti. Aynı gün gözaltındaki 150 kişi yargılanmak üzere Yassıada'ya getirildi. 1963, Pakistan'ın doğusunda meydana gelen şiddetli kasırgada 10 bin kişi hayatını kaybetti. 1977, CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in İzmir Çiğli Havaalanı'nda bulunduğu sırada bir silahtan çıkan mermiyle CHP'li Mehmet İsvan yaralandı, kurşunun bir polisin yanlışlıkla ateş alan gaz tüfeğinden çıktığı açıklandı. 1980, MHP Genel Başkan Yardımcısı Günsaz Ağa'nın öldürülmesine protesto eden gruplar nedeniyle Çorum olayları tırmandı, günlerce süren ve Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'in kente gelmesiyle yatışan trajik olaylarda 48 kişi hayatını kaybetti. 1985, İstanbul Boğazı'na inşa edilecek olan ikinci köprünün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün temeli atıldı. 1985, Şampiyon Kulüpler Kupası finalindeki Liverpool-Juventus maçı öncesi Belçika'nın Heysel Stadı'nda çıkan olaylarda duvar çöktü, 38 İtalyan, 39 kişi öldü. 1986, kamuoyunda ortak adı Fakfuk Fon olarak bilinen Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşmayı Teşvik Fonu Kanunu TBMM'de kabul edildi. 1988, İstanbul Boğazı'nın ikinci incisi olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yapımı tamamen tamamlandı. 1990, Sovyetler Birliği'nde radikal reformcu lider Boris Yeltsin, Rusya Federasyonu Parlamentosu Başkanlığı'na seçildi. 1993, Anadolu pop müziğin efsanevi öncülerinden Moğollar grubu, 17 yıllık uzun bir aradan sonra yeniden bir araya gelerek sahneye çıktı. 1993, Almanya'nın Solingen şehrinde ırkçı neo-naziler tarafından Türk kökenli genç ailesinin evinin kundaklanması sonucu 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. 1995, eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal hakkında karşılıksız çek verdiği iddiasıyla gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı. 1996, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi halkı, aralarında Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in de bulunduğu 13 politikacıya seçim dönemlerinde Siverek'i il yapacağız vaadini tutmadıkları gerekçesiyle tazminat davası açtı. 2010, 55. Eurovision şarkı yarışması finali Norveç'in başkenti Oslo'da yapıldı. Yarışmayı Almanya adına yarışan Lena Meyer-Landrut Satellite şarkısıyla kazandı. Türkiye'yi temsil eden Manga grubu ise ikinci oldu. 29 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
3: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya.
4: Yoğun ilgi gören eskiyi getir yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Buluşma noktası Efe Catering profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
1: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmol AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün semt pazarları. Hürriyet Semt Pazarı. Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi. Yeşil Mahalle Semt Pazarı. Yeşil Mahalle, İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No. 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi Etyemez Sokak İncesu.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.
2: Mevsimler geçerken, tırmuz gelir giderken, o yeşil gözlerinde.

0: Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
1: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
2: Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış.
3: Yayın tekrarı.
4: Emekçi kadınların şehre ve ülkeye kattığı değerleri görünür kılıyor, kadın emeğini el üstünde tutuyoruz. İşte Kadın, Gülcan Özdemir'in sunumuyla her salı saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.

0: Herkese merhabalar efendim, ben Gülcan Özdemir. İşte Kadın programıyla bu hafta da karşınızdayız. Bizleri Kayseriler Instagram sayfamızdan canlı canlı izleyebilir, Radyo Radar 91.8'den canlı canlı dinleyebilirsiniz diyerek böyle enerjik, bugün gibi güzel bir şekilde yayınımızı açmış bulunuyoruz. Hepimizin çok sevdiği, çok ciddi ilgi alanları, kadının aksesuarı, en önemli şey nedir? Takılar. Özellikle altın görünümlü öyle çelik takılar. Acayip işler var gerçekten. Çok şey konuşacağız bununla alakalı. Çünkü doğru bildiğimiz çok yanlış olduğunu fark ettik. Sorularınızdan da bu konuyla alakalı ne kadar canınızın da sıkıldığını gördük. Bugün hepsini Fatma Hanım teker teker cevaplayacak. Bugün mavi düğüm takı kurucusu sevgili Fatma Aynacı bizlerle. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Nasılsınız?
1: Çok iyiyim. Enerjinizle daha da iyi oldum. Heyecanım çok fazlaydı.
0: Telefonda da sesiniz aynı şekilde çok çok yüksek geliyordu. Evet. Bu program alev alacak diye düşündüm yani
1: İnşallah.
0: Yarın. İnşallah. Ayaklarınıza sağlık.
1: Çok teşekkür
0: güzel ediyorum. Oldu.
1: Çok sağ olun.
0: Gün
1: sizler
0: çok güzel. Siz de çok özenli güzel bir şekilde hazırlanmışsınız.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Hele radyoya gelince masanın üzerinde harika bir resim gördüm. Üçüncü kameramız olsaydı o şekilde gösterirdim ama ara ara sevgili yönetmenimden bir yolunu bulup halledeceğini düşünüyorum. Masada acayip kuyu modellerin oldu. Nefis işler var düğünlerin de yaklaştığı süreçte. Böyle havamızı atıp hem de olayı çözebilirmişiz
1: kesinlikle,
0: gibi geliyor. Ne diyorsun?
1: Kesinlikle.
0: Tamam, oralara hızlı bir giriş yapalım ama öncesinde Fatma Aynacı kimdir diye şöyle bir yakından tanıyalım diyorum.
1: Fatma Aynacı aslen Antepli, Gaziantepli. Doğma büyüme İskenderunlu. 85 doğumluyum. Evliyim. 22 yıldır Kayseri'deyim. Oh, artık
0: maşallah.
1: Kayserili oldum.
0: Evet.
1: 16 yaşında bir kızım var. Elinizi öper.
0: Maşallah.
1: Kayseri'de hayatımı idame ettiren, kendi halinde yoluna devam eden bir bayat.
0: Üretmeyi de seven.
1: Çok seven. Koşturmayı çok seven. Yardımlaşmayı çok seven. Yardım etmeyi çok seven. Fatma Aynacı böyle bir insan.
0: Harika. Çok, gerçekten çok memnun oldum tanıdığıma.
1: Çok
0: sevgili Seda Özkara. Onun
1: evet.
0: Nasıl diyeyim, yönlendirmesiyle mi diyeyim? Böyle kamera arkasında kalpler gönderiyor, onları mı göstereyim? Belki yayın içerisinde bir yerde şöyle bir sallamak isteyecektir. Güzel de bir anı bırakır bize. Teşekkür ediyorum kendisiyle gerçekten tanışmama da vesile olduğu için.
1: Çok sağ olun.
0: Böyle arkadaşlıklar hep olsun. Güzel parantezler de açalım bence bu konuyla alakalı.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi mavi düğüm takı dedik.
1: Evet.
0: Mavi düğüm ismi nereden geliyor? Çok duyduğumuz bir şey de değil her şeyden
1: evet.
0: önce. Nereden çıktı bu isim hikayesini
1: ya,
0: duyalım mı?
1: Önce aslında benim bir kedim var. Adı Mavi. ben onu çok seviyorum. Hep bu takı şeyleri alışılageldik isimlerdir. Hani hep bildiğimiz isimlerdir. Yapay zekada hayatımızda
0: vesaire.
1: Kesinlikle çok fazla olduğu için direkt oraya yazdım mesela işte Mavi isminde bir kedim var.
0: Aha.
1: Takı olaraktan bir şeyler yapmayı düşünüyorum bana isim önerileri diye. Birçok alışılageldik isimler vardı. Sonra mavi düğümü gördüm. Evet işte bu dedim. Düğüm mesela...
0: Ait hissettirdi galiba.
1: Kesinlikle aynen. Düğüm bizim hani nasıl diyeyim? Bu şey geleneklerimizde işte düğüm olmaz, düğüm iyi değildir. Ama düğümün de tam tersine anlamı bütünleşme. Sağlam hani bağlar, sağlam
0: çok da güzel
1: şeyler.
0: Anlamlar.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Ya.
1: Mavi düğüm bende öylelikle oluştu. Sonra bismillah dedim, harekete geçtim.
0: Harika.
1: Sonrasında da böyle güzel şeyleri işte.
0: Yaşayan bir isim olmuş.
1: Evet.
0: Patili dostumuzun ismi
1: aynen,
0: hem de çok
1: aynen.
0: büyük anlamlar taşıyan düğüm kelimesi.
1: Kesinlikle.
0: Harika bir kombinasyon
1: kesinlikle.
0: Olmuş gerçekten. Şimdi burada çok güzel arkadaşlar var. Şöyle kolyemi de göstereyim. Çok da güzel bir bilekliğim var. Bugün taktım takıştırdım zaten. Nazik hediyeler için çok çok teşekkür
1: güzel
0: ediyorum.
1: Güzel günlerde kullanın.
0: Böyle
1: uğur getirsin size, şans
0: inşallah
1: getirsin.
0: İnşallah almayı en çok sevdiğim şeylerden
1: kesinlikle.
0: Bir tanesi nedir? Hediye.
1: Kesinlikle.
0: Hele bir de böyle güzel çelik, gerçekten çelik takılar olunca ay yuka çıkıyor. Çünkü çok uzun kullanabiliyoruz.
1: Evet, evet.
0: Şimdi çelik takılar diyoruz. Herkes çelik takı takıyor. ya da satıyor.
1: Evet, evet.
0: Çelik takı aldık zannediyoruz ama değil. Neden? Bir süre sonra karardığını görüyoruz. Kesinlikle. Yani biz bu ayrımı nasıl yapacağız? Güvenilir satıcılar tabii ki çok önemli de. Her gün de size ulaşamayabiliriz.
1: Evet.
0: İnşallah iki gün sonra böyle kısa süre içerisinde dükkanınızı da görürüz ve güvenle İnşallah. Gelebiliriz.
1: İnşallah.
0: Çok güzel püf İnşallah. Noktaları aktaracaksınız. Çelik takı neden önemli? Neden çelik takı kullanmalıyız diye başlayalım mı önce?
1: Olur. Şimdi şöyle, takıda çeşit çok çok fazla. Günümüzde de çelik dediğimiz zaman takılarda kararma, özellikle bu imitasyon ürünlerde kararma çok ciddi anlamda yaşadığımız sorunlar. Yalnız XP dediğimiz, Juping dediğimiz hani markada bunda kararma hiçbir şekilde yaşamazsınız. Renk solması hiçbir şekilde yaşamazsınız. Ama çelik denildiği zaman aslında orayı ayırt etmek gerekiyor. Çelik takılarda kararma yani %99 olağan bir durum.
0: Şey gibi bu gümüşlerde de bir ayar durumu var ya,
1: evet,
0: bazı
1: evet.
0: gümüşler de kararıyor, bazılarına hiçbir şey olmuyor.
1: Evet.
0: Şimdi bu çelikte de aynı ayrım var.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Ben de işin içine girene kadar, girmeden önce ben de bu şekilde bilmiyordum. Çünkü ben de çok seven, takıyı çok seven biriyim. Altın günümüzde biliyorsunuz bayağı aldı başını gitti. Biz bayanların evet. da hani kendini böyle aksesuar olarak desteklediği, sevdiğim şeylerdi. Çelik aldığımda bir hafta veya bir ay kullanamadım dahi. Direkt kararmalar zaten söz konusu
0: Cildine
1: oluyor.
0: Hatta boya şey, falan veriyor, alerji yapıyor.
1: Parmaklara evet renklerin çıkması,
0: yani çok küpeleye
1: renklerin çıkması. Evet evet kesinlikle. Ama dediğim gibi bu XP dediğimiz hani çelik üstü. Herkes çelik mi diye soruyor. Ben diyorum ki çelik değil. Çelik üstü. Hani daha kaliteli, daha farklı ve daha güzel. Yani birebir zaten
0: çok... Tam ayar çelik mesela.
1: Kesinlikle.
0: Olsa mı? Ne olsa yani değil mi?
1: Hani yaparlar onu da diye düşünüyorum.
0: Zaman, şöyle denmiş mesela, altına artık ulaşamıyoruz düğünde evet. falan. Biz altın görünümlü çelikleri alıp gidiyoruz diye hanımlar evet. çok güzel işler yapıyorlar aslında. Evet, arkada evet. çok güzel bir kurguyu oturtmuşuz. Yoksa nerede hani bu kadar bilekliği alacaksın, kollarına takacaksın, edeceksin. Çok çok zor. Bileklik de bir de değer kaybeden de bir şey.
1: Evet,
0: altında
1: evet,
0: öyle bir durum evet. var. Hani günümüz şartlarında insanlar yatırım yapmak için
1: kesinlikle,
0: sonuçta alıyorlar.
1: Kesinlikle.
0: Bu sebeple bizim bileklik ihtiyacımızı bir şekilde karşılamamız lazım.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi bize öyle tüyolar ver ki biz gerçek çelik takıları almış olalım. Hı hı. O ufak detaylara bakıp kandırılmış da olmayalım.
1: Evet.
0: Çünkü şeyi seviyoruz. Mesela atıyorum banyoya girdiğimde bile çıkarmayacağım takılarım olsun benim.
1: Evet.
0: Şimdi bu 5 tane 6 tane takıyı çıkarana kadar bir sürü de vakit kaybı oluyor değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Şimdi kullanım alanlarını da anlatalım. Hani çamaşır suyu tabii ki değmesin
1: evet.
0: de banyoda deterjan da değmese fena olur gerçi değil mi? Birazcık onlara girelim mi?
1: Şimdi şöyle, ben mesela bu kolumdakilerle normal bulaşık yıkayabiliyorum.
0: Kaç tane var bakalım, şahmeranlar falan filan takılmış.
1: Evet ben.
0: Kelimenin tam anlamıyla tak takıştır olarak
1: aynen,
0: gelmişsin.
1: Aynen. Bunlarla çok gayet doğal bir şekilde hani bulaşığımı yıkayabiliyorum kendi evimde de. Çünkü ben de sürekli tak çıkar yapmıyorum. Bayağı da zor oluyor
0: yüzüklerini
1: çünkü.
0: Yüzüklerini de çıkarmıyorsun?
1: Evet evet, yok yüzüklerini de çıkarmıyorum.
0: Çıkarırım, onlar yıkayamam
1: ama şöyle
0: da.
1: İşte çamaşır suyu olmayacak. Mesela kolyelerimize parfüm olmayacak. Çünkü bunlar girdiği zaman siz de biliyorsunuz hani altın bile zaten zamanla tenimizde kararma yaptığı için kesinlikle. Hani bazen böyle parlatmaya götürüyoruz kuyumcuya, ya bu çok işte karardı, bunu hani parlatalım diye. Aslında çelik takıda, hani Juping dediğim çelik takı demeyeyim, az alışkanlığı oldu artık. O modellerimizde hani.
0: VIP seri diyelim onlara. XP
1: kesinlikle.
0: Diyelim.
1: XP
0: herkesin aklında öyle kalsın.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü o hile hurdadan uzaklaşmak
1: evet.
0: için çok güzel bir tüyo vereceksin
1: evet.
0: bize.
1: Zaten bu XP'lerde, XP ürünlerde şu şekilde burada şeyleri yazıyor.
0: Kameramız burada tam bilekliğin kapatma kısmında.
1: Evet.
0: Orada bir tane logosu var.
1: XP şeklinde
0: tam
1: yazıyor.
0: Tam kapattığımız kısım var ya, oranın altında XP yazısını gördüğümüzde.
1: Evet, bunlar garantili ürün.
0: VIP
1: seri kesinlikle.
0: Altın
1: kesinlikle.
0: Ürün gibi alabiliriz
1: kesinlikle.
0: Yani bunları.
1: Kesinlikle.
0: En iyi kalite.
1: Aynen.
0: Tam ayar çelik. Bugün yeni bir isim koydum ben.
1: Evet,
0: tam
1: ayar
0: çelik
1: olarak da
0: bakabiliriz.
1: Hani müşterilerimiz o şeyde ikilemde kaldığında, o açma kapama kısmında XP işaretini gördüğünde güvenli alabilir. Benim zaten bütün ürünlerim garantilidir. Ben bunu tanıdıklarıma da çevreme de sattığım insanlara da hani bir sıkıntı yaşadığınızda hiç sorun değil. Direkt alırım diye. Bunu da belirtiyorum kesinlikle. Ama
0: firma da veriyor bu garantiyi ve kesinlikle, ürününe güveniyor
1: kesinlikle,
0: demektir.
1: Kesinlikle. Zaten o firmadan o garantiyi aldığım için ben de arkasında safa sağlam duruyorum.
0: Harika.
1: O yönden de sıkıntı yaşamıyoruz.
0: Yani evde iş yapıyorsun ama işine değer katmak çok başka bir şey.
1: Evet.
0: Yani buraya bu şekilde bir tablo üzerinde aynı kuyumcu modelleri gibi teşhir ediyor olmam çok çok şık ve işine ne kadar kıymet verdiğinin kanıtı aslında.
1: Çok teşekkür
0: Şimdi
1: ederim.
0: Şimdi evde yapıp hani paketlerde aman geldiğinde göndereyim gibi bir kafada değilsin sen her şeyden önce. Görsellik önemli
1: kesinlikle.
0: Değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Evde nasıl çok, yürütüyorsun çok ve nasıl karar verdin?
1: Evde nasıl yürütüyorum? Biraz beni zorlasa da ama severek yaptığım iş olduğu için şehir dışında kargolarım olduğunda ben onları evde güzel bir şekilde özenle böyle paketleyip notlarımı yazıp çiçeklerimi kurdelelerimi hani bağlayıp
0: çok güzel bir şekilde
1: aynen kargoyla gönderim yapıyorum sağlıyorum. Aslında severek yaptığım iş olduğu için beni çok fazla da şey yapmıyor hani yormuyor da koşturmak gibisi yok. Mesela ben dün bu bütün şeyleri görsel sunumlukları sağ olsun arkadaşım çok destek oldu. Bana yardımcı oldu. Ona da buradan sizlerin vasıtasıyla teşekkür etmek istiyorum. Hepsini bana sundu. Bunları koştur koştur gidip almak, bunların peşinden koşmak, bir şeylere emek vermek. Emek olmadan zaten yemek olmuyor biliyorsunuz. Onun için ben severek yapıyorum ya. Zevkle böyle hani. Severek yaptığım şeyler.
0: Harika, çok güzel. Çok da güzel yorumlar da gelmeye başlamış. Şu an canlı yayında takı severler nereden ulaşacağız diye diye sormaya başlamışlar. Öncelikle bir Instagram sayfamızı paylaşalım. Genelde oradan ulaşıyor insanlar değil mi?
1: Evet.
0: Instagram sayfanı alabilir miyiz?
1: Mavi Düğüm Takı Evi olarak geçiyor.
0: Tamamdır. Instagram'dan sayfa. Mavi Düğüm Takı Evi yazarak takılara çok rahat bir şekilde ulaşabiliriz.
1: Evet.
0: Gerçek orijinal tam ayar çeliklere oradan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Orkide Koçoğlu iyi yayınlar. Münih'ten selamlar diye de yazmış. Yurt dışına da gönderim
1: çok
0: yapabiliyor musun? Nasıl oluyor? Böyle bir anlaşma yaptın mı kargoyla?
1: Yok, yurt dışıyla şu an için bir anlaşmam yok. Çok yeniyim zaten. Ama ilerleyen süreçte... Evet, ilerleyen süreçte neden olmasın?
0: İlk yorumumuz diyebilir miyiz Merve'cim buna? Değil mi? Evet, ilk yorumumuz belki...
1: seve seve.
0: Gerçekten çok da güzel olur.
1: Seve seve.
0: Yani takıları şu an modelleri var değil mi? Şu an burada gördüğümüz modellerin hepsi sayfanda var mı?
1: Tabii ki hepsi var. Sayfanda hepsi sayfanda olarak.
0: Kesinlikle. Ve garanti de verdiğini söylüyorsun.
1: Evet kesinlikle.
0: Atıyorum sen buradan Antep'e bir satış yaptın
1: kesinlikle.
0: Memleketine.
1: Evet.
0: Orada bir sıkıntı oldu. Belki üretimde ya da arada karışmış insanlık hali her şey olabilir. Oradan gönderdiklerinde muadil ürünü sana aynılarından
1: kesinlikle.
0: Gönderiyorsun.
1: Kesinlikle.
0: Bu güven duygusu da çok başka bir
1: çok
0: şey.
1: Çok çok önemli bir şey zaten.
0: Çok güzel.
1: Son zamanlarda hani insanlarımızda da çok fazla diyorum ya bu yaşanılan olaylar, sorunlar, problemler. Güven gerçekten benim için çok önemli. En baştaki zaten kuralım, şartım. Çünkü ben her zaman şeyi savundum. Bir insanı ben bir sefer kandırabilirim. Bunu da her seferinde söyledim.
0: Günü kurtarabilirim.
1: Kesinlikle günü kurtarabilirim. Ama bir insan bana ömür boyu lazım. Yani
0: ve o bunu... ayaklı gazete memnun müşterinin sana
1: kesinlikle.
0: Getireceği memnuniyetler
1: kesinlikle.
0: Gerçekten
1: kesinlikle.
0: Müşteriler çok çok kıymetli.
1: Çok önemli. Kesinlikle.
0: Şöyle oluyor mesela bir görsel görüyoruz. O görselin hani geldiğinde bir ağırlığı olacağını eline aldığında vesaire hissediyorsun ama görselde görünen ürünle gelen ürünün
1: çok
0: alakası
1: farklı.
0: Yok.
1: Evet maalesef.
0: Yani bu sebeple güvenli satıcı bulmak çok çok
1: kesinlikle.
0: Zor. Bu anlamda görsellerin ya da gönderdiğin ürünlerinde müşteri memnuniyetiyle alakalı fotoğraflar paylaşıyor musun bilmiyorum. Hani stalkladım sayfanı ama o kadar derinlemesine giremedim. Çünkü yayında kelimenin tam anlamıyla yakından tanımak istedim seni. Bu tarz paylaşımlar da yapıyor musun?
1: O tarz paylaşımlar aslında hep böyle araya kaynadı gitti. Gitmeden önce hep işte kargoya göndermeden önce hep böyle kısa kısa videolar, resimler çekmiştim kendime. Gönderici yorumlarım gelmişti. Ama onları bir türlü paylaşmak sayfamda kısmet olmadı.
0: Hikayede paylaşmış mıydın?
1: Hikayede paylaşmış mıydım hatırlamıyorum şu
0: hikayede
1: an.
0: Arşivleme durumu olduğu için öne çıkanlarda görürsek şey oluyor çünkü. ben ilk defa alışveriş yapacağım bir sayfadan birinin tabii ki
1: kesinlikle.
0: Hani yönlendirmesi yoksa şöyle bir öne çıkanlara bakıyorum.
1: Evet.
0: Kaç kişi gitmiş, kaç kişi yorum yapmış diye.
2: diye öne çıkanlara şöyle bir sayfaya bakıyoruz. 10 saniye içerisinde falan maksimum karar veriyormuşuz zaten. Evet. Öne çıkanlara güven duyuyoruz. Bazen de Allah yoluna gelirse gelir, gelmezse de yapacak bir şey yok. Evet. Teslimiyetiyle ilerlediğimiz için bu çok çok kıymetli. Yani evde böyle bir işe karar vermek, bir çocuk annesi olmanın avantajı ve büyütmüş olmanın avantajı var tabii ki. Evet. Ama bizi izleyen hanımefendilerimiz var. Böyle bir evde iş yapmaya karar verip cesaret edemeyen. Başladığın süreçleri şöyle biraz detaylı alalım mı? Nasıl karar verdin? Nasıl bir yol aldın? Etrafındakiler ne dedi? Çılgın mısın? Otur, devam et mi dediler?
1: Şimdi öncesinde ben Antepli olduğum için işli köfte. Öyle bir serüvenim de vardı. Önce evde içli köfte yapıp böyle insanlara, hani yakın çevreme, arkadaşlarıma tadımlık verip sonra ben bu işe gireceğim ne diyorsunuz deyip.
2: Çok iyi. Merve içli köfte yapıyorken böyle alsaydık değil mi keşke? Ah Seda.
1: Ben size yine yapıp getiririm inşallah.
2: Çok güzel olurdu.
1: Hani sürekli böyle üretmeyi seven, sürekli bir şeyler yapmayı seven, dediğim gibi hani boş oturmayı da çok fazla seven bir insan değilim. Çevrem çok güzel. Çok şükür Rabbime çok güzel bir çevrem var. Onlar beni her zaman desteklediler. Hı hı. Sonrasında içli köfteden geri vazgeçtim. Hatay, doğma büyüme de o taraf olunca, İskenderun Hatay olunca
2: Antep'e almışsın, Hatay'a almışsın, Kayseri'ye evde, geçersin sen sonrasında.
1: Evet. Evde sonrasında bir dönem künefe yaptım. Bazı firmalarla anlaşmalar yaptım. Evde yapıp hani götürüp.
2: Donuk yapıp onların kızartması adına. Sen neler yapmışsın? Evet. Anlat
1: bir
2: bakalım.
1: Bir dönemde onunla uğraştım. Sonrasında ondan da vazgeçtim. Biraz da böyle şeyim aslında. Hani
2: doyum
1: niye
2: noktasına gelince bir sonraki işe mi geçiyorsun?
1: Aynen. Sen? Hani nasıl olabilir? Hani daha fazla ne yapabilirim? Daha fazla nasıl
2: Burcun
1: olabilir?
2: Ne?
1: Koç burcuyum ben.
2: Harika.
1: Sonrasında takıyı zaten oldu bitti çok seven birisiyim. Ben böyle 5-6 tane taktığım zaman, takı işine girmeden de ben önce böyleydim. Arkadaşlarım
2: şöyle
1: gördüklerinde
2: bir evde görmen lazım. Ben de acayip bir takı.
1: Evet. Ya biz bayanlar çok seviyoruz zaten.
2: Baksana.
1: Arkadaşlarım da
2: hepimiz.
1: Aynen.
2: Sedacığım, Merveciğim hepimiz takılarımızı tam Kayseriler gibi.
1: Kesinlikle. Arkadaşlarım da sonrasında işte onlar kolumda gördükçe böyle, ya sen de çok fazla takıyorsun, şey yapıyorsun, ama sonrasında onların da çok hoşuna gitmeye başladı. Hı hı. Dedim ben bu işe de girmeliyim. Aslında geçen yıllardan da hep aklımda böyle bir fikir vardı. Ama demek ki zaman, kısmet, nasip. Hani üçü zaten şey geldiği için. Zaman o zaman bu zamanmış. Ben böylelikle bismillah dedim, bir başladım. İlk serüvenim İstanbul'a tek başıma gitmekle oldu. Elimde kocaman bir valiz.
2: İstanbul'a çok güzel bir his değil mi?
1: Kesinlikle. O kadar güzel ki kesinlikle. Ve ilk defa yani İstanbul'a çok gittim. Çok gezdim. Birçok yerini de bilirim ama hani bu iş için İstanbul gibi bir yere tek başıma, diyorum ya, elimde bir valizle sonra Bağdat bulunur derler ya.
2: Evet.
1: İşte İstoç'a gideceğim. Ondan sonra İstoç'tan Eminönü'ne geçeceğim.
2: Bu bilgileri sosyal medyadan mı?
1: Kesinlikle.
2: Oldum. Yoksa bir takıcıya sorup hani nereden başlayayım falan diye.
1: Yok yok yok. Hepsi tamamen böyle Google'dan
2: gelişti.
1: Aynen aynen. Sürekli araştırarak, hani giderek böyle. İstanbul maceram benim öylelikle gerçekleşti. Tek başıma gittim. Hepsini Eminönü'nde yerlerini gezerek, görerek. Deli gibi yoruldum. Orası apayrı bir şey zaten de.
2: Ama ne tatlı bir yorgunluk.
1: Ama çok güzel. Yani o tek başına yapmış olmanın verdiği bir gurur da var zaten. Dediğim gibi ailem her zaman destek. Orada hiçbir sıkıntı yok. Arkadaşlarım, eşim, dostum, herkes her zaman destek. Ama tek başıma gitmişim. Yanımda hiç kimse yok. Ve ben bu işi başardım mı? Allah'ın izniyle başardım.
2: Ne kadar güzel.
1: Bunları alıp en son hani ablam Kocaeli'de yaşıyor. Onun yanına gittim. Bir gün orada kaldım. Dedim abla bismillah dedim, başladım. İlk siftahımı da o yapmıştı. Hadi getir aç bakalım, hani bana yap sunumunu falan diye, sağ olsun. Sonrasında Kayseri'ye geldim ertesi gün. Döndüğümde de ayağımın tozuyla ben bu işe girdim ve şu an karşınızdayım, bu işi yapıyorum.
2: Sayfanı açtım ve iki aylık bir süreçten
1: evet,
2: bahsediyoruz.
1: Evet.
2: Aslında
1: evet.
2: Bebek bir işletme ama çok güzel değer kattığın durumlar var. Bu arada Orkide Hanım da çok güzel, kısmetli bir insan olduğunu söylerler mi sana?
1: Evet,
2: var mı
1: söylerler.
2: Değil mi?
1: Evet.
2: İşin yolunda gittiği de bir durum var.
1: Çok şükür.
2: Ara ara da arkadaşım Seda, sevgili Seda Üskara burada. Ona da bakıyorum arada, yönetmenime. Alışıksınız zaten bu durumlara. Orkide Hanım şöyle yazmış. Burada olan kermesler var, büyük fuarlar var. Gelmek ister misiniz? Hemşerim olarak yardım edebilmek isterim diye yazmış.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Burada da zaten ekran görüntülerini aldık. Instagram sayfaları oluyor değil mi zaten? Hı hı. Ha, tamam, çok güzel. Ulaşılabilir durumlar var. Bakalım. Hayatta para yaşamak için bir araçtır. Her şekilde kazanılır ama mühim olan en iyisini kazanmaktır diye yazmış. Doğru okudum umarım. Mavi düğümün takısından çok memnunum. Hacer Arda Emir diye yazmış. Gerçekten bir bakalım aşağıda var. Heh, tamam. Yarısı çıkmış da. Gerçekten bir kadın girişimci, helal olsun. Herkese de tavsiye ediyorum. Severek de kullanıyoruz. Eflin Nail Studio diye yazmış. Arkadaşlardan da destekler geliyor. İyi ki varsınız. Birbirinizi destekliyor olmanız çok çok kıymetli.
1: Çok sağ olsun.
2: Çok kişiye de ışık oluyordur her şeyden önce diye düşünüyorum. Elinden geldiğinin daha fazlasını yapan birisi. 10 parmak 10 marifet maşallah yazan bir Seda Azra Mira sayfası var. Kim acaba? Kendisi, teşekkür ediyoruz yayınlarından ötürü. Gerçekten çok güzel. Bir mesaj daha gelmiş. Selam, iyi yayınlar. Ben Lütfü Aynacı. Eşimi şu an şehir dışından izliyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Eşimi çok da seviyorum ve her zaman arkasındayım inşallah.
1: Çok teşekkür ediyorum.
2: Kırmızı da bir lale koymuş peşine. Biz bu tarz mesajları çok seviyoruz. Gerçekten alkışlamak istiyorum sizi. Birçok kadın evde bir şeyler üretmeye çalışırken, set konulurken beyefendilerin, ailenizin arkasında olması çok güzel bir şey. Bunları okurken de hep tüylerim diken diken olur. Tebrik ediyorum. Nazarlardan korusun Rabbim. Çok tatlı yorumlar da gelmeye devam ediyor. Valla yorumlarla geçecek gibi yayın. İnanılmaz güzel takıları var ve gerçekten kararma yapmıyor. Burcu S.B1226 diye bir hesaptan çok da güzel şeyler gelmiş. Alkışlar, kalpler, çiçekler, böcekler, seviliyorsun çok Fatma. Çok güzel şeyler bunlar. Gösteririm sana da, okursun yayından sonra. Çok hoş. Bunları da paylaşabilirsin bak sayfanda. Evet. Ah, ne kadar güzel şeyler bunlar. Şimdi sen seneler önce takı işi yaptığından da bahsettin.
1: Evet.
2: O zaman nasıl başlamıştın? Kendin mi yapıyordun? Tasarımcı 16, mıydın o süreçte?
1: Evet, 16-17 yıl önceydi yaklaşık. Evde böyle boncukları alıp, işte bu pensleri, malzemelerin hepsini alıp, küpeler, kolyeler, künyeler. Hatta birkaç yıl öncesine kadar hala evin içerisinde böyle boncuklarım, şeylerim vardı. En son dedim ki sizden, dedim hani olmayacak.
2: Ayrılma vakti geldi.
1: Artık. Evet, ama bütün o takı yaptığım malzemelerimin hepsi evde duruyor mesela. Onunla da zamanında çok
2: uğraşmıştım. Yani bir gün bunların arasına onlar da karışabilir. Aynen, belki aynen. Özel
1: tekrardan,
2: değil mi? Handmade kesinlikle. Serisi diye.
1: Kesinlikle. Tekrardan gelebilir.
2: Vallahi gelebilir, gelsin de o tarz özgün şeyler, ya böyle nasıl diyeyim, sizin bu XP serisinin üstüne evet. Özel kişiselleştirilmiş charmlar falan yapsam mesela şeyler. Özel boncuklarla. Çok güzel olmaz mı kişiye özel, sadece bende var gibisinden.
1: Kesinlikle. Araştırmayı seven bir var. İnsanım. Evet, üretmeyi seven bir insanım. Neden olmasın?
2: Çok bence farklı ve çok güzel şeylerle. Güzel olur.
1: Evet.
2: Bu mesleğin yanı sıra evde bir kadın girişimcisiniz. Tebrik ediyorum. Burada da evde iş yapmak isteyen kadınlara da programın sonunda bir tavsiye niteliğinde bir balkon konuşması isteyeceğim. Ama o ara gaz olarak ben bir de başka bir mesleğiniz daha var. Siz başka bir iş daha yapıyorsunuz.
1: Evet.
2: Ondan da bahsedin. Hem bu işi yapıp hem bu işi yapmanın avantajları, dezavantajları, bunların hepsini konuşmamız lazım.
1: Ben bunun yanı sıra bir yazılım firmasında çalışıyorum. Yaklaşık orada 3. yılım bitti, 4. yılıma girdim.
2: Halihazırda da devam ediyorsun.
1: Evet evet, hala devam ediyorum. Oradan kalan kısmımda da ben takı işime devam ediyorum. Kargolarım, siparişlerim, İstanbul'a gideceğim zamanlar hafta sonuna denk getirip, tatil zamanıma denk getirip orada hani onu o şekilde çıkartıyorum.
2: Bir kadın olarak çok ideal bir işim var o zaman.
1: Kesinlikle.
2: Çalışma süreleri, kesinlikle. Hafta sonu tatil olması.
1: Evet, evet. Evet.
2: Olmasaydı sürdürebilir miydin?
1: Yok, kesinlikle. Burada gerçekten patronlarıma da ben çok teşekkür ediyorum. Çünkü beni çok güzel idare ettiler her zaman. Harika. Çok sağ olsunlar. Tabii ki hani benim oradaki çalışma saatim tam zamanlı olsaydı zaten bu belki akşamları arkadaş çevreme yapabileceğim bir şey olurdu. Evet. Ama sağ olsunlar, orada da bütün işlerimi hallettikten sonra sonra saat sıkıntım olmadığı için.
2: Onlar da potansiyel müşteri haline geliyor eşlerine, evet. Sevgililerine değil mi? Yani kesinlikle, bir tanıdıklarına.
1: Kesinlikle.
2: Her zaman lazım.
1: Kesinlikle.
2: Ya bir de bizim hediyeleşme için ekstra ekstra bir şeye ihtiyacımız yok herhalde değil mi? Bak bugün öyle. Bize hediyeler getirdin. Ellerine sağlık Merveciğim de. Ben de çok çok mutlu olduk. Bir arkadaşımızı mutlu etmek istediğinde. Hangi durumlarda daha çok alıyorlar? Ve hedef kitlen kim sence? Kayseri'nin yilli dediğimiz tayfasında hani altın olarak almayayım da hani bu bileklikleri çeşit çeşit takayım diyen insanlar hani hem altınları var hem çeşit için mi alıyorlar? Şöyle birazcık müşteri profilinden bahseder misin bize? Hangi koşullarda ulaşıyorlar sana?
1: Hangi koşullarda ulaşıyorlar? Genelde daha çok bana şey olan zaten arkadaş çevremin arkadaş çevresi birinci ilk olarak
2: gerçekten
1: gelenler.
2: İnsan iş yeri açtığında arkadaşlarından mı kazanır ilk? Yani bu duyguyu yaşama fırsatı verdim arkadaşları sana. Bir tanesini biliyorum. Hani çevreden kazanır olur ya.
1: Ki ben ilk getirdiğim seriyi tamamen arkadaş çevrem aldı.
2: Tebrik ediyorum. Bir kadın girişimcinin kesinlikle. Kendini başarılı hissetmesi için kesinlikle. Önce çevresinin satın alarak
1: kesinlikle.
2: Destek olması lazım.
1: O yönden
2: lazım.
1: Her daim diyorum ya arkadaş çevrem çok güzel bir aile. Artık arkadaş demeyeyim ben onlara aile diyorum. Aynen
2: evet, maşallahla devam
1: edelim. Hepsi birbirinden değerli benim için. Hepsi çok birbirinden kıymetli. Ben ilk İstanbul serimi getirdiğimde hepsini zaten benim ilk arkadaş çevrem aldı. Hatta Instagram'ı yavaş yavaş böyle hareketlendirmeye başladım. Siparişler falan çıkmaya başladı. Direkt ablamı aradım. Ablam da sağ olsun, o da çok takı sever birisi.
2: Ablam dedim, da çevresini satmaya başladı.
1: Sendeki dedim takıları hemen almam lazım. Sipariş ver çünkü diye. Onun elindekileri tekrardan aldım. Onun için ilk çevrem gerçekten hani ilk satışım arkadaşlarıma ve arkadaşlarımın arkadaşlarına. Hani öyle şey değil. İşte ya şunu alalım, sana destek olalım babında değil. Bunu alalım, bu seriyi de alalım, bunu da alalım. Hani o yönden
2: arkadaş
1: diyorum ya çok
2: ya.
1: Şükür.
2: Helal olsun. Gerçekten olması gereken bu.
1: Beni çok desteklediler. Her zaman yanımda ve arkamda oldular. Sizlerin de vasıtasıyla onlara buradan kucak dolusu sevgiler. Biri de burada yanımda, karşımda.
2: Her zaman desteğiyle, katleriyle, her koşulda yanında zaten.
1: Evet, güzel konuşma arkadaşım.
2: Rabbim daim kılsın her şeyden önce. Çok güzel paylaşımlar yapmışsınız. Arkadaşların da gerçekten kelimenin tam anlamıyla destek olmuş.
1: Kesinlikle.
2: Hani körü körüne değil.
1: Evet,
2: hani ben
1: evet.
2: Senin her zaman arkandayım değil de yanındayımı hem fiziksel hem de mental olarak yanında kesinlikle. Gösteren insan çok çok kıymetli.
1: Çok ciddi anlamda hissettirdiler.
2: Ben yayınlarımda hep sorarım böyle ilk satışını hatırlıyor musun diye ama ilki ablana sonrasında arkadaş çevrene
1: evet,
2: olmuş.
1: Evet.
2: Tanımadığın birine yaptığın ilk satışı hatırlıyor musun? Hangi üründen vermiştin
1: İstanbul.
2: Mesela? İstanbul'a gönderdim
1: evet,
2: bayağı.
1: 3 tane kolye seti göndermiştim onlara. Tanımadığım birisiydi. Sayfamda hani ona da buradan teşekkür ediyorum. Belki dinliyordur, belki dinlemiyordur onu da bilmiyorum. Sayfamı hala takip ediyor çünkü. Gördüğümde çok şaşırmıştım hani. Sayfa çok yeni.
2: Olmaz. Hani bu işin göbeği.
1: Kesinlikle.
2: Mesela sen satın almaya
1: kesinlikle.
2: Gittin oraya. Zevk
1: kesinlikle.
2: De önemli demek ki bu noktada.
1: Sayfam çok yeni. Hani güvenilirlik biraz önce bahsettik ya. O gerçekten çok çok önemli. Demek ki ben sayfamla beraber bunu da insanlara verebiliyorum. Çok şükür Rabbime.
2: Karakterini yansıtabilmişsin galiba.
1: Evet, evet.
2: Bazı
1: bu çok önemli bir şey çünkü. Kesinlikle. Hani yeni bir sayfada biz hepimiz için bu vardır. Ya acaba işte doğru mu? İnandırıcı mı, dolandırıcı mı? Hani neyle karşılaştığı
2: diye. Öyle resimler
1: çok
2: var
1: fazla.
2: Ki telefon satın alıyor insanlar. Kutunun içerisine salatalık koyup gönderiyorlar yani.
1: Evet.
2: Hakikaten çok kötü bir kitle de var.
1: Maalesef,
2: hani takıda
1: maalesef.
2: İnsan ufak tefek bir şeyler alıp hani canının yanmayacağı meblalarda
1: kesinlikle.
2: Bir deneme
1: kesinlikle.
2: Yapmak istiyor. Ama ilk aşamada senden 3 tane set alacak
1: evet,
2: kadar
1: evet.
2: O güveni sağladıysan demek ki hani gerçek ve yaşayan bir sayfa olduğunu hissettirecek bazı detaylar vermişsin.
1: Çok
2: sen şükür. O samimiyeti hangi paylaşımlarından hissettiriyorsun sence? Ne yapıyorsun da diğerlerinden farklı hissedip insanlar menbaasından İstanbul'dan senden sipariş veriyorlar değil mi? Çok enteresan
1: kesinlikle.
2: Değil mi bu? Beni çok şaşırttı bu durum.
1: Evet, paylaşımlarımda ben genelde hep evimde kahvemi de paylaşıyorum. Dinlediğim bir müziği de paylaşıyorum.
2: Gerçek bir sayfa.
1: Kesinlikle hani kahvaltı mesela pazar gününün vazgeçilmezidir. Kahvaltıyı da geç saatlerde hani oradaki o yazımlarla da alakalı olduğunu düşünüyorum. Zaten ürünlerimin çoğunun hepsi hep evimden yaptığım paylaşımlar. Biraz da o bence insanları hani bir tık daha böyle ikna, samimi, doğal hani şey olaraktan geldiği için ona inanıyorum yani.
2: Şey var, bir Instagram'da Sopier diye bir sayfa var. Orada ürünleri koyup insanların satın almasına yönlendirebiliyorsun. Hani o bile, orada bir mağaza olması bile bir güven sağlayabilir. Kesinlikle. Ama burada insanlar sana bir havale yapıyorlar. Havaleden kesinlikle sonra sen gönderiyorsun. Evet. Bu süreçte güven duyulması çok önemli. 2 aylık bu süreçte insanlara, evet, bu duyguyu verebilmen de güzel bir başarı. Aslında samimiyetinin tam anlamıyla yansıması da çok diyebiliriz. Evet. Tebrik ediyorum çok seni bu anlamda.
1: Ederim. Sağ olun.
2: Peki sıkıntılar da yaşıyor musun? Ürün sipariş ediyor insanlar, ödemelerini yapmıyorlar ya da kargo ücreti size mi ait? Şehir dışından bireysel olarak bana gelen mesajların içinde de var. Nasıl gerçekleşiyor satış süreci?
1: 1500 TL üzerine kargo bana ait oluyor. Onu o şekilde yapıyorum. Sorun problem yaşadığım şimdiye kadar çok şükür hiçbir sıkıntım olmadı. Onun haricinde şahmeranlarda bazen alındığında dar takılınca da kopma ihtimali biraz yüksek oluyor.
2: Hani narin ince zincirler olduğu için.
1: Kesinlikle. Şimdi şahmeran biraz ele böyle şey olduğu için bunu gevşek bırakıp takmak lazım. Çok dar takıldığında kendini kısınca zincir ince olunca kopma söz konusu oluyor. Bir müşterim de mesela bunu yaşamıştım. Dedim hiç sorun değil. Dedi dün aldım, dedi bugün taktım, kırıldı. Hemen yenisini açtım, ona hediye etmiştim.
2: Ya ne kadar can sıkıcı değil mi? Böyle günlerce bekle, birkaç gün içerisinde gelsin, evet, sonrasında taktık, evet, diye kırılsın. Evet. Hakikaten
1: onun haricinde de aynen. Onun haricinde de bir sıkıntı yaşamadım çok şükür.
2: Harika
1: ya.
2: Çok güzel. Şöyle bir soru gelmişti. Rakamlar ulaşılabilir rakamlar mı? Çünkü kuyum model dendiğinde, evet, hani şöyle olur ya, kuyumcu modellerinin birebir aynısı olduğunda, muadil olduğunda yine rakam insanların takı kriterlerinin bir tık üstünde olabiliyor.
1: Evet.
2: Böyle fiyatı söylediğinde yok artık bir çelik takı da bu kadar olmaz diye dönüşler alıyor musun rakamlar anlamında?
1: Almadım. O yönden hiç almadım. Şimdi şöyle bir şey var. Ben bunu evden yaptığım için biraz da hakkaniyetli de olmak lazım. Ben ona inanıyorum. Benim bir dükkanım yok. Kira verdiğim dükkanım yok. Elektrik, su faturası ödediğim bir dükkanım yok. Onun için ben aldığımın bir tık daha altında. Dışarı piyasaya bakarak
2: giderlerim
1: da
2: giderlerim olsaydı ne kadar vergi öderdim
1: hani,
2: mantığıyla.
1: Evet, evet. Yani hani o yönden şey olduğunda mesela bir ev hanımı da çok rahat benim ürünlerimi alabilir. Bir çalışan bayan da benim ürünlerimi çok rahat bir şekilde alabilir. Çok yüksek, ciddi, afaki fiyatlar değil zaten. Ha tabii ki bu dükkan olsaydı, tabii ki dükkanın vergisiydi, kirasıydı, elektriğiydi, suyuydu.
2: İstersen
1: bunları da düşünerek kesinlikle ürünlere. Yani hani olmasa gereken, çünkü günümüzde de var hani birçok takı mağazası olan arkadaşlarım da var. Ondan kaynaklı benim ürünlerim dediğim gibi marka, kalite ve dışarı piyasanın daha altında.
2: Harika, çok güzel. Aslında çok güzel açıkladın. Bir ev hanımı olarak senden satın alma yapacak insanların da iç durumlarını, evet, düşünüp çok makul ve mantıklı bir karar, evet, vermişsin.
1: Evet.
2: Şimdi bak burada kuyumcu modelleri dedik ya. Bu bileklikler gelin kızlarımızın, evet, en çok
1: kelepçe
2: seçtiği modellerden bir tanesi herhalde. Bilmiyorum ne kadar gözüküyor. İnfluencer arkadaşların yaptığı gibi şöyle siyahın üstünde ne yapıyordu? Elini mi gösteriyordu yansımamız için? Evet, öyle bir şeyler lazım galiba. Acayip taşlı ve farklı ürünler var.
1: Evet.
2: Yani gelinlerimiz mi tercih ediyor ya da düğünlere giden eltiler...
1: Herkes.
2: Ya da görümceler böyle birbirine,
1: herkes,
2: değil mi? Yeni gelinin üstüne, eltinin üstüne elti gelince bir tane daha.
1: Evet.
2: Elti daha da böyle şıkır şıkır olmak istiyordur herhalde.
1: Evet.
2: Ben şunu merak ediyorum. Mesela bunda çok fazla taş var. Hani şey oluyor ya, bir tane taş düştüğünde canımız sıkılıyor. Acaba bunun arka tarafta bir şeyleri düzeltmek için, hani taş düştüğünde götürüyoruz ya kuyumcuya,
1: evet,
2: yapar mısın?
1: Evet.
2: Bunu da halledecek noktaya gelir misin acaba?
1: İnşallah.
2: Yani neden olmasın? Çok iyi olmaz mı?
1: Bak,
2: bazen full taşlı bir kolye oluyor değil,
1: evet,
2: mi? Bir,
1: evet,
2: set oluyor.
1: Evet.
2: Üstünde zilyon tane taş var.
1: Evet.
2: Eğer bu olursa ve bununla alakalı da bunu da paylaşırsan taşlarınızda düşme vesaire yaşadığında. Çünkü ömürlük bir ürün satıyorsun sen.
1: Evet, evet.
2: Altın gibi.
1: Evet.
2: Diğer tarafta taşınız düştüğünde gönderin, itinayla onu da hallederiz falan dersen acayip bir ivme kazanır
1: İlerleyen
2: bence.
1: İlerleyen zamanlarda neden
2: olay
1: olmasın?
2: Başka bir şeye dönüşür. Kelimenin tam anlamıyla şey olur, çelikte kuyumcu hizmeti daha da ne olacak, yüzükler falan da var, bak bak bak bak, Merveciğim, senin yüzüklere de benziyor mu bunlar? Şimdi yeni gelin kızımız var ya, bizim sevgili yönetmenimiz de gelin kızı olacak. Böyle köşeli möşeli bunlar yeni trendler mi? Ben şunu yeni gördüm mesela. Bunu
1: oradaki
2: görmedim.
1: Modellerin çoğu da zaten hep kuyumcu modeli. Bak, onlar da yeni trendlerden.
2: 2, 4, 6, 8 bayağı 9 köşeli bir arkadaş bu. Evet. Ve ayarlanabilir olması da çok ciddi avantaj. Bayağı o zaman kuyumcu modası dediğimiz trendleri de yeni ürünleri hemen gidip getiriveriyorsun.
1: Kesinlikle.
2: Peki seriden kalan ürünler var mesela. Onları ne yapıyorsun?
1: Onları da ne yapıyorum? Onlar hali hazırda yine duruyor, kalıyor zaten. Mutlaka bir alıcısı çıkıyor her halükarda.
2: Ya çünkü taşlı duruyor, hiçbir şey olmuyor.
1: Aynen. Hiçbir sıkıntı yok yani. Zaten kesinlikle. Çok böyle hani kalan artık şey olan modellerimde olduğunda hediye etmeyi çok severim. Herkese böyle hediye ederekten devam ediyorum.
2: Ya ben elime aldığımda çelik de olsa şu bir ağırlık durumu var ya. Evet. O ağırlık durumunu çok çok önemsiyorum.
1: Kesinlikle.
2: Bunda da öyle bir şey var. Yani gerçekten kuyumcuya gitsem tercih edeceğimiz modellerden bir tanesi. Yani. Yarı taş, yarı metal. Yani çok da değer kaybedecek bir şey mi? Taşlarından ötürü evet belki, ama şuradaki detaylar altın olarak alındığında acayip olur, ama altına alsanız kaç para, bunu alsanız kaç para. Evde yapıyor zaten, çok da marka rakamlara yapmış. Nefis bir şey, harika. Yalnız Seda'cığım da senin sayfayı çok güzel yönetiyor. Bak az önce canlı yayın linkini paylaştık, hemen paylaştı diye bildirim geldi. Tebrik ediyorum. Arkadaş gibi arkadaş. Buraya gelen her konuğun böyle bir arkadaşa ihtiyacı var. Arkadaşınızla birlikte gelin. Stüdyomuz müsait. Çok güzel oluyor.
1: Kesinlikle.
2: Evet, bileklikler. En çok tercih edilen modellerin bunlar diye düşünüyorum ben. Yani her tarza uygun şeyler var. Hani kimisi böyle kadın kadın takılar diye bir şey. Ben öyle dile getiriyorum en azından. Kadın kadın takılar var. Bazılarında da tarz takılar var mesela.
1: Daha zarif.
2: Değil
1: daha
2: mi? Şey. Evet. O zaman en çok giden modellerin şu olabilir mi? Yani kesin bunu aldığında bir insan yanında bunu
1: kesinlikle
2: da almak isteyebilir.
1: Kesinlikle.
2: Bunun adı ne mesela?
1: Taşlının yanına tekrardan.
2: Flaşımız mı yansıyor? Ne yapıyor ya? Görünmüyor değil mi Merveciğim? Çok zor. Evet, bizim kocaman flaşlarımız var burada da ondan ötürü gözükmüyor. Ama mavi düğüm Instagram sayfasında yakinen bu modellerin hepsi olacak.
1: Kesinlikle.
2: Hatta şu tabloyu da paylaşalım, olur mu o şeyde Instagram sayfamızda? Çünkü kocaman bir tablo var dedik ama insanlara da çok gösteremedik. Onları da göstereceğiz. Şurada en çok sevdiğim model hangisi mesela bunların arasında?
1: Bunların arasında
2: hangisini
1: benim
2: seçeceksin,
1: en çok sevdiğim
2: çok merak yani ediyorum. Hepsi bebeklerim gibi demezsin umarım.
1: Yok, hepsi öyle. Ama şey, şu
2: bileklik
1: kalpli modeli, ben
2: kalpliyi
1: çok bayılıyorum.
2: Çok seviyorsun.
1: Tek olan.
2: Şu.
1: Evet, kesinlikle.
2: Bunu zaten en önlere paylaşmışsın. Şu da mı aynı şekilde?
1: Evet. Hepsi aslında çok güzel. Ben hepsini çok seviyorum. Bir de şey oluyor. Arkadaşlarıma ilk böyle getirdim. Şey yaptım. Sonrasında ben kendim koluma takıp dışarıya çıktığımda bunları yeni mi getirdin?
2: Zaten.
1: Hayır arkadaşım diyorum. Hani getirdim ya, açtım, hepinize gösterdim. Hayır, bunlar yoktu orada. Bu çok güzelmiş, bunu da çıkar ver. Bu çok güzel. Sonra ben eve kolumda sıfır bir şekilde.
2: Aslında sen manken olarak çıkıyorsun.
1: Kesinlikle.
2: Ne kadar çok taktın.
1: Kesinlikle.
2: O kadar iyi
1: kesinlikle
2: yani o günün şartlarında.
1: Harika. Nereye gidersem gideyim hani ben taktığım zaman daha çok satış yapıyorum. Hani öyle oluyor
2: çok
1: genelde.
2: Güzel. O zaman dışarı kombinlerinde de.
1: Evet.
2: Düğünlerde de.
1: Evet.
2: Hatta matinelerde de çok güzel kombinler yapacağımız takılar var.
1: Kesinlikle.
2: Derken hangi matineye giderken? Mesela yakınlarda bir matine var.
1: Evet.
2: Oraya giderken hangi takıları takıp gideceksin?
1: Oraya giderken hangi takıları? Şu an kıyafetime daha tam böyle karar veremedim.
2: Ev sahibisin
1: ama
2: bir de çok yakında.
1: Kesinlikle.
2: Şaka bir yana,
1: ev
2: 15
1: sahibi
2: Mayıs
1: de olunca evet.
2: 2026'da.
1: En şatı patlıları da inşallah takıp gideceğim.
2: Harika bir matine düzenlemişsin. Daha
1: evet.
2: 2 aylık bebe bir şeyin var, firman var.
1: Evet.
2: Ya ben böyle gözü kara kadınlara gerçekten bayılıyorum. Arkadaşının da soyadı Özkara, senin gözün kara. Çok güzel bir uyumunuz var gerçekten. Soğuk esprilerime de alışın, ara sıra yapıyorum böyle şeyler. Çok güzel bir firmayla birlikte.
1: Evet.
2: İki kadın girişimci.
1: Evet.
2: Siz
1: evet
2: bildiğim bir matine olayına kalkmıştınız.
1: Kesinlikle. 15 Mayıs'ta inşallah. Çok eğleneceğimiz, bol bol böyle stres atacağımız. Sizi de aramızda görmekten ben onur duyacağım.
2: Ay, çok güzel olur.
1: Sizi
2: çok teşekkür
1: bekliyorum
2: ederim. İnşallah çok katılmayı isterim, arzu ederim. Nasıl çıktı bu fikir ortaya? Cesaret ettiniz?
1: Arkadaşım zaten geçen yıl aslında kendisi yapmayı planlıyordu. Kendi butiğine özel. Hı hı. Bu sene de ben buna girince o da sonradan geri böyle vazgeçti. Bazı şeyler falan çıktı. Yaklaşık bir 15-20 gün önceydi. Yanına gittim. Dedim arkadaşım matina yapalım mı? Dedim ne diyorsun hani? Ben dedim işte bir cool tasarım.
2: Sen yattın kalktın ve kalktığında matine yapmaya karar verdin ve
1: evet.
2: İşbirlikçinin yanına gittin. Çok
1: aynen,
2: güzel.
1: Aynen. O da dedi ki tamam varım dedi, sağ olsun, ona da buradan sevgiler. Dedi tamam arkadaşım ben de varım, çok güzel yaparız. Dedim kesinlikle yaparız arkadaşım.
2: O da yarım kalmış bir hayali var zaten.
1: Evet evet. Hala onunla aslında beraber biz bismillah dedik, hemen çıktık zaten organizasyonu yapacağımız yerle görüştük. Anlaşmalarımızı yaptık.
2: O kararlar ne ara bastırdık. Sanki kalktınız
1: biz her şey. Biz direkt zaten biz de evet evet. Evet, kesinlikle.
2: Tak. Aynen, böyle
1: aynen,
2: her şey.
1: Aynen. Hani oturalım işte üzerine çalışalım, şöyle mi yapalım, böyle, bizde öyle bir şey yok. Aklımızdan ne geçiyorsa yapalım mı? Yapalım. Tamam, bitmiştir. Konu orada kapandı yani.
2: Böyle, hakikaten böyle hızlı kararlar veren bir arkadaş mıydı? Hep böyle. Öyle. Çok güzel. Altına doldurarak gidiyorsun. Şimdi zilyon tane salon var. Evet. Onların içerisinde tercih ettiğim bu salonu neye göre tercih ettin mesela?
1: Çevrenin çoğunun yaklaşık %80'inin Talas'ta. Ben Talas'ta oturuyorum. Hı hı. %80 çevremiz bizim Talas'ta olduğu için. Arkadaşımın iş yeri orada olduğu için. Düğün salonu o tuttuğumuz yer bize çok yakın olduğu için. Hani bunların hepsi böyle silsileyle arka arkaya gelince.
2: Sonrasında oldu mu açtı?
1: Kesinlikle.
2: Kolon falan var mı içeride? Biz hiç matinelerde kolon sevmiyoruz.
1: Kesinlikle. Ya. Onu zaten özellikle biz kadınlar daha da o konuda detaycıyız ya. Bayağı büyük bir pistimiz var. Böyle rahatlıkla diyorum ya, eğlenebileceğimiz, stresimizi atabileceğimiz efsane bir gece bizi bekliyor.
2: Neler bekliyor bizi peki? Bizi matineye çağırıyorsun bekliyor? 15 Mayıs'a gerçekten günlerimizi hazırlayalım. Oo, evet, harika. İnşallah. Az önceki görsele geri dönebilir miyiz? Bence matine de çok güzel olur. Bak şu an Seda'nın da benim de kolumda bu nazar boncuklarından var zaten. Ya biz nazar boncuklarını çok evet. seviyoruz herhalde. Orada da çok güzel. Oradaki biraz daha yassı model mi, aynısı mı? Çekim açısından mı anlıyoruz değil mi? O çok güzelmiş. Yanındaki o gurme serisi dediğimiz evet, değil evet. mi? Kelepçeli, o da çok güzel. Bak biliyorum neden. Ben acayip bir çünkü. Ama şarflar falan da var. Ya ben getirebildiklerinin bu kadar olduğunu düşünüyorum.
1: Yok öyle zaten. Hani,
2: değil mi?
1: Evet evet şu an
2: yani
1: getirebildiklerim
2: her
1: hani,
2: çeşitli,
1: görsel. Kesinlikle.
2: Hatta senin elime bakayım.
1: Kendi, evet.
2: Bu işte bu ev ortamında çekme olayından evet. insanlar kesinlikle de güven
1: evet,
2: duygusunu
1: evet,
2: oturtmuş.
1: Evet.
2: Ha, Merve de bayağı model bakıyor şu an. Hissediyorum. Gelinlikte de şahmeran da çok güzel olur.
1: Çok şık
2: taç
1: olur.
2: Falan da var mı sende böyle gelinlerin takması için? Ya
1: yok.
2: Da özel olarak getirtir misin?
1: İnşallah bu ay sonu tekrardan bir İstanbul'um var zaten.
2: Hı hı.
1: İnşallah gittiğimde yeni
2: yürüse
1: trendlerle kesinlikle. Olabilir de neden olmasın. Bazı arkadaşlarımın çok özel istekleri var. Böyle işte çantalar, gözlükler. Onlara da gireceğim inşallah. Sadece takının yanı sıra çanta, gözlük, saat onları da getireceğim. Bakalım güzel işlere imza atacağız inşallah.
2: Sedacığım bak şuraya, şurada bir yerlere şu mikrofonun üzerine yazıyorum. Maksimum Haziran Temmuz. Sığmayacak.
1: İnşallah.
2: Sığmayacak ve yerini açacak.
1: İnşallah.
2: Yerini de açtığında inşallah biz de keyifle gelip alışverişlerimizi yapacağız.
1: Kesinlikle.
2: Çok çeşitli
1: inşallah.
2: Şeyler, fularlar, aksesuarlar.
1: Evet, evet, evet.
2: Ben şeyi çok arzu ediyorum. Mesela İstanbul'a gittiğinde benim için alışsan çok çok mutlu olurum.
1: Tabii ki.
2: Bu eski dönemlerde tarak tokalar var ya.
1: Evet, evet.
2: O tarak tokaları ben hiçbir yerde bulamıyorum.
1: Yeah.
2: Sen de bir arzu ediyor gibisin değil mi? Tokayı takıyoruz. Tel tokalar
1: evet,
2: falan
1: evet.
2: öyle tatlı
1: durmuyor.
2: Mesela
1: var.
2: Gelin saçlarında ufak aksesuarlar, taşlı, böyle minimalist, o kadar keyifli şeyler var ki. Şu an mesela birçok yerde görmediğim, yakın zamanda modeller görüyorum. Yani insanlar geldiğinde o tarak tokalara şöyle bir geri dönüş
1: kesinlikle,
2: olsa.
1: Kesinlikle.
2: Sen bir furya yaratsan mesela.
1: Olur.
2: Bence harika olur. O tarak
1: bunu değerlendireceğim
2: gelse,
1: inşallah İstanbul'a
2: böyle
1: gittiğimde.
2: Hem spor kombinler için hem de böyle klasik matineye gelirken
1: Abiye,
2: olması
1: evet.
2: için. Harika, çok güzel. Şimdi arkadaşımızla birlikte güzel bir matine planladık. 15 Mayıs 2026'da gün olarak hangi güne denk
1: Cuma.
2: Geliyor? Çok severiz. Ertesi gün tatil kafasıyla
1: evet,
2: gerçekten
1: evet.
2: çok mutlu olduğumuz saatler. Aa, saat de 6:30.
1: Evet.
2: Çünkü insanlar yetişemiyorlar ya da uzun aralıklarda eğlenmek istiyorlar değil
1: Kesinlikle.
2: Mi?
1: Kesinlikle. Bir de zaten bir saat şeyleri var. 11'den sonra, 11.30'dan sonra bu müzik sesi sıkıntı olduğu için.
2: Hala yok, müzik maalesef. Sesi virüs yapıyor evet, mu hayatım? Evet, maalesef. Hala değişmedi mi onlar?
1: Yok maalesef hala devam ediyor.
2: Müzikten de virüs yayıldığını gördük ya, bitti ya. Onların hepsi safsata oldu, ortaya çıkmadı mı? Artık evet. Bitsin bunlar.
1: Maalesef gece işte hala devam ediyor.
2: Gece 1'lere kadar uzamasını ben çok isterdim.
1: Evet. Biz de çok isterdik ama işte maalesef saati de böyle biraz şeyli tuttuk. Zaten 6.30 dedik hani insanlarımız da biliyorsunuz 7 desek bu sefer gelme toplanma 7.30'u bulacak. 6.30 dedik olsun. 7'de dedik tam anlamıyla bir giriş yaparız. Sonra eğlendiriz.
2: Kliniklerde hep böyle olur ya. Yarım saat Roser'le kesin gideriz yani. Evet. Hiçbir şey ayarlanamaz. Şimdi o gün bir DJ eğlencesi olacak.
1: Evet.
2: Sürpriz çekilişler olacak.
1: Kesinlikle.
2: Harika, çok güzel. Tur bile hediye ettiğinizi
1: evet,
2: duydum mesela.
1: Evet.
2: Değişik günü kaynaklardan kendi bunları beri.
1: Evet.
2: Çok güzel. Valla tur hediyesi bile bir matine içerisinde en çok sevdiğimiz, istediğimiz şeydir.
1: Kesinlikle.
2: Bir not var etkinliğimiz çocuksuzdur diye.
1: Evet.
2: Gerçekten kadınların arınıp gelmesi çok güzel bir şey değil mi?
1: Evet.
2: Ya birilerine çocuklarını bırakamayanlar için böyle bir sonraki matinenizde böyle oyun ablası bir şeyler falan olsa 3-4 saat eğlendirecek şekilde ama farklı alanlarda.
1: Hı-hı.
2: Şurada bir yerde atıyorum ben burada eğlenirken çocuğum şurada oynamayacak. Beni görmeyecek o süreçte. Hı-hı. Oyuncaklarla oynayacak boyum. Çünkü beni görünce anne diye gelmeye başlayacak hepimizin evet. yaşadığı evet. şey. Şimdi daha önce de katılan konuklarımızla konuştuk. Benim çocuğumu bırakacak yerim yok diyor. Hmm. Atıyorum. Ben diyor Van'da oturuyordum. Gelin geldim buraya. Ne anne var ne baba var. Komşuya bırakamam. İnsanlar sonuçta endişe yaşıyorlar bununla alakalı. Bir sonraki etkinliğinde de not. Etkinliğimiz çocukludur yazsa. Ve biz sizi çocuklarımızdan bağımsız olarak eğlendireceğiz mottosuyla ilerlese.
1: Kesinlikle.
2: Çünkü acayip bir kitle var.
1: Kesinlikle.
2: Yani hem çocuklarını bir yere bırakamayacak hem de deli gibi eğlenceye aç bir kitle.
1: Evet.
2: Bu kitleyi de yakalayın.
1: Ya, şimdi biz kadınlar hep kadın olarak zaten anneyiz, öğretmeniz, eğiticiyiz, evde çalışanız, dışarıda çalışanız. Ben istiyorum ki hani annenin gerçekten dışarıda eğlenmeye, dışarıda kafasını dağıtmaya, anne demeyeyim bir kadının hani kendini böyle hür, özgür hissedip hiçbir şeyi düşünmeden eğlenmeye hakkının olduğunu düşünüyorum. Bunu ben kendim hani kadın olaraktan bunu istediğim için.
2: Hayır, iyi özetledin ki.
1: Kesinlikle. Hiç bakacağı hani bırakabileceği bir yer olmazsa elbette ki hani o zaman tamam. Çünkü çocuk 7-24 zaten.
2: Hı hı.
1: Çocukla berabersin, evin içindesin. Sürekli aynı atmosferde. Sürekli ilgilenmen gereken, bakman gereken sorumluluğun oldu. Ama en azından şöyle bir saatte olsa bir nefes alabilmek var ya. Bu gerçekten bir kadın için paha biçilemez bir şey ya. Evlat baş üstüne yani.
2: Kesinlikle. Evlat dünyanın en güzel
1: kesinlikle,
2: şeyi. Anne olmak
1: kesinlikle.
2: Dünyanın en güzel şeyi ama birkaç saatlik eğlence içerisinde. Şöyledir ya bir tane çocuk anne diye seslenir. Anne olan herkes o tarafa dönür.
1: Evet.
2: Hani
1: evet.
2: Oraya gittiğinde anne olarak değil de atıyorum Gülcan olarak eğlensen, Seda olarak, Merve olarak, Fatma olarak
1: kesinlikle.
2: Eğlensen dünyanın en güzel
1: bunu
2: şeyi olacak.
1: Bunu istediğimiz için zaten.
2: Gittiğinde hani. Oranı sıfır sadece sensin.
1: Evet.
2: Yoksa
1: evet,
2: çocuklarımız evet. her daim kalbimizin sıfırı olmazsa olmazı. Nefis. Şimdi çok da güzel bir ikram listesi var
1: evet.
2: ki aman taht kurabiye mi? O nasıl bir şey? Tatlı mı yazılıyor
1: tatlı.
2: Burada?
1: Tatlı
2: yalnız
1: kurabiye.
2: H gibi gelmemiş bu.
1: Öyle mi?
2: Evet,
1: basım hatası
2: bu
1: olmuş olabilir
2: doğru.
1: belki.
2: Yeni bir kurabiye çeşidi mi çıktı acaba falan diye acayip dikkatimi çekti. Yaş pastalar, yaprak sarmaları,
1: evet.
2: sakallı poğaçalar, çiğ köfteler, su börekleri. Merveciğim senin düğünden bayağı da sormuyor. Bence buraya katılabiliriz. Yani. Yani şu ekibin olduğu, Seda'nın da olduğu ortamda acayip bir eğlence oluşur. Of
1: İnşallah
2: çok güzel.
1: Bekliyorum
2: çok güzel
1: sizleri
2: olur.
1: De.
2: Böyle darbukalar falan filan da olacak mı?
1: Enerjiniz çok güzel.
2: Darbukalar,
1: gecede.
2: Tefler,
1: evet.
2: bir şeyler. Deli oynamak sıvaslıyım ben her şeyden önce.
1: Çok güzel, çok iyi. Eğlencenin dibine vuracağımız bir gece olacak inşallah. Ben inanıyorum. Çünkü gelen misafirlerim, konuklarım, arkadaşlarım, çevrem,
2: kitleyi sizler, biliyorum diyorsun.
1: Kesinlikle. Hepsi zaten böyle hani deli coş, eğlenmesini bilen.
2: Çok severim ben bu cümleyi. Deli coş çok güzel oluyor gerçekten. Evet. Şimdi 14 Nisan, 15 Mayıs'ta etkinlikte.
1: Evet, 15 Mayıs.
2: Bir ay var. Bir ay. Kaç kişilik bir kontenjandan bahsediyoruz ve ne durumdasın?
1: 150 kişilik bir organizasyon yaptık biz. şu an ne durumdayız? Aslında biletler son şeylere geldi artık. Yani bir yanlış hatırlamıyorsam ya 25 ya da 30 tane bir biletimiz kaldı.
2: Ne diyorsun? Bitirmişsin her şeyi, evet. Doldurmuşsun.
1: Şöyle bir artımız var sadece. Salon sahibiyle görüştüğümüzde hani bunu 180'e de çıkarabiliriz demişti. Eğer şey olursa aynen bir 30 kişi daha ek kontenjan yapıp hani onu da açtırabiliriz.
2: Harika, talep olursa. Güzel. Herkes de ön masada ister ya. Onları nasıl yönettiniz mesela? Masa dizilimi
1: şimdi
2: falan.
1: Şimdi onları hiçbir şekilde yönetmedim. Sadece bana direkt 10 kişilik grup şeklinde gelip ya biz sadece bir masa istiyoruz, ayrı ayrı olmak istemiyoruz diyenler. Bunu bana belirtenlere ben masa tercihini onlara bıraktım. Ama onun haricinde bu şekilde belirtmeyip, çünkü şey ya orada izleyeceğimiz bir şey yok zaten. Hani arka masada da olabiliriz. Eğleneceğiz ya orada, oynayacağız ya, zaten sahnede olacağız, sahada olacağız. Onun için arkada hani düğün salonlarında genelde işte gelin damatı görelim diye ön masalar tercihi olur ama matinada bunun çok fazla olacağını ben düşünmüyorum.
2: Ben
1: yani.
2: Çok önemli olduğunu düşünmüyorum da, ben ön masada oturmanın insanların bir statü olarak hani ön masaya oturduk falan. Ben
1: de
2: öyle
1: var
2: bir
1: biraz.
2: Şey hissediyorum.
1: O da var
2: ön
1: biraz,
2: masaya
1: evet.
2: Geldik işte ilk başlardan özel. Ya işte insanın takıda da yaşadığı ortamda da özel hissedilmek, hissetmek gibi bir kaygısı şey var. Ne yazık ki.
1: Evet.
2: Ne yazık ki diyorum bazı konularda ama takı konusunda tabii ki bence özel hissetmek hepimizin hakkı. O çok kesinlikle başka bir şey. Lakin eğlenmek insanın kendisiyle alakalı bir şey. Kesinlikle. Kapının önünde de, tuvalette müziği duyduğumuzda bile kendimizi sallayıp evet, eğlendiren, kıvrandıran insanlar olduğumuz için eğlence garantili harika bir etkinlik. Harika bir kadınlar matinesi var. Mavi Düğüm Instagram sayfasında ara ara arkadaşım paylaşacaktır zaten. Oradan rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz.
1: Evet.
2: 15 Mayıs çok da güzel. Talas'ta.
1: Evet evet.
2: İçerik de çok güzel. Kadın girişimcilerin oluşturduğu tabaklar olacak herhalde yine, değil mi? Kadın üreticiler yapıyor sonuçta bunları. Su börekleri, yaprak sarmaları.
1: Evet evet.
2: Yani
1: evet,
2: tam anlamıyla bir kadın işbirliği var
1: kesinlikle
2: ortada.
1: Kesinlikle.
2: Nefis bir şey. Evet, yine yorumlardan gelen inanılmaz güzel takıları var. Gerçekten kararma yapmıyor. Kullanıcılarından yine yazanlar var.
1: Teşekkürler.
2: Başarılar dilerim Fatma Hanım. Birçok bayana umut oluyorsunuz diye. Çok da güzel.
1: Çok teşekkürler.
2: Destekleyici bir mesaj daha gelmiş. Ayhan Fadime, sizinle gurur duyuyorum. Yolunuz daim ve açık olsun.
1: Çok teşekkürler.
2: Orkide Koşoğlu, hemen takibi aldım demiş. Orkide Hanım sizi Münih'e götürecek, ben söyleyeyim yani. Gerçekten.
1: Seve seve. Seve seve.
2: Orkide Hanım inşallah gelecek, Fatma Hanım'ı göndereceğiz seve, buradan. Seve. Özel takılarıyla birlikte. Kendi ayakları üzerinde durmak isteyen bir kadın girişimci abla gerçekten. Çok çok güzel ürünlerin, umarım başarılarının devamı gelir. Umarım daha iyi yerlere gelirsin, başarılarının devamını diliyorum demiş. CLK YSC 38. Neye evireceğimi düşünemedim. Üçüncü bir tane daha vardı galiba. Ya o kadar güzel, böyle çalışmanın ve emeğinin karşılığını her zaman alırsın inşallah canım diye yazmış
1: i̇nşallah.
2: Ayhan Fadime yine.
1: İnşallah.
2: Yaşasın kadın birliği. Hem cinslerimizle birlik olmak dünyayı güzelleştirir. Güzel bir adımdır. Orkide Hanım. Vallahi Orkide Hanım çok iyi yakından takip ediyor.
1: Çok teşekkür ediyorum.
2: Haberin olsun.
1: Çok sağ olsun.
2: Çok güzel bir işbirliği olacak bence.
1: İnşallah.
2: Bir kadın olarak her şeye rağmen dimdik ayakta durup da her şeyin üstesinden gelen bir kadın girişimci çok fazla alkışı ve tebriği hak ediyor. Çok çok güzel. Umarım ilerisi de gelir. Emeklerinin İnşallah. Daha fazlasını alır. Elif'in Nail Stüdyo, yine oradan harika bir destek mesajı gelmiş. Siz çok tatlı bir arkadaş grubusunuz var ya, sizi o eğlencenin içerisinde de gözlemlemeyi çok çok istiyorum. Merak uyandırmıyor mu Merve? Gerçekten buradan bir tane daha mı var? Evet, bir tane daha geldi galiba. Hangi?
3: Fatma Hanım'ın hayranlarına dayanamıyoruz. Ben de hemen ortaya girdim. Şimdi bir telefon attığımızda birisi var. Hemen onu da bağlayalım.
2: Hadi bakalım.
3: Buyurun.
4: Alo.
1: Alo.
4: Benim şu an yayında olan kişi annem ve gerçekten çok güzel işlere adım atıyor.
1: Ya,
4: İnşallah ilerisini de diliyorum.
0: Ama duygulandı şu an. Ay, çok güzel bir an. İsmin ne? Hoş geldin.
4: Hoş buldum. İsmim Efinay.
0: Efinay. Ne kadar güzel. İsimde acayip bir isim var ya. Kızını da uzaktan görüyorum ama maşallah çok çok güzelmiş yani. 16 yaşında gencecik bir kızım var. Annem burada, ne söylemek istersin? Sen de desteksin, evet. Eminim.
4: Umarım daha iyi yerlere adım atar, gönlündeki her şey olur. Her şeyi de yapabileceğine inanıyorum zaten.
0: Ya sen seninle var beraber ya, gerçekten şu an alkışlarımı iletiyorum buradan. Birçok anne de gözyaşlarıyla izliyordur şu an. Annen de mutluluk gözyaşlarını siliyor şu an, aşırı duygulandı. Ne kadar güzel oldu. Annenize bu şekilde destek olmalı.

0: Ya yerim tüyler diken dikenim ya, söyle bir şeyler hadi.
1: Anneciğim seni çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum bebeğim. Beni çok duygulandırdın şu an.
0: Ya çok tatlı. Bu da 4 yıldır yayın yapıyoruz.
2: Duygulanıp bozmayın yayınımızı.
1: Seni çok seviyorum.
2: Ben de seni çok seviyorum.
0: Efinay da değil mi?
1: Efinay.
0: Gerçekten yayına bağlandığım için ben de teşekkür ediyorum. Anneni burada acayip bir seviyeye çıkardın kelimenin tam anlamıyla. Rabbim böyle iyi ki annemsin, iyi ki evladım olmuşsun cümlelerini sürekli birbirinize söylediğiniz çok bir ömür nasip etsin sağlıkla.
1: Cümle
0: İyi ki varsın.
1: Anne evladı inşallah.
0: Annenin gelişini bekle. Son olarak bir şey söylemek ister misin?
2: Yo, çok yayınlarınız inşallah izlenir, çok iyi yerlere ulaşır.
0: Çok teşekkür ederim. Senin güzel dileklerini severim ben. Kocaman öpücüklerimizi iletiyoruz buradan.
2: Görüşürüz.
0: Görüşürüz. Hoşçakalın. Ya nasıl bir an? Ne kadar güzel bir şey değil mi?
1: Ya hiç beklemiyordum. Evlat söz konusu olunca zaten
0: ya
1: her şey.
0: Ya senden anlıyorum aynen. Bunu. Yerde misin, gökte misin belli
1: yok,
0: değil.
1: Aynen, şu an çok, hem çok mutlu oldum hem çok şaşırdım hem çok duygusala bağladım şu an.
0: Bir şey var, emeklerinin karşılığını almanın bir sürü boyutu var.
1: Kesinlikle.
0: Yani
1: kesinlikle.
0: Şu an kızının ağzından dökülen o cümleler, bir genç kız ve bir ergen bir genç evet, kızdan bahsediyoruz.
1: Evet, evet.
0: Sen ergen bir genç kızdan aldın bu sözleri. Evet, evet. Ne kadar başarılı olduğunun kanıtlarından bir tanesi değil mi? Ailen destek, çocuğun destek,
1: çok şükür,
0: arkadaşın
1: çok şükür.
0: Yanında.
1: Çok şükür.
0: İnşallah buradan izleyen hanımlara o kadar güzel bir şekilde ışıklar, kılıcımlar yakmış olursun ki
1: inşallah.
0: Örnek alırlar ve cesaret edip bir şekilde girişirler
1: inşallah.
0: Bu işlere.
1: Çok isterim.
0: Gerçekten şu an duygu isterim. Seviyen acayip noktalarda. Ben seni hemen başka bir duygu alemine getireceğim.
1: Tamam.
0: Süremizin de sonlarına yaklaştığımız bu dakikalarda balkon konuşmasına yönlendireceğim.
1: Yeah.
0: Kameram burada. Seni izleyen, evde üretmek isteyen, üretmeye çekinen, ailesinden destek gören, görmeyen hanımefendiler için öyle bir konuşma yap ki kendilerine güvenleri şöyle bir tazelensin gelsin. Sen zaten içinden geçenleri söylediğinde her şey çok güzel olacak. Hadi baş başasınız.
1: Ben buradan kadınlara söylemek istediğim en hani arkadaş çevreme, herkese söylediğim şey, bir kadın isterse gerçekten yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Kadın kadının yurdudur. Ben sizler için elimden ne geliyorsa yanınızda olurum, destekçiniz olurum, ben bu işi yapıyorum diye hani sakın şey olaraktan düşünülmesin, işte yardım etmez, şeylerde bulunmaz ama gerçekten kadın için elimden ne geliyorsa ben her zaman buradayım. Sizlerin destekçisi de olurum, birbirimize destek de oluruz. Dediğim gibi kadının yapamayacağı hiçbir şey yok, yeter ki istesin. Bu sizin elinizde. Şuradan gelmesi çok önemli. O kalpten geldiği zaman zaten siz yerinizde duramıyorsunuz.
0: Ve her zaman destekçinizim dedi.
1: Evet.
0: Daha ne desin? Sizin
1: evet, çok kesinlikle.
0: Arkadaş olduğunuz o kadar belli
1: kesinlikle.
0: Ki. Seda'yı o kocaman battaniyelerle evet. birlikte aldığımızda Merve'cim hatırlıyor musun? Çok buna benzer bir konuşma yapmıştı. Ben aldığım ipin nereden neyi nasıl aldığımı hepsini söylerim. Instagram'dan yazın demişti. Yani
1: kesinlikle.
0: Aynı frekansta arkadaşlar olduğunuz o kadar belli ki birbirinize çok benziyorsunuz. Hani kadının birbirinin yurdu olduğuna inanmayı unuttuğumuz bir süreçte bu cümlenin altını dolduracak birkaç tane cümle kurman insanları umutlandırıyor. Umutlanmak istiyorum hala kadının
1: evet.
0: yurdu olduğuna. Ben bir avuç olduğumuzu düşünmüyorum. Daha fazlayız ama
1: kesinlikle.
0: Birbirimizi bulmamız sanki zaman
1: kesinlikle.
0: Alıyormuş gibi
1: kesinlikle.
0: Geliyor. Sen de burada o kadar dağ gibi buradasın ki. Çünkü desteği her anlamıyla arkana almış
1: çok
0: gelmişsin.
1: Şükür.
0: Hem satış yaptığın müşterilerin,
1: çok
0: arkadaşların,
1: şükür.
0: Fiziki olarak Seda'nın burada olması o kadar kıymetli ki. Rabbim güzel düşüncelerle çıktığın bu yolda hem hayırlı bereketli kazançlar
1: amin,
0: nasip
1: amin.
0: Etsin sana.
1: Amin.
0: Hem de
1: inşallah.
0: Öyle bir kitleye ulaş ki umudunu kaybetmiş
1: i̇nşallah.
0: Olan insanlar sana yazsınlar, ulaşsınlar.
1: İnşallah.
0: Çok güzel bir
1: sakın
0: yol.
1: Sakın almak önemli
0: olsun.
1: Değil. Ben onu her zaman söylüyorum. Bugün hatta bir müşterim yazmıştı. Dedim takı almak zorunda değilsin. Abla yeni modellerin geldi mi diye. Dedim takı almak zorunda değilsin. Sen dedim kahveye de gel. Sohbet muhabbet de bizler için çok önemli. Takı almak değil. Takı ikinci planda. Önce sohbet muhabbet kahvemiz ondan sonra takı.
0: Çok akıllı kadınsın. Kahveyle 40 yılı garantiye
1: ya,
0: alıyorsun.
1: Ya kesinlikle öyle olması
0: o 40 yıl
1: gerekiyor.
0: İçerisinde o satış gerçekleşecek bir şekilde. Bence aşırı mantıklı.

0: Yüreği çok güzel bir
1: Çok
0: insansın.
1: teşekkür
0: Tekrar
1: ediyorum. Çok sağ
0: Seda'yı
1: olun.
0: seni tanıma fırsatı tanıdığı için, vesile olduğu için teşekkür
1: Çok teşekkür
0: ediyorum.
1: ediyorum. Ben de ona çok
0: Burada bir
1: teşekkür
0: son
1: ediyorum.
0: dakika acaba gelir mi kafanı şey yakın, ufak böyle seni çökerekten alsak mı falan? Ya
1: Evet.
0: da ilerleyen zamanlarda zaten yeni firmasıyla birlikte alacağız. O zaman göstereyim seni. O zaman da seni burada oturuyor olarak
1: Evet,
0: görmek istiyorum, tamam
1: kesinlikle.
0: mı? İkimizin enerjisini bir arada istiyorum.
1: Kesinlikle.
0: Unuttuğumuz değerleri bize hatırlatın. Gerçekten arkadaşlığın gerçek olduğuna dair
1: Çok şükür.
0: içimize
1: Çok
0: tohumlar
1: şükür.
0: ekin lütfen ve Rabbim
1: İnşallah.
0: aranızdaki ilişkiyi daim kılsın.
1: Amin,
0: Nazarlardan
1: amin,
0: esirgesin
1: amin,
0: istiyorum.
1: amin.
0: Son
1: İnşallah.
0: olarak söylemek istediğim bir şey var mı?
1: Ben çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. Burada sizinle
0: Ayaklarınızdan.
1: tanıştığım için gerçekten Merve Hanım olsun siz olsun enerjinize bayıldım. Buraya gelmek isteyip çıkmak isteyip çıkamayanlar olabilir. Heyecan yapanlar ki ben öyleydim. Elim ayağım hala şu an buz gibiyim. Böyle rahat gibi görünebilirim
0: İlk
1: ama
0: 10 saniyeden
1: arkadaşım Seda
0: sonrasını
1: sağ
0: görmeniz
1: olsun
0: isterim.
1: kesinlikle. Ama gelin. Yani buraya gelsinler kadınlar. Siz de onların
0: Üretsinler ve
1: destekçisi
0: gelsinler.
1: olun.
0: Her zaman, her
1: Kesinlikle.
0: zaman.
1: Yani gelin ya burada bilmiyorum çok güzel geçti. Şu an bir saat geçmiş galiba. Ben nasıl geçecek diye düşünürken çok çok güzel geçti.
0: Yine duyduk. Yine duyduk bir
1: Kesinlikle.
0: yayında nasıl geçti anlamadık.
1: Ama
0: Gerçekten çok
1: gerçekten
0: seviyorum.
1: enerjiniz çok güzel. Yani burada evimdeymiş gibi bir arkadaşımla sohbet ediyormuş gibi. Enerjiniz çok güzel. Çok teşekkür ediyorum.
0: Beni de duygulandıracaksın şimdi.
1: Ya.
0: Ben de çok duygusal bir insanım. Az önce kızın aradığında da aynı duygu
1: Evet.
0: seviyesine ulaştım. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben de çok teşekkür ederim.
0: Evinizde hissettirebiliyorsak ne mutlu.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Merve'yi her hafta zaten en güzel manzaram diye paylaşırım. Onun orada olması bana güç
1: Maşallah,
0: veriyor.
1: kesinlikle.
0: Burada da böyle
1: Çok güzel.
0: güzel üreten, gözlerinden işinin aşkı, ışıkları
1: Evet.
0: fışkıran insanları görerek güzel bir programı imza atmamak mümkün değil diye düşünüyorum. Çünkü sac ayağının o üç noktası hepsi burada.
1: Kesinlikle.
0: Ellerine, yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Mavi
1: Çok sağ olun.
0: Düğüm Instagram sayfasından hem matine için hem bu harika takılar için, düğün sezonları da yaklaştı. Böyle eltinizden daha fazla takı takmak sizin de hakkınız bence. Böyle takılar üst üste takın, bileklikler şıkır şıkır, Allah şahmeranlar, küpeler değil
1: Evet,
0: mi?
1: evet.
0: Beyaz altınlarımız bile
1: Evet.
0: var, daha da ne olsun. Hatta özel modeller isterseniz yakın zamanda İstanbul'a da gidiyormuş. İstanbul'a
1: Evet.
0: gitmeden de yakalayın derim. Bence o taclar,
1: İnşallah.
0: gelinliklerle alakalı şeylere de bir bak. Belki
1: Kesinlikle inşallah.
0: Merveciğimin de isteği olabilir. Saçıma şöyle bir şey
1: Tabii
0: düşünüyorum
1: ki seve
0: falan diye. Ne
1: seve.
0: dersin?
1: Seve
0: Özel bir
1: seve.
0: şeyler konuşalım yani yayından sonra.
1: Seve
0: Ben yayını
1: seve.
0: kapatıyorum o zaman.
1: Çok teşekkür
0: Ağzına
1: ediyorum.
0: yüreğine
1: Çok sağ
0: sağlık.
1: olun.
0: Yolun bahtın
1: Ben
0: açık olsun.
1: teşekkür
0: Bence
1: ediyorum.
0: yolun çok parlak.
1: Allah
0: Haziran,
1: razı olsun.
0: Temmuz
1: Çok
0: gibi dük
1: teşekkürler.
0: yanında
1: Çok sağ
0: haberini
1: olun.
0: alacağımıza çok
1: Amin.
0: inanıyorum.
1: İnşallah.
0: Yayında
1: İnşallah.
0: konuştum. Şu mikrofonun da üzerine yazmıştım zaten. Yayını
1: İnşallah.
0: kapatıyorum. Çayla devam edelim
1: Tamam.
0: biz, tamam mı? Tamamdır. Çok keyifli, böyle takılı aksesuarlı, harika sohbetli, finalinde de çok güzel, eğlenceli bir bölümün daha sonuna geldik efendim. Haftaya yine günümüzde saatimizde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiler.
2: Gülcan Özdemir'in sunumuyla İşte Kadın sona erdi. Yayın tekrarı.
3: Son kararınız mı? Aracınıza biner binmez emniyet kemerinizi bağlayın ve aracınıza binen herkesi bu konuda uyarın. Emniyet kemeri kullanmayı asla ihmal etmeyin. Hayata bağlı kal. Trafik hayattır.
4: Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış.
5: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
2: Kayseri'de iz bırakanlar.
6: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Kayseri'nin ilk tarihçisi ve kültür adamı Ahmet Nazif Efendi'yi konu alıyoruz. 1860 yılında Kayseri'nin Lala Paşa mahallesinde Lale Camii ile Kayseri Lisesi arasındaki aile evinde dünyaya gelen Ahmet Nazif Efendi, hem devlet adamı hem de şehrin ilk kapsamlı tarihini yazan kalem erbabıydı. Babası Dellekzade ailesinden müftü katibi ve aynı zamanda şair Raşit Efendi, annesi ise Katipzade ailesinden Behici Hanım'dı. Böyle bir aileden gelen Nazif Efendi daha küçük yaşta şiire, yazıya ve kültüre aşina oldu. Kayseri'de aldığı eğitim onun hayatına yön verdi. Ticaret Mahkemesi kaleminde başladığı memuriyet hayatı kısa sürede farklı görevlerle devam etti. Mukavelat Muharrirliği, Ticaret Mahkemesi Başkatipliği, Meclisi İdare Başkatipliği, Bilim-ül Mektepler Hat Muallimliği derken Aziziye ve Havza Kaymakamlığı, ardından Bünyan ve İncesu Mal Müdürlükleri gibi önemli vazifeler üstlendi. Nazif Efendi yalnızca bir devlet memuru değildi. Aynı zamanda bir hattat, bir alim ve bir kültür adamıydı. Kayseri Mektebi İdadisi'nde Hüsni Hat dersleri verirken aynı anda idareyi hususiye memurluğu görevini yürütüyordu. Arapça ve Farsça'ya olan aşinalığı şair bir babanın oğlu olmasının doğal bir mirasıydı. Onun en önemli tarafı yalnızca görevini yapması değil, aynı zamanda memleketinin tarihine, eserlerine ve kültürüne sahip çıkmasıydı. Kayseri'nin eski yapılarının taş taş incelendiği bir dönemde Nazif Efendi adeta bir öncü müzeci gibi çalıştı. Yerlerinden kopmuş, sahipsiz kalmış birçok kitabeyi, taşı, tarihi kalıntıyı topladı ve hocası olduğu Kayseri Lisesi'nde muhafaza etti. Bugün Kayseri'de müzeciliğin temelleri o günde atılmıştı. 1929'da Hunat Medresesi'nde açılan Kayseri Müzesi'ne devredilen eserlerin ilk nüvelerini işte o toplamıştı. Büyük tarihçi Halil Ethem, onun bu gayretine bizzat şahit olmuş ve Kayseriye Şehri adlı eserinde Ahmet Nazif'in Hoca Hasan Medresesi'nden düşen bir kitabeyi nasıl özenle koruduğunu hayranlıkla anlatmıştı. Nazif Efendi ayrıca nadir bir koleksiyon da oluşturmuştu. İslami ve gayri-İslami paralardan meydana gelen bu koleksiyonun Kayseri'ye ait olan kısmı özellikle çok kıymetliydi. Ne var ki bu koleksiyonun büyük bir kısmı dramatik bir şekilde kayboldu. Aile konağı, komşuların düğünleri için tahsis edildiğinde meraklı çocuklar dolapları açıp paraları dağıtmış, Kapadokya dönemine ait birkaç gümüş sikke dışında neredeyse her şey yitip gitmişti. Devlet hizmetindeki gayretleri de karşılıksız kalmadı. 1895'te Sultan II. Abdülhamit tarafından 4. rütbeyle taltif edildi. Bu padişah fermanı ailesinde saklanarak günümüze kadar ulaştı. Kültür hayatına katkısı yalnızca müzecilikle sınırlı değildi. O aynı zamanda Kayseri'nin ilk kapsamlı tarihini kaleme alan kişiydi. Mirat-ı Kayseri'ye adlı iki ciltlik eserinde şehrin tarihini en geniş haliyle yazdı. Bununla da kalmayıp 1910'da Kayseri Mutasarrıfı Muammer Bey'in öncülüğünde yayımlanmaya başlayan ilk Türk gazetesi Erciyes'in yazar kadrosunda yer aldı. Burada Kayseri tarihi ve önemli şahsiyetler üzerine makaleler yayımladı. Daha sonra bu yazılarını Kayseri Meşhurları adıyla bir araya getirdi. Ne var ki ömrü uzun olmadı. Son görevi olan İncesu Mal Müdürlüğü sırasında 24 Aralık 1914'te henüz 54 yaşında hayata veda etti. Cenazesi Seyit Burhanettin Türbesi'nin doğusundaki aile mezarlığına defnedildi. Bugün Ahmet Nazif Efendi yalnızca bir devlet adamı değil, aynı zamanda Kayseri'nin ilk tarihçisi, müzeciliğin öncüsü ve matbuat hayatının temel direklerinden biri olarak hatırlanır. Ömrünü boşa geçirmemiş, bütün hayatını görevine ve memleket kültürüne adamıştı. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
2: Kayseri'de iz bırakanlar. Sağlık Rehberi.
7: 91.8'de Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hantavirüse ilişkin toplum müşteri olsun. Şu anda böyle bir salgın riski veya bununla ilgili bilimsel dünyanın bize risklerin çok arttığı veya bu konuda riskin olduğu konusunda bir bildirimi veya önerisi yok dedi. Sağlık Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Nurullah Okumuş, Türkiye'nin özellikle son 20 yılda sağlık alanında elde etmiş olduğu gelişmeler burada gerçekten dikkat çekiyor. Biz, Türkiye'nin yapmış olduğu bu gelişmeleri ve atılımları buradaki ülkelere anlatıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü de bu konuda gerçekten bize takdirlerini iletiyor dedi. Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yayılım gösteren nadir bir Ebola türüne karşı geliştirilmekte olan aşının hazır hale gelmesinin 9 ayı bulabileceğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan sağlık raporları yönetmeliği ile sağlık kurumlarında rapor başvuru merkezleri oluşturulacak ve süreç bu yerler üzerinden takip edilebilecek. Uzmanlar, tütün kullanımının düşünme, hafıza, dikkat, karar verme, davranış kontrolü gibi bilişsel işlevleri yöneten beyin korteksinde incelmeye yol açabileceğini belirterek bu durumun unutkanlık, dikkat bozukluğu ve kişilik değişiklikleri gibi sorunlara neden olabileceğini söylüyor. Tuzun sadece tansiyonu yükselttiği sanılsa da gerçek çok daha ciddi. Uzmanlar fazla sodyum alımının mide kanserinden demansa, kemik erimesinden karaciğer yağlanmasına kadar birçok bilinmeyen hastalığa zemin hazırladığını vurguluyor. Küresel ısınma ve iklim değişikliği, polen mevsiminin uzaması ve artan hava kirliliği ile birlikte başta çocuklar olmak üzere astım vakalarını tetikleyen en büyük faktörlerden biri haline geldi. 91.8'de bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
2: Sağlık Rehberi. Coğrafi iz başlıyor.

0: Bir şehir düşünün. Sadece sokaklarıyla değil, kokusuyla hatırlanan. Taşında tarihi, rüzgarında sabrı, sofrasında yüzyılları taşıyan bir şehir. Bu programda haritalarda görünen sınırların değil, damakta kalan izlerin peşine düşüyoruz. Çünkü bazı lezzetler sadece yenmez, yaşanır, anlatılır, nesilden nesle aktarılır. Bir yemeğin içinden bir şehir çıkar bazen. Bir baharatın kokusundan bir tarih yükselir. Bir sofrada koca bir kültür konuşur. İşte bu programda biz coğrafyanın lezzete bıraktığı imzayı sürüyoruz. Burası Coğrafiyiz ve bu iz bugün Kayseri'de başlıyor. Kayseri tandır böreği, Kayseri'nin geleneksel hamur işi kültürünü temsil eden, üretim yöntemi bakımından diğer börek çeşitlerinden ayrılan coğrafi işaretli ürünlerinden biridir. İnce açılmış yufkaların kat kat hazırlanması, tahinli harçla yağlanması, iç kısmında kıymalı harç kullanılması suretiyle elde edilen bu ürün, geleneksel olarak tandır veya taş fırınlarda pişirilir. Tandır böreğinin ayırt edici özelliği, üretim tekniğinde saklıdır. Yufkaların açılma inceliği, katmanlar arasındaki tahin dağılımı, kıymalı iç harcın oranı ve pişirme sıcaklığı ürünün nihai dokusunu belirler. Pişirme sonrasında üzerine su serpilip bez örtülmesi ise ürünün yumuşaklığını koruyan geleneksel uygulamalardan biridir. Bu yöntem, Kayseri tandır böreğinin hem dış dokusunu hem de tel tel ayrılan iç yapısını oluşturan temel unsurlardan biridir. Ürün tarihsel olarak mahalle fırınları ve ortak tandır kültürüyle gelişmiştir. Geçmişte evlerde büyük ölçekli pişirme imkanı bulunmadığından tandır börekleri mahalle fırınlarında hazırlanır. Bu durum, tandır böreğinin toplumsal yaşamla iç içe gelişmesini sağlamıştır. Özellikle bayram öncesi, düğün hazırlıkları ve özel günlerde büyük miktarlarda hazırlanarak pişirilmesi gelenek haline gelmiştir. Kayseri tandır böreği 12 Temmuz 2021 tarihinde mahreç işaretiyle tescillenmiştir. Bu tescil, ürünün yöresel üretim metodunun ve Kayseri ile kurduğu coğrafi bağın resmi olarak koruma altına alındığını göstermektedir. Bugün, Kayseri'de özellikle kahvaltılarda ve misafir sofralarında tüketilen tandır böreği, yerel fırıncılık kültürünün en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilmektedir. Burası Coğrafiyiz. Bir şehri haritadan değil, sofrasından okuduk. Kayseri'nin geleneğe yaslanan, emeği öne çıkaran mutfağında lezzetin coğrafyayla nasıl şekillendiğine tanıklık ettik. Bu topraklarda yemek sadece karın doyurmaz, hafıza taşır, kültür anlatır. Coğrafi işaretli her tat, Kayseri'nin kimliğini bugüne taşıyan bir izdir. Bir başka lezzette görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Coğrafi iz sona erdi. Radyo Radar 91.8.

bayramın getirdiği huzur ve bereket tüm evlerinizi doldursun. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve güzel anılar biriktireceğiniz nice bayramlar diliyoruz. Radyo Radar ailesi olarak tüm dinleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz.

0: psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugündü. Tarihte Bugün başlıyor.
1: ...29 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyorum. 1453, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethederek Bizans İmparatorluğunu sona erdirdi. Birçok tarihçi için bu olay Orta Çağ'ın sonu, Yeni Çağ'ın başlangıcı oldu. 1807, Kabakçı Mustafa ayaklanmasında isyancılar, Şehzade Mustafa ve Mahmud'un kendilerine teslim edilmesini istedi. Sultan 3. Selim tahttan indirildi, yerine 4. Mustafa tahta çıktı. 1848, Wisconsin 30. eyalet olarak ABD'ye katıldı. 1913, Ulviye Mevlan yönetiminde Osmanlı'nın ilk feminist yayınlarından biri olan Kadınlar Dünyası dergisi yayınlanmaya başladı. 1914, Kanada yolcu gemisi Aramis Express of Ireland, St. Lawrence Körfezi'nde battı, 1024 kişi boğularak hayatını kaybetti. 1927, Ankara-Kayseri demiryolu hattı, Başvekil İsmet Paşa tarafından törenle açıldı. 1935, döneminin en büyük hidroelektrik santrali ve dünyanın en büyük beton yapısı olan Hoover Barajı'nın inşaatı tamamlandı. 1936, Türk Bayrağı Kanunu, TBMM'de kabul edilerek bayrağın şekli ve ölçüleri resmiyet kazandı. 1942, Adolf Hitler, Nazi Propaganda Bakanı Joseph Goebbels tavsiyesiyle işgal altındaki Paris'te yaşayan tüm Yahudilerin sol göğüslerine sarı bir yıldız takmalarını emretti. 1953, Yeni Zelandalı dağcı Edmund Hillary ile Nepalli Sherpa Tenzing Norgay, Everest'in zirvesine ulaşan ilk insanlar oldu. 1954, küresel elitlerin ve liderlerin katıldığı gizli ve prestijli Bilderberg toplantılarının ilki Hollanda'da yapıldı. 1960, 27 Mayıs askeri müdahalesinin ardından gözaltına alınan eski İçişleri Bakanı Namık Gedik intihar etti. Aynı gün gözaltındaki 150 kişi yargılanmak üzere yassı adaya getirildi. 1963, Pakistan'ın doğusunda meydana gelen şiddetli kasırgada 10 bin kişi hayatını kaybetti. 1977, CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in İzmir Çiğli Havaalanı'nda bulunduğu sırada bir silahtan çıkan mermiyle CHP'li Mehmet İsvan yaralandı, kurşunun bir polisin yanlışlıkla ateş alan gaz tüfeğinden çıktığı açıklandı. 1980, MHP Genel Başkan Yardımcısı Günsaz Ağa'nın öldürülmesine protesto eden gruplar nedeniyle Çorum olayları tırmandı, günlerce süren ve Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'in kente gelmesiyle yatışan trajik olaylarda 48 kişi hayatını kaybetti. 1985, İstanbul Boğazı'na inşa edilecek olan ikinci köprünün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün temeli atıldı. 1985, Şampiyon Kulüpler Kupası finalindeki Liverpool-Juventus maçı öncesi Belçika'nın Heysel Stadı'nda çıkan olaylarda duvar çöktü, 38 İtalyan, 39 kişi öldü. 1986, kamuoyunda ortak adı Fakfuk Fon olarak bilinen Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşmayı Teşvik Fonu Kanunu TBMM'de kabul edildi. 1988, İstanbul Boğazı'nın ikinci incisi olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yapımı tamamen tamamlandı. 1990, Sovyetler Birliği'nde radikal reformcu lider Boris Yeltsin, Rusya Federasyonu Parlamentosu Başkanlığı'na seçildi. 1993, Anadolu pop müziğin efsanevi öncülerinden Moğollar grubu, 17 yıllık uzun bir aradan sonra yeniden bir araya gelerek sahneye çıktı. 1993, Almanya'nın Solingen şehrinde ırkçı neo-naziler tarafından Türk kökenli genç ailesinin evinin kundaklanması sonucu 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. 1995, eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal hakkında karşılıksız çek verdiği iddiasıyla gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı. 1996, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi halkı, aralarında Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in de bulunduğu 13 politikacıya seçim dönemlerinde Siverek'i il yapacağız vaadini tutmadıkları gerekçesiyle tazminat davası açtı. 2010, 55. Eurovision şarkı yarışması finali Norveç'in başkenti Oslo'da yapıldı. Yarışmayı Almanya adına yarışan Lena Meyer-Landrut Satellite şarkısıyla kazandı. Türkiye'yi temsil eden Manga grubu ise ikinci oldu. 29 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Sakin ol.
1: Şimdi reklamlar.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmol AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobilya.
1: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

Medya. Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
1: Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış.
2: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
3: Yayın tekrarı.
4: Siyasetin kalbi burada atıyor. Gündemin perde arkasını, kritik gelişmeleri ve yorumları ekranlarınıza taşıyoruz. Siyasi Gündem, Duygu Sarıncan'ın sunumuyla her pazartesi saat 11'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
5: Sevgili Kayseri Radar takipçileri ve frekansını 91.8'e ayarlamış Radyo Radar dinleyicileri, Siyasi Gündem programıyla karşınızdayım. Ben Duygu Sarınca. Her hafta farklı bir konuğumuzla yerel siyaseti konuşuyoruz. Bu hafta Milliyetçi Hareket Partisi KAÇEP Kayseri İl Başkanı Nurten Yelkara ile birlikteyiz. Hoş geldiniz diyorum.
6: Hoş bulduk. Teşekkür ederim Duygu Hanım.
5: Nasılsınız?
6: Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz inşallah.
5: Bizler de iyiyiz, çok şükür.
6: Allah iyilik versin.
5: Hemen yayına başlamadan Tabii. Kısa bir hatırlatma yapıyorum. Bizlere bu yayında sorularınızı 352-336-2598 numaralı WhatsApp hattımızdan ve şu anda izlemiş olduğunuz sosyal medya hesaplarımızdan iletebilirsiniz diyorum. Ayaklarınıza sağlık, hoş geldiniz diyorum
6: hoş
5: tekrar.
6: Teşekkür ederim.
5: Dilerseniz sizi tanıyarak başlayalım.
6: Tabii, ben Nurten Yelkara, Kayseri doğumluyum. Evliyim, iki çocuk annesiyim. İlk öğretimimi Kayseri'de, orta öğretim ve lise hayatımı Antalya'da tamamlamış bulunmaktayım. Lise mezunuyum. Uzun yıllardır Milliyetçi Hareket Partisi teşkilat çalışmalarında aktif olarak yer almış bulunmaktayım. Halen KAÇEP İl Başkanı olarak da devam etmekteyim.
5: Allah kolaylık versin.
6: Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun. Kendimde mücadeleci bir yapıya sahibim. Yılmadan çalışmaya devam ediyorum. Evet. Rabbim de bir şekilde bu mücadelenin karşılığını verdiğini düşünüyorum.
5: Evet, kesinlikle. Şimdi 8 evet. ay oldu göreve gelir evet. ama biz sizi çok aktif sahada görüyoruz.
6: Sağ olun.
5: Ben şunu da merak ederim. Ediyorum. Siyasete girme süreciniz nasıl başladı?
6: Siyasete girme sürecim milliyetçi ülkücü bir aileden gelmekteyiz zaten. Genç yaşlarda başladı. Eşimin aslında il yönetime girmesiyle birlikte ben de kadın kolları görevinde aktif olarak çalışmak istedim. Orada yer aldım. İl başkan yardımcılığı görevi yaptım. Teşkilatlarda çalışmaya başladım.

0: Zaman içerisinde çeşitli görevlerde bulundum. Aktif şekilde yer aldım. 18 Haziran 2025 tarihi itibariyle de Kaçep İl Başkanlığı görevine getirildim. Bu şekilde devam ettik. Kaçep anlamı kadın, aile, çocuk, engelli politikaları olarak yer almaktadır.
1: Evet.
0: Biz de çalışmalarımızı bu konuda devam ettiriyoruz.
1: Evet, çok güzel. Peki teşkilatlanma nasıl oldu siz göreve geldiğinizde?
0: Teşkilatlanma üyelerimizle birlikte üyeler oluşturduk. 20 üyeye sahibiz. Görevlendirmeler yaptık, sorumluluklar verdik kendilerine. Bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz.
1: Genel olarak peki çalışmalardan bahsedecek olursak özellikle Ramazan ayında neler yapılıyor?
0: Ramazan ayında özel çocuklarımızın ailelerine gidiyoruz. Orada iftar programlarımız oluyor. Birlikte sohbet ediyoruz. O şekilde geçiyor. Özel çocuklarımız bizim en kıymetli kesimimiz, özel çocuklarımız. Onlara çok değer veriyoruz çünkü. Şehit ailelerine ziyarete gidiyoruz bu arada Ramazan münasebetiyle.
1: Evet.
0: Bir de genel başkanımızın bir, çocuklar bizim hassas konumuz olduğu için genel başkanımızın bir sözü oldu. Çocuklar psikolojisiz kalmasın cümlesinden esinlenerek.
1: Evet.
0: Seydi Burhanettin Türbesi'ne ziyarete gittik. Orada dualarımızı ettik ve vatandaşlarımıza, çocuklarımıza orada psikolojili lokum ikramında bulunduk.
1: Evet.
0: Bu şekilde çalışmalar oluyor. İftar programlarımız devam ediyor. Yani o şekilde ilerliyor. İnşallah 7 Mart'ta da zaten Ankara'da Genel Başkan Yardımcımız Ahmet Selim Yurdakul'un beyefendinin yapmış olduğu bir iftar programı var. 8 Mart Dünya Kadınlar
1: evet.
0: Günü ve iftar programıyla ilgili. Buraya da Ankara'ya yoğun bir kadın katılımıyla inşallah hareket edeceğiz.
1: Evet.
0: ayın 7'sinde inşallah
1: evet,
0: o şekilde.
1: Biz de şimdiden kutlayalım Dünya Kadınlar
0: Aynen.
1: Günü'nü.
0: Dünya.
1: Biz de kadın olarak siyasetçileri, kadın siyasetçileri sahada görmekten gerçekten çok memnun oluyoruz. Siz de saha çalışmalarında şimdi evlere gidiyorsunuz. Sonuç olarak hani insanların özeli ev ve sizi
0: evet.
1: karşısında görüyor. Şimdi bir kadını görmek daha farklı bir şey. Daha
0: Kesinlikle
1: samimi, ama. Daha güven ortamı oluşturuyor. Peki Ramazan dışında daha önceki çalışmalarınız, şimdi kapı kapı geziyorsunuz gerektiğinde.
0: Aynen, evet.
1: Nasıl ilerliyor? Neler oluyor?
0: Teşkilat çalışmalarımız şöyle ilerliyor. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendinin talimatları doğrultusunda Hayırlı Günler Komşum, Derdin Derdimizdir çalışmaları talimatlarıyla çalışmalara katılıyoruz. Burada hane hane geziyoruz, vatandaşlarımızın dertlerini, sıkıntılarını dinliyoruz, taleplerini alıyoruz. Onları milletvekillerimize sunuyoruz. Bu şekilde bir çalışmalar yapıyoruz. Onlar da çözüm odaklı.
1: Evet, sonuç olarak sonuç, getiriyorlar.
0: Evet, sonuç getiriyorlar.
1: Şimdi Ankara'da
0: özel çocuklarımızla, işte ailelerimizle düzenlediğimiz yine bir seminerimiz oldu. Biz özel çocuklarımızı sürekli ziyaretlerde bulunuyoruz, özel eğitim kurumlarını. Burada özel eğitim kurumlarını ziyaretimizde çocuklarımızla bir güzel etkinlikler yapıyoruz. Daha sonrasında teşkilatımıza özel çocuklarımız ve ailelerini çağırarak onlarla program yaptık, seminer yaptık. Annelerin orada psikolojik destek almalarını sağladık. Annelerin psikolojik destek aldığı yerde biz çocuklarla ilgilendik, güzel bir vakit geçirdik. Daha sonrasında bir workshop gerçekleştirdik, çanta yapımı yapıldı orada. Güzel bir gündü o gün. O şekilde bir şeyimiz oldu, programımız oldu. Ayrıyeten bizim sürekli gittiğimiz sosyal projelerimiz arasında Kanka Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'ne aylık böyle sürekli ziyaretlerde bulunuyoruz. Orada çocuklarımızın tedavi olduğu yerde ailelerle birlikte bir araya geliyoruz. Onların sıkıntılarına, dertlerine ortak oluyoruz. Çocuklarımıza çeşitli hediyeler veriyoruz, vakit geçiriyoruz. Onların zamanını nasıl geçirdiğini anlamamalarını sağlıyoruz. Ve onların da sıkıntılarına, hani dertlerine çözüm bulabilmek anlamında yine bu çalışmalar yapıyoruz bu konuyla alakalı. Daha sonrasında huzurevi ziyaretlerimiz mevcut. Huzurevi ziyaretlerimizde de değerli büyüklerimizi ziyaret ediyoruz. Onlarla vakit geçiriyoruz. Doğum günlerini kutluyoruz. Hatta bir 90 yaşındaki Sevim teyzemizin doğum gününü kutlamıştık. O da bir hayli mutlu oldu. Onların mutluluğunu görmek bizleri de mutlu ediyor açıkçası. Evet. Böyle bir maneviyat yaşıyoruz. Göreve geldiğim süre içerisinde birçok programlarımız oldu tabii ki. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet'in ilk kadınları adlı bir program düzenledik. Melik Gazi Kültür Merkezi'nde. Burada da Cumhuriyet'in ilk kadınlarını tanıtan bir tiyatro gösterimimiz oldu. O da büyük bir ilgi topladı açıkçası.
1: Yani bir böyle... Buyurun.
0: Buyurun.
1: Ben şey diyecektim. Evet. Gerçekten vatandaşın böyle programlara ihtiyacı var ki hani siyasetçileri de özellikle yanlarında görmek istiyorlar.
0: Evet.
1: Bu çok kıymetli programlar.
0: Ben açıkçası doğal bir yapım var. Bu şekilde de herkese, vatandaşlarımıza da doğal hareket etmeye çalışıyorum. O yüzden de
1: daha samimi oluyor
0: evet. Vatandaşlarımızla açıkçası.
1: Faaliyet olarak eklemek istediğiniz varsa, ben böldüm az önce.
0: Yok, faaliyetlerimiz sürekli sahadayız zaten. Kadın kooperatiflerinin açmış olduğu standları ziyaret ediyoruz. Onlarla ilgili istişarelerde bulunuyoruz, çalışmalara katılıyoruz. Kadın girişimcilerinin olduğu standlarımız oluyor zaman zaman. Onları da ziyaret ediyoruz. Kadınların sahada görmek bizi mutlu ediyor
1: evet,
0: açıkçası.
1: Gerçekten.
0: Her yerde olmaya çalışıyoruz açıkçası.
1: Evet, her yerde güzelleşiyor aslında kadınların
0: evet,
1: olduğu.
0: Kesinlikle
1: ve
0: öyle.
1: Hep de başarı oluyor, biz öyle görüyoruz.
0: Aynen, evet.
1: İnşallah da bu şekilde
0: İnşallah.
1: Devam eder. Şimdi teşkilatlanmada da şunu sormak istiyorum. Şimdi
0: evet.
1: Herkes her an her görevde olamayabiliyor.
0: Tabii ki.
1: Hani bunun bir kırgınlığı oluyor mu? Siz bunu nasıl yönetiyorsunuz? Ya da ilerleyen zamanlarda elbette ki bir kişi bir göreve gelebiliyor mu?
0: Tabii ki. Şimdi görevlendirme yapmadan önce kişinin hani yapabileceği potansiyele bakıyorsunuz. Kişiye o görevi veriyorsunuz. Yapabileceğini düşündüğünüz görevleri kişiye göre veriyorsunuz aslında orada. Sahada da bu görevlendirme doğrultusunda çalışmalarımız oluyor. Yani o kişilere göre görevlendirme yapıyoruz. Bu şekilde ilerliyor. O yüzden de tertipli ve düzenli bir şekilde gittiğini düşünüyorum. Daha sağlıklı oluyor çalışmalarımız.
1: Evet. Gönülleri de alıyorsunuz.
0: Gönülleri de alıyoruz. Evet. Kırgınlık olmuyor açıkçası. Sağ olsunlar teşkilatımız her zaman yani ille görev olarak değil, her zaman yanımızda.
1: Evet.
0: Birlikte hareket ediyoruz.
1: Peki Kaçep İl Başkanı olarak öncelikli göreviniz nedir? Hedefiniz?
0: Hedefim Kaçep İl Başkanı olarak önemli hedeflerimden birisi Kayseri'de yaşayan kadınların kadınlarımızı doğrudan ilgilen ve şehrimize katkı sağlayacak kapsamlı projelerin üzerinde çalışmalar yapıyorum. Bu çalışmaların altyapısını hazırlıyorum. İnşallah zaten çalışmaların altyapısını hazırlıyorum. Daha sonra kamuoyuna duyurulur inşallah.
1: Evet.
0: Hedefim de bu projeyi başarıyla gerçekleştirmek.
1: İnşallah.
0: Yani inşallah böyle bir hedeflerim var. Sürekli şey halindeyim.
1: Çalışma halindeyim.
0: Evet.
1: Peki kadınların siyasetteki yerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Kadınların siyasetteki yeri gittikçe artan bir kadın potansiyelini görmekteyiz siyasette. Bu da bize memnuniyet veriyor açıkçası. Hem siyasette hem de toplum hem demokrasi açısından yer almaları bizler için çok önemli. Hayatın her anlamında her alanında olduğu gibi siyasette de aktif rol almaları gerektiğini düşünüyorum. Atatürk'ün 5 Aralık 1934 yılında kadınlara seçme seçilme hakkı verilmesiyle birlikte kadınlarımızın siyasette yer alması bizler için çok önemli bir madde oldu. Anayasa maddesi oldu. Bu da açıkçası bugün bir baktığınızda siyasete başbakanımız kadın başbakanımız oldu. Mecliste milletvekillerimiz gittikçe artan bir sayıyla milletvekillerimiz oldu. Yerelde de muhtarlarımız, kadın muhtarlarımızı ağırlıkta görüyoruz. Yani bu şekilde kadınların ön planda olduğu bir siyaset görüyorum açıkçası. Tek siyasette değil, toplumun her köşesinde bu şekilde girişimci kadınların da arttığını görüyoruz. Evet. Bir de biliyorsunuz kadın futbol takımı Kayseri'mizde kadın evet. futbol takımımız var. Onlar da bir üst lige yükselmiş bulunmaktadırlar. Onlara da tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. İnşallah en kısa zamanda da ziyaretlerine gitmeyi düşünüyoruz. Evet. Bu şekilde.
1: Peki şu an ilçelerde çalışmalar nasıl oluyor? Sizin en çok sahada yoğun olarak bulunduğunuz?
0: Evet. Sahada üyelik ve saha çalışmaları Hı-hı. olarak diyelim.
1: Evet.
0: Kayseri'de milletvekilimiz Baker Soy'un başlatmış olduğu bir üyelik çalışması söz konusu olmuştu. Orada 38 günde 3838 evet. Üye kaydı olmak üzere il ve ilçeler eş zamanlı böyle yaptık.
1: Program
0: yaptık. Evet. Ve üye sayısının 3838'den 5000'e kadar çıktığını gördük. O da bizi mutlu etti. İnşallah daha da bunun artacağını düşünüyorum. Sahada çalışmalarımız yine göreve geldiğim sırada milletvekilimiz Baker Ersoy'un maddi ve manevi destekleriyle birlikte bir piknik çalışmamız oldu. Bu piknikte de amaç kadın ve çocuklardı yine. Kadın ve çocuklarımızı piknikte ağırladık. İlk pikniğimizin durağı Bünyan oldu, Bünyan ilçesi oldu. Orada da ilçe kaçak başkanımız ve işte ilçe başkanlarımızla birlikte koordineli olarak çalışmalar yaptık. Ve ilçe kaçak başkanımız Nagihan Altun'la birlikte diyelim. İstişare içerisinde bulunduk ve güzel bir piknik gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Orada kadınların taleplerini ve isteklerini not aldık. Onları milletvekilimiz Baki Ersoy'a sunmak kaydıyla notlarımızı aldık, talepleri ve bununla ilgili de çözüm odaklı çalışma yapıldı. Bu arada da çocuklarımız, annelerle taleplerimizi aldığımız yerde de çocuklarımıza tiyatro gösterisi, işte palyaço ekimi gibi eğlenceler düzenledik. Böyle günümüzü dolu dolu geçirdik. Herkes çok memnun ayrıldı açıkçası. Bir de Develi'de yine aynı şekilde bir piknik yapma şansımız oldu. Orada da Necla ilçe kaçak başkanımız Necla Keleş hanımefendiyle birlikte yine koordineli bir şekilde çalışma yaptık. Orada da aynı şeyler. Yine kadınlar ve çocuklardı konumuz. Kadınların taleplerini aldık, dinledik ve milletvekilimize ilettik. Bunlar tabii ki gerçekleşti taleplerin çoğu. Yine çocuklarla yine aynı şekilde tiyatro gösterisi ve palyaço eşliğinde eğlenceli bir şekilde piknik havasında geçirdik. Kadınlarımız çok memnun kaldı. Evet. İnşallah havalar ısınınca da diğer ilçelerde de bu piknik olaylarını gerçekleştireceğiz. Çünkü yoğun bir talep var gerçekten. Bünyan çok kalabalıktı zaten. 800 bine yakın kadın ve çocuktan oluşan bir pikniğimizdi. Çok yoğun bir katılımımız oldu. Develi'de de keza oldu. İnşallah diğer ilçelerimizde de havaların ısındığında da yapmayı planlıyoruz.
1: İnşallah. Vatandaşın İnşallah. Yani bu tür sosyal etkinliklere gerçekten
0: evet,
1: ihtiyacı
0: hatta,
1: var.
0: Evet. Hatta bir şey dikkatimi çekmişti. Böyle çok etkilendim ondan da. Kadınımızın birisi talep yerine teşekkür mesajı yazmış. Onlar da ilçeden köylerden de gelenler olmuştu pikniğimize. Köy yerlerinden gelen kadın hayatında ilk defa kendine bir zaman ayırıp kendi için bir şey yaptığını yazmış. Pikniğe gelerek çok mutlu olduğunu yazmış. Böyle bir piknik düzenlediğimiz için de bize teşekkür ettiklerini söylediler. Çok ben de çok evet çok etkilendim açıkçası. Yani herhangi bir talebi ve isteği yok. Sadece memnuniyetini belirtmiş orada. Bu da beni çok yani mutlu etti açıkçası.
1: Motive de ediyordur bu tarz şeyler sizi.
0: Hani tabii tabii. Memnuniyeti
1: gördükçe.
0: Evet, aynen o şekilde daha da motive oluyorum. Daha da neler yapabilirim bunun çabasına giriyorum açıkçası.
1: Evet. Peki sizi etkileyen böyle aklınızda kalan anlatabileceğiniz olaylar var mı? Özellikle kadınlar açısından tarafından size gelen. Yine talep olur, yine bu tarz teşekkür olur. Az önce anlattığınız gibi.
0: Yani bu şekilde hep sürekli işte gittiğimiz yerlerde dediğim gibi hep piknik bu tarz şeyler talepleri. Ben gelemedim ama inşallah diğer yaptığınız pikniklere katılmak istiyorum diyen vatandaşlarımızı görüyorum. Ve sürekli teşekkür alıyorum zaten. Bu da beni çok mutlu ediyor. Evet. Her konuda yani bu şekilde.
1: Güzel. Peki Kayseri özelinde kadına şiddet konusunda neler yapılabilir?
0: Kadına yönelik şiddet tek kadınların sorunu olarak görmüyorum. Toplumsal bir sorun olarak görüyorum. Bu konuda da farkındalık çalışmaları yapılabileceğini düşünüyorum. Bu farkındalık çalışmaları nasıl olabilir? Eğitim yani şeklinde mahallelerde bu kadın erkek fark etmiyor şiddetin her türlüsü. Özellikle kadınlara yapılan şiddet tabii ki. Bununla alakalı çalışmalar, seminerler yapılabilir diye düşünüyorum mahallelerde. Bir de liselerde, üniversitelerde gençlerimize yani ders olarak şiddeti ders olarak verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu toplum kesiminde de bir duyarlılık oluşturacağını düşünüyorum.
1: Evet kesinlikle. Hatta ilkokuldan başlamalı.
0: Evet yani gerçekten gerekli. Son zamanlarda biliyorsunuz işte Kayseri'de de çok yaşanan olay oldu. Hunharca öldürülen kadınlarımız oldu maalesef. En son Melih Keskin cinayetinde ziyaret ettiğimizde işte yani ailenin durumunu gördük ve çok üzüldük gerçekten. Bu konuyla alakalı milletvekilimiz Baker Soy'un bir meclise önergede bulundu. Önergesinde cezaların indirilmemesi konusunda özellikle bunu meclise sunmuştur. Ve bu konunun da takipçisi olduğunu kendisi söyledi, iletti zaten. Kadına şiddet bizim hassas konularımız arasında yer alıyor.
1: Evet, dediğim gibi yani eğitim.
0: Evet, eğitim en büyük eksikliğimiz eğitim. Bunları ailelere, işte gençlere dediğim gibi bu şekilde seminerler vererek kurtarabileceğimizi düşünüyorum. O şekilde.
1: Yani yeterli mi? Değil bence daha da fazla
0: artırılabilir. Daha da fazla artırılabilir. Evet, artırılabilir diye düşünüyorum.
1: Umarım diyelim yani daha
0: i̇nşallah,
1: çok çalışma görürüz inşallah.
0: İnşallah tabii ki.
1: Peki çalışan anneler için neler yapılabilir?
0: Çalışan annelerin hayatlarını kolaylaştırabilmek için projelerin artırılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle çalışan annelerin çocukları için kreş imkanlarının yaygınlaştırılması, daha fazlalaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü devlet kurumları ve özellerde kreşlerimiz tamam ama bu mesela geniş büyük fabrikalarda yoğun katılımın olduğu fabrikalarda kendi bünyesinde de kreşlerin olması gerektiğini düşünüyorum. Kadınlarımızın çalışma hayatlarını rahatlatmak
1: için desteklemek
0: gerekiyor.
1: Peki kadın istihdamına yönelik neler yapılabilir?
0: Mesela kadın istihdamına yönelik üretim ve Kayseri biliyorsunuz üretim ve ticaret merkezi güçlü bir şehir. Fakat kadınların kadın istihdamının daha artırılması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle sanayide, üretimde, hizmet sektöründe, girişimcilikte bu şekilde kadınlarımızın daha fazla yer alması gerektiğini düşünüyorum. Yetersiz olduğunu düşünüyorum açıkçası. Kadınların iş hayatında katılması ve ekonomik kalkınmaya ve toplumsal gelişme için büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum.
1: Evet, şimdi şöyle düşünebiliyorlar, bazı işleri kadınlar evet. yapamaz gibi, ama bence her işi yapabiliyorlar.
0: Her iş yapabiliyor kadınlar. Evet. Kadınların öyle bir şeyi de var aslında yani. Evet. Erkeklerin yapamadığı birçok şeyi kadınlarımız aynen da öyle. Yapabiliyor yani.
1: O yüzden böyle evet. bir ayrım yapılmamalı.
0: Ayrım yapılmamalı. Evet. O şekilde hani ondan bahsediyorum zaten, sanayide gerekse.
1: Evet. Umarım şekilde. Kadınlar olarak iş hayatında da siyasette de daha aktif, daha fazla rol alabiliriz.
0: İnşallah, inşallah diyorum.
1: Peki şöyle son sorulara geliyorum. Sizin kadınlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
0: Kadınlara vermek istediğim mesaj, kadınlarımız güçlüdür, toplumun temel direğidir. Kadınlarımızın olduğu her yer güzelleşir. Kadınlar güçlendikçe dünya güzelleşir diye düşünüyorum. Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum, güçlü Türkiye demektir. Toplumun geleceği için kadınlarımızın güçlü olmasını temenni ediyorum. Bu arada kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutluyorum inşallah. Kadınlarımızla dayanışma içerisinde olmak için teşkilat binamıza gelmelerini, bizimle bir çay, bir kahve içmelerini diliyorum. O şekilde.
1: Çok teşekkür ediyorum. Rica Ramazan ederim. Olması dolayısıyla sizi de çok yormak istemiyorum. Aslında konuşacak evet. çok şey var ama inşallah evet. ilerideki yayınlarda i̇nşallah. Konuşuruz diyorum. Ben de sizin 8 Mart'ınızı kutluyorum.
0: Teşekkür
1: bu vesileyle
0: ederim.
1: Tüm arkadaşlarımın, kız arkadaşlarımın Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun kutlu. Diyorum. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa onları da alabilirim.
0: Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bu şekilde kadınlarımızı dediğim gibi parti binamıza, teşkilatımıza bekliyorum. 8 Mart günüyle alakalı da inşallah
1: çalışmalarınız olacak sizin.
0: Olacak. Şu an işte Ankara iftar programımız, genel başkan yardımcımızın iftar programı var. İftar programına katılacağız. İnşallah orada kadınlarımızla birlikte yoğun bir kalabalıkla gideceğiz inşallah.
1: Yine oradan talep gelecek.
0: Yine orada Ramazan dolayısıyla çok fazla etkinliğimiz
1: sabahları olamıyor.
0: Sabahları
1: iftar
0: olamıyor. Akşamları iftar programı. Ama yine programlarımız hız kesmeden devam edeceğini düşünüyorum.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum.
0: Rica
1: Kolaylıklar
0: ederim.
1: Diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Beni kırmadınız, geldiniz. Ayrıca bunun
0: Rica
1: için
0: ederim.
1: De teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: İnşallah farklı yayınlarda
0: güzel muhabbetleriniz
1: da
0: için.
1: Yine görüşürüz. Çok
0: sağ
1: teşekkür
0: olun.
1: Ediyorum. Sevgili izleyicilerimiz, yayın tekrarına sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Siyasetin kalbi burada atıyor. Gündemin perde arkasını, kritik gelişmeleri ve yorumları ekranlarınıza taşıyoruz. Siyasi Gündem, Duygu Sarıncan'ın sunumuyla her pazartesi saat 11'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Yayın tekrarı.

0: bayramın getirdiği huzur ve bereket tüm evlerinizi doldursun. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve güzel anılar biriktireceğiniz nice bayramlar diliyoruz. Radyo Radar ailesi olarak tüm dinleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz.
1: Dijital Manşet.
0: Merhaba, Dijital Manşet'i dinliyorsunuz. Ben Serpil Duman Çalışkan. Çin'in dünya yörüngesinde kurduğu Tangyong Uzay İstasyonu'na gönderdiği yeni Taikonot ekibi hedefe ulaştı. 4 üniversitenin işbirliğiyle hayvancılık teknolojilerinde dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sunmak amacıyla geliştirilen proje ile sığırların sağlık durumunun anlık takip edilmesini sağlayacak yerli sensör kapsülü üretilmesi hedefleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G'nin hizmete alınmasından bu yana yaklaşık 34 milyon aboneye ulaştığını söyledi. Türkiye Uzay Vatan Projesi ile yeni projelere odaklanırken, kardeş Türk devletleri ile de yapay zekadan dijital teknolojilere, uydu projelerinden havacılığa kadar çeşitli alanlarda ortak adımlar atacak. Meta'nın yapay zeka yatırımları doğrultusunda çalışanların %10'unu işten çıkarmasının ardından CEO Mark Zuckerberg bu yıl başka bir kesinti öngörülmediğini açıklasa da eski ve mevcut çalışanlar Ağustos ayında yeni bir dalganın kapıda olduğunu öne sürdü. Çalışanlar Silikon Vadisi çalışanlarının terapiye ihtiyacı var yorumlarını yaptı. Savunma Sanayi Bakanlığı koordinasyonunda geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli uç nokta güvenlik platformu Saha 2026'da düzenlenen törenle Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edilerek siber savunmada yeni bir dönem başlattı. Stanford Üniversitesi tarafından yapılan kapsamlı bir araştırma, yaşlanmanın yavaş ve kademeli bir süreç olmadığını, insanların 44 ve 60 yaşlarında iki büyük ani yaşlanma dalgası yaşadığını ortaya koydu. Teknoloji devlerinin tahminlerine göre mevcut tüm dijital şifreleme sistemlerini dakikalar içinde kırabilecek kuantum bilgisayarlar 2029 yılına kadar siber saldırganların eline geçebilir. Avustralya'da emekli bir çiftçinin bahçesine istinat duvarı örmek için satın aldığı sıradan bir kaya parçasının dinozorlar öncesi döneme ait benzersiz ve eksiksiz bir amfibi fosili olduğu ortaya çıktı. Jandarma Genel Komutanlığı Siber İzleme ve Değerlendirme Merkez Amirliği ülke genelindeki siber devriyeleri koordine ederek sanal ortamdaki suç ve suçlularla etkin bir mücadele veriyor. ABD'de yapılan geniş kapsamlı bir araştırma çevre ve gıda yoluyla vücuda giren sonsuz kimyasalların test edilen kan örneklerinin neredeyse tamamında bulunduğunu ve insanların bu maddelere tekil değil, karmaşık karışımlar halinde maruz kaldığını ortaya koydu. Türkiye yapay zeka destekli robotik projeleriyle Almanya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 10 Avrupa ülkesi ve Japonya ile işbirliğine gidecek. Dijital Manşet'i dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Dijital Manşet.
2: Müzik Radarı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobilya.
5: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

Çeyiz paketi 1000 gölden alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz, iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenli.
3: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Kurbanlık koyun hediye. Profil Okum Small AVM mağazamızdan çamaşır makinesiyle çamaşır kurutma makinesini birlikte alana kurbanlık koyun hediye. Profil Okum Small AVM Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazası. Fırsatı kaçırmayın.
4: Ah be, Profilo varmış. Oh oh, ah be, Profilo varmış.
5: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Müzik Radarı.

0: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
1: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
2: Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: La, la, la. 91.8 Radyo Radar'dayız. Bugün programımızda melankolik ve sert müziğiyle Teoman'ı

Sanatçı 20 Kasım 1967 tarihinde İstanbul'un Tünel semtinde Giresun Alucralı bir ailenin tek çocuğu olarak doğar. Babası avukat Hasan Basri Yakupoğlu, annesi ise Şaziment Yakupoğlu'dur. Sanatçı 2,5 yaşındayken babasını kaybeder. Çocukluk döneminde ise müzikle ilgilenir ve gitar çalmaya başlar.

Teoman lise eğitimini Ataköy Lisesi'nde tamamladıktan sonra önce İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümüne, ertesi yıl Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümüne girer. Ardından aynı üniversite Sosyoloji Bölümüne geçer. Profesyonel müzik yaşamı ise öğrencilik yıllarında başlar.

Sanatçı öğrenimi sırasında kayıt dondurup bir yıl ABD'de, bir yıl da İngiltere'de yaşamaya başlar. İngiltere'deyken vokal dersleri alır ve hem gitarını hem de sesini daha iyi kullanmayı öğrenir. Lisans öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünde tamamlar. Daha sonrasında ise İstanbul Üniversitesi'nde Kadın Araştırmaları Yüksek Lisans Programı'na girer. Burada çizgi romanda kadının rolü konulu bir tez hazırlar ancak dizi kabul edilmez.

Müzik kariyerine üniversite öğrencisiyken 86 yılında kurduğu Mirage adlı grupta vokal yaparak başlar. Grubun dağılmasından sonra müziğe önce Mavi Sakal, Black Rose ve Işığın Yansıması gibi gruplarda, daha sonra ise solo çalışmalarıyla devam eder.

Sanatçı İstanbul'a düzenlenen Roxy Müzik Günleri'nde 96 yılında Yollar şarkısıyla en iyi söz ödülüne değer görülür. Aynı yarışmada Teoman'ın seslendirdiği bestesi Barlas Erinç'e ait Ne Ekmek Ne de Su şarkısı da en iyi beste seçilir.

Teoman 1997 yılından itibaren kendi müzik albümlerini çıkarmaya başlar. Albümdeki parçaların çoğunun müziğini ve bestesini kendi yapar. İlk albümü Teoman, müzik yazarları tarafından 97 yılının en iyi albümü seçilir.

98'de ise ikinci albüm O çıkar. O albümündeki şarkılardan dördüne klip çeker ve Sus Konuşma, O, Bazı Yalanlar ve Gemiler adlı parçaların klipleri 98 ve 99 yılında Kral TV kanalının Top 20 ve Top 10 listesinde bir numaraya yükselir. Kral TV Video Müzik Ödülleri töreninde yılın en iyi rock sanatçısı seçilir ve O şarkısının video klibi 98'de Cumhuriyet Gazetesi tarafından yılın en iyi klip.

Sanatçı 2000 yılında çıkardığı 3. albümü olan 17 ile iyice tanınır. Albüme ismini veren 17 şarkısını idam edildiğinde 17 yaşında olduğu iddia edilen uzaktan akrabası Erdal Eren için yazar.

Albümdeki Paramparça, 17 ve 2 yabancı şarkıları için klip çeker. Klipler Kral TV kanalının Top 20 ve Top 10 listesinde bir numaraya kadar yükselir. Sanatçı 28. Altın Kelebek ödüllerinde yılın en iyi rock müzik sanatçısı ödülünü alır.

Seoman Remixler adlı ilk remix albümünü 2001 yılında piyasaya çıkartır. Ardından Gönül Çelen 2001'de, Teoman 2003'te, En Güzel Hikayem 2004'te, Renkli Rüyalar Oteli ise 2006'da.

0: mevsim rüzgarları
1: ne zaman... Teoman'ın ilk oyunculuk deneyimi 2002 yapımı Mumya Firarda adlı filmdeki fotoğrafçı Ahmet rolüyle gerçekleşir. Sinan Çetin'in yönettiği banka ve romantik filmlerinde de oyunculuk yapan sanatçı, yeteneğinin sadece müzikle olmadığını bu filmlerle kanıtlamış olur.

Teoman yönetmen koltuğuna ise senaryosu üzerinde uzun yıllar çalıştığı Balans ve Manevra adlı filmle 2004 yılında geçer. Sinan Çetin, Müslüm Gürses, Emre Altuğ, Bülent Kayabaş, Haşmet Babaoğlu, Erol Günaydın, Burak Sergen ve Seda Akman'ın rol aldığı filmde Teoman, Bülent Ortaçgil ve Şebnem Ferah'a ait müzikler kullanılır.

2004'te Bülent Ortaçgil ile birlikte birbirlerinin şarkılarını söyledikleri birkaç konser verir. İki müzisyen birlikte bir konser albümü yayınlar. Raşit, Şevlen Ferah, Göksel ve Özlem Tekin, Teoman'ın birlikte özel performanslar sergilediği ve düetler yaptığı başlıca sanatçılar arasında yer alır. 2007 yılının sonunda çıkardığı Söz Müzik Teoman albümünde çeşitli sanatçılar Teoman'a ait şarkıları seslendirir.

2009 yılı Şubat ayında İnsanlık Halleri, 2011'de Aşk ve Gurur isimli albüm çıkaran sanatçı, 4 Ağustos 2011'de kendi web sitesinden yaptığı açıklamalarıyla müziği bıraktığını duyurur. Ancak 24 Kasım 2012'de yeniden müziğe döneceğini ilan eder. Aynı yıl Ahmet Kaya'nın Bir Eksiyiz başlıklı albümünde Acılara Tutunmak adlı şarkısını seslendirir. 2015'te ise Eski Bir Rüya Uğruna adlı albümünü yayınlar.

Sanatçının 96-2006 arasındaki 10 yıllık dönemde yazdığı şarkılardan 10 tanesi, piyanist Tuğlu Tırpan tarafından yeniden düzenlenir. Piyano-vokal kanallarıyla tekrar var edilen bu 10 şarkı, Teoman ve Piyano isimli albümde yer alır.

Sanatçı 11 stüdyo albümüne sahip olup 12. ve sanatçının kariyerindeki son albümü olacak albümü Nisan 2024'te yayınlayacağını açıklar. Albümden ilk single'ı olan Nevrozumun Zindanı'nı 31 Mart 2023'te, 1994 Berbat Bir Yıldı adlı ikinci single'ını ise 20 Mayıs 2023'te yayınlar. Daha sonra yaptığı açıklamalarda son stüdyo albümünün yayın tarihini öne çekip 1 Eylül 2023'te yayınlayacağını, albüm öncesi bir cover albüm ve bir konser DVD'de yayınlayacağını söyler. Bir anıdan kaçıyorsan, dibe vurduysam ya da hala

91.8 Radyo Radar'daydınız. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçıyla karşınızda olmak dileğiyle. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la dönüş sona erdi.
1: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Gelişmelerle karşınızdayız. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümüne ilişkin, bütün kurumların desteğiyle fethi bu sene bir önceki seneden daha canlı bir şekilde kutlanacak. Bu ruhu yaşatmak için hep birlikte bir program hazırladık, dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 33 yıl önce Almanya'da gerçekleşen ırkçı Solingen saldırısında hayatını kaybedenleri anarak, "Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı insanlık için en büyük tehditlerdir," dedi. Adalet Bakanlığı, e-duruşma sisteminin bölge adliye mahkemelerinde de kullanılması için çalışma başlattı. Yeni düzenleme ile avukatların yanı sıra davacı, davalı, bilirkişi, tanık ve uzman gibi yargılamanın diğer ilgililerinin de e-duruşma yoluyla dinlenebilmesine imkan sağlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hac vazifesinde olan Arafat'taki Türk hacılarla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune'la telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Cezayir arasındaki işbirliğinin başta ticaret, enerji ve savunma sanayi olmak üzere tüm alanlarda daha ileri taşınması için çalıştıklarını ifade eden Erdoğan, Türkiye olarak bölgede ve dünyada barış ve istikrarın sağlanması için gayretlerini artırarak sürdüreceklerini belirtti. Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Genel Kurulu'nun tarihine ilişkin belirsizlik bulunduğunu belirterek, toplantı tarihinin henüz belirlenmediğini açıkladı. Restoranda lahmacunun 1450 liradan, kıymalı pidenin 1500 liradan, pizzanın ise 1950 liradan satılması sosyal medyada büyük tepki çekti. Ticaret Bakanlığı, Muğla Fethiye'deki bir restorana ilişkin tüketici şikayetleri üzerine inceleme başlattı.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
3: Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış.
4: Sevgili dinleyenler, kuzeyden gelebilecek yüksek basınç ve soğuk hava, araçların bagajında zincir bulundururken yer yer Balkanlardan gelen yağışlı havanın etkisiyle araçlar virajlara daha yavaş ve kontrollü giriyor. Ülke geneline baktığımızda ise uzun vadede güneşli ve trafik kurallarına uygun güzel bir hava bekliyoruz. Hayatı mevsimine göre yaşa. Trafik hayattır.
5: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
1: Yayın tekrarı.
2: Geleceğe ışık tutan öğretmenler, önce isimler ve ilham veren eğitim hikayeleriyle karşınızdayız. Hayatımız Eğitim, Fatma Sadıç'ın sunumuyla her cuma saat 18'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Fatma Sadıç'ın sunumuyla Hayatımız Eğitim başlıyor.
6: Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar diliyorum. Hem bizi 91.8 Radyo Radar frekanslarından dinleyenler için hem de Kayseri Radar ekranlarından izleyenler için kucak dolusu sevgiler yollayarak programa başlamak istiyorum. Hayatımız Eğitim programında ben Fatma Sadıç'la yine birliktesiniz. Bugün yine çok önemli bir konu, çok önemli bir konuğum var. Lafı uzatmadan hemen bu konuya derinlemesine girmek istiyorum. Çünkü hepimizin geleceği olan çocuklarımızın eğitimiyle ilgili bir program yapmayı planlıyoruz inşallah değerli hocamla birlikte. Bugünkü konuğum Ahmet Öbek hocam, uzman psikolojik danışman oluyor kendisi. Dedik ki hocamla bağlantı kurdum, rica ettim, beni kırmadı. Hemen bir ricamla dedi ki biz çocuklarımızın ergenlikteki dönemlerinde ve hem çocukluk dönemlerinde anne babaların onların kişiliklerine olan, eğitimlerine olan etkisini konuşalım dedi. Ve biz hocamızı bugün konuk ettik. Bugün müsaadenizle hocama bir dönüp kendisini bize tanıtmasını rica edeceğim. Hocam hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk. Teşekkürler.
6: Hocam Ahmet Öbek kimdir? Evet. Bize kendi ağzıyla bir bahsetsin inşallah.
7: Evet. Tabii birçok rolümüz var yaşamda.
6: Evet.
7: Buraya katılma nedenim de tabii ki temel olarak eğitimci rolüm. Ben bir öğretmenim tabii ki. Bir psikolojik danışmanım. 21 yıldır da psikolojik danışman olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışıyorum. Şu anda da Koca Sinan Rehberlik Araştırma Merkezi'nde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bölüm başkanıyım. Kayseri'deki rehberlik çalışmaları ile ilgili Koca Sinan bölgesinde çeşitli ilçelerimizde yapılan çalışmaları koordinesi desteğini yapmaya çalışıyorum arkadaşlarımla birlikte.
6: Çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir aslında siz mütevazılıkla anlatıyorsunuz ama aslında RAM'da çok önemli bir görevde, çok önemli bir pozisyonda, çok önemli bir sorumlulukla insanlara hizmet veriyorsunuz hocam. Bugün dediğim gibi çocuklarımızla ilgili konuşalım dedik. Çocukların da hayata ilk gözlerini açtıkları anda ebeveynlerinle karşılaştıklarını biliyoruz. Ve bu ebeveynlerin onlara sunduğu hayat çerçevesinde, verdiği eğitim çerçevesinde hayatlarının, karakterlerinin şekillendiğini biliyoruz. Bununla ilgili konuşalım. Doğru bildiğimiz yanlışlarımız varsa düzeltelim, kafamıza takılan soruları cevaplayalım şeklinde ilerlemek istiyorum müsaadenizle. Hocam şimdi eğitimde hangi ekole bakarsanız bakın hepsinin ortak kesiştiği bir nokta var. O da rol model olmakla ilgili. Yani çocuğumuza verilebilecek en iyi eğitimin kendimizi aslında eğitmekten geçtiğiyle ilgili bir ortak görüş var. Siz çocuğa bunu benim dediğimi yap, yaptığımı yapma gibi bir atasözünden yola çıkacak olursak biz çocuklarımızın için hep iyisi olmasını temenni ediyoruz. Onların güzel yetişmesini istiyoruz ama bunları hep bir öğüt şekliyle, bir söylem şekliyle çocuklarımıza aktardığımızda üzerimize düşen görevi yaptığımızı sanıyoruz. Ancak bunun böyle olmadığını, çocuklarımızın aslında bizim söylemlerimizi değil eylemlerimizi örnek aldığını pek çok dediğim gibi ekol kabul etmiş durumda. Neden bu kadar önemli anne ve babanın davranışların çocukların eğitiminde etkisi neden bu kadar büyük?
7: Evet, ondan önce bir şey söylemek istiyorum.
6: Tabii ki.
7: Şimdi bizim çocukluk çağlarımızda böyle eğitime dair programlar falan çok azdı.
6: Evet.
7: Televizyonlarda. Ben hep şunu sorarım, Kayseri'de diyorum ilk çocuk mağazası ne zaman vardı?
6: Doğru.
7: Ya da çocuklara özel oyun alanları, parklar nasıldı? Tabii bu bizim küreselleşmemizle birlikte, toplumsallaşmamızla birlikte, dünyanın bize getirdiği bilgiler, eğitimcilerimizin yurt dışına gidip oradan getirdiği şeyler. Üniversitede bir hocamız vardı, rahmetli oldu, Yahya Aküz diye. Bize derste şunu söylemişti, 1950'lerde falan şey yazmış, Fransa'da eğitimle ilgili bir kitap yazmış. Şimdi bizim aslında bu konuda eğitim geçmişimiz çok uzun, sosyal olarak, ama akademik tarafımız biraz daha Cumhuriyet'le birlikte başlıyor. Ve Cumhuriyet'in de belki de 1950'lerden, 60'lardan sonra başlıyor. Okul, daha sonra ilkokul, ortaokul, lise, üniversite derken biz yavaş yavaş 1990'lardan sonra eğitimi nasıl olması gerektiğiyle ilgili, çocuklar nasıl yetişmesi gerektiğiyle ilgili daha çok kafa yormaya başladık.
6: Daha çok konuşmaya başladık, evet. Daha çok önemsemeye başladık.
7: Her yerde televizyon programları falan. Ben hatırlıyorum aslında bu mesleği biraz seçmemde de bir rolü vardır. Bir ATV'de bir Gündüz kuşağıydı ama ben onu akşam izliyordum. Gece 12'de falan başlıyordu. Bir psikolog kadın vardı. Ve ilişkilerden bahsederdi, çocuktan bahsederdi vesaire. Böyle ilgimi çekti. Evet, yani ben hani bu mesleği yapabilirim. Mesela en çok beni etkileyen insanlardan birisi meslek olarak oydu televizyon. Eğitim konuşuluyordu, insan konuşuluyordu. Şimdiye geldik, çok fazla bilgi var. Çok fazla bilgi var, çok fazla program var, kitaplar var. Şimdi birazdan buralara baktım ben, bir sürü eğitimle ilgili kitaplar var mı diye. Milyonlarca kitaplar çevrilmiş, yazılmış, çok değerli kaynaklar. Ama biraz da kafamız karışık, bunu kabul edelim. Yani Türk toplumunun, yani biz nasıl çocuk yetiştireceğiz, nasıl birey yetiştireceğizle ilgisi kafası karışık açıkçası. Yani siz diyorsunuz ya, işte rol model, söylenilenler mi, yapılanlar mı gibi. Tabii bunları daha toplumumuz tam anlamıyla keşfetmiş değil. Toplum... Ne yapmamız gerektiğini aslında çok da bilmiyoruz açıkçası.
6: Belki de toplumumuzun, yanlışsa tespitim hocam lütfen müdahale edin, eskiden böyle bir kaygısı yoktu.
7: Evet.
6: Şu an insanların, ebeveynlerin doğru insan yetiştirelim, doğru kanalize edelim gibi bir kaygısı oldu. Hani bizim çocukluğumuz zamanında, belki annelerimizin çocukluğu zamanında ebeveynlerin böyle bir kaygısı var mıydı diye sormak lazım.
7: Evet. Hani şimdi orada şunu söyleyeceğim. Bana annem ve babam, rahmetli babam ve annem,
6: Allah
7: yaşıyor,
6: rahmet eylesin.
7: Sağ olun. Acaba bir şeyi ben bu çocuğa, çocuklarıma aktarmalıyım gibi bir kaygısı var mıydı?
6: Aynen
7: yani
6: öyle.
7: O da çevremizde. O zaman korkular bu kadar yoktu. Korkular bu kadar yoktu. Şu anda anne ve babalar için en çok çocuk yetiştirmekte onları etkileyen şeylerden birisi korku. Yani bir, geleceğe dair korku. Yani çocuklarının geleceğine dair korku. İkincisi de çevreden çocuğum zarar görebilir korkusu. İki tane önemli korku var. Bunlardan dolayı anne ve babalar bütün çocuklarına davranışlarını bunun merkez alarak yapıyor. Ve en büyük hatalardan birisi de maalesef bu oluyor. Misal, aslında çocuğunun yapamayacağı bir meslek var, çocuğunu oraya yönlendiriyor. Neden? Diyor, gelecek kaygısı. Ya da çocuğunun sosyalleşme ihtiyacı var, arkadaş edinmeye ihtiyacı var, müzikle ilgilenmeye ihtiyacı var, sinemayla, tiyatroyla, sporla. Hayır diyor ki, hani bu diyor korku, çevre diyor bozar diyor çocuğumu, çocuğum etkilenir bunlardan diyor. Ve böylelikle ciddi anlamda çocuklarına böyle davranıyorlar. Yani bence bu korkuyu nasıl yönetmemiz gerektiğini öğrenmemiz lazım.
6: Nasıl öğreneceğiz hocam?
7: Evet. Şimdi yaşam bir risk. Yaşam bir risk. Mesela bir apartman dairesinde yaşamak deprem ülkesinde risktir, değil mi? Yani biz, evet, bu evi alırken diyoruz ki evet diyoruz, burada bir deprem olabilir ve bu depreme karşı da ben bu riski göze alıyorum. Şimdi tamamen çocuklarımıza o korkuyu aktardığımız zaman çocuk en konforlu alanına çekilecek. Dün bir film sahnesi vardı. Ben o filmi çok eskiden izlemiştim. Bir İsviçreli yönetmenin, Bergman'ın çok önemli bir, Güz Sonatı diye bir film. Kız annesine diyor ki, anne diyor, senin bütün diyor kaygılarını, korkularını, hastalıklarını ben aldım diyor. Ben de diyorum ki gençlere özellikle, annemizin, babamızın çizdiği çerçevede yaşamak zorunda değiliz. Onların korkularını, kaygılarını, onların yanlış yorumlamalarını da almak zorunda değiliz. Ben burada bir çocuğu tamamen anne yetiştirir, baba yetiştirir demekten ziyade biraz da burada çocuklarımızı dinlememiz gerektiğini düşünüyorum. Çocukların verdiği kararlara, çocukların eylemlerine, çocukların değerlerine oluşturdukları, özellikle ben 13-14 yaşlarında çocukların verdiği kararların böyle mesela diyor ki çocuk, ben diyor motor ustası olacağım diyor mesela. 14 yaşında bir erkek çocuğu. Okumak istemiyorum diyor mesela. Bizim için çok korkutucu değil mi? Bir çocuğun annesine bunu söylemesi. Ama ben diyorum ki bu çocuğa bir kulak vermek lazım. Bu çocuk ne diyor? Eğer onu ısrarla onunla savaşırsak, onun şahsiyetiyle savaşırsak, onun kararlarıyla savaşırsak, buradan çocuğumuz da fayda sağlamayacak, biz de fayda sağlamayacağız. Bence çocuklara biraz kulak asmamız lazım. Yani korkularla ben korkuyorum, senin adına bir karar vereceğim ve o kararı da sen yapacaksın. Bu bence çocuklarımıza yapacağımız en büyük haksızlıklardan birisi.
8: Orada bir ebeveyn olarak ben hemen şöyle bir şey söylemek istiyorum. İşte yine korku işin içine giriyor. Çocuğum 13-14 yaşında motor ustası olmaya dair ne biliyor ki? Şimdi aslında orada çocuğumuzun motor ustası olmasıyla ilgili kararından, ileride pişmanlık duymayacağından, bundan yaşayabileceği sıkıntılardan, risklerden emin olabilsek, ya da çocuğumuzun kendi hayatının ömür boyu sürdüreceği mesleğiyle ilgili olgunlukta olduğuna inansak, belki ebeveyn olarak bu bizim için kaygı verici olacak, bir sürü olmaktan çıkacak. Ama şimdi diyorsunuz yani, bakın kendim size direkt doğal olarak bir anne olarak 13 yaşında bir oğlu olan bir kişi olarak söylüyorum. Şimdi çocuğumun 13 yaşında verdiği karara kulak asmalıyım mı? Evet, bu konuda size katılıyorum bir eğitimci olarak. Ama bu kararı gerçekten doğru verebilme yetisine, becerisine, olgunluğuna sahip mi olduğuna ben nasıl karar vereceğim?
7: Tabii. Şimdi çocukluğunuza gidin, gençliğinize gidin. Bir eğitimci olduğunuzu söylediniz biraz önce. Bu yolu siz nasıl çizdiniz? Hepimizin hikayesi. Bakın ben biraz önce kendi mesleğimi nasıl seçtiğimi söyledim. Ben bu mesleği seçtiğim anneme babama söylediğim zaman, onlar mesela rehberlik falan dediğim zaman, ya sen turizm rehbercisi mi olacaksın diyordu. Belki beni engelleyebilirlerdi de. Anlatabiliyor muyum? Hayır ya, bu meslek neden yapılır? Ya da benim daha çeşitli, yani bu meslek çok zor. Mesela biraz önce genç kızımıza sorduk değil mi? Diş hekimliği diyor. Onunla ilgili bir gelecek kaygın var mı dedim. Hayır dedi. Ben dedi mesleğimi çok seviyorum ve dedi ben bu zorluklarla mücadele edeceğim dedi. Yani buradaki temel şey şu. Meslek seçimiyle ilgili, kariyeriyle ilgili kararlarda. Yani buraya da sıkıştırmak istemiyorum konuyu açıkçası. Birazcık çocuklarımızla, onların içinden gelen seslere de kulak asarak, zaman zaman onları ikna ederek, artık anneler babalar şunu öğrenmeliler. Öfkeyle, kavgayla, bağırarak çocuğa sözel, fiziksel, psikolojik baskıyla, dikteyle, onu markajlayarak, ve bu şiddete de dönüyor zaten, bağırarak, öfkeyle, bununla bir sonuç alınamayacağını anne ve babalarımız kabul etmek zorunda. Yani anne babalar çocuğu anlamamız ve çocukla ilgili doğru kararlar vermemiz için ilk önce çocukla, gençle bir kere sağlıklı iletişim kurmayı öğrenmemiz gerekiyor. Yani sabırlı, dinleyen, cezalandırmayan, küsmeyen, eleştirmeyen, aşağılamayan. Size şöyle söyleyeyim. Geçen bir danışanım, bir eğitimci arkadaşım anlattı. Annesi
9: kızın kilosuyla lisede bir çocuk, lise 2, lise 3'te. Bunu bir meslektaşım anlattı bana. Anne onun yememesi için, yemek yememesi için, evet kilolu olabilir, ben çocuğu görmedim genç, alay ediyormuş. Bu kilon nedir böyle, sen kendine hiç mi bakmıyorsun, git bir aynaya bak. Şimdi ben o anneye şunu sormak istiyorum. Buradan elde etmek istediğiniz şey ne? Buradan ne elde edebilirsiniz? Bu çocuk size ne verebilir? Ama o anne çocuğuna şunu söyleyebilir. Yani ilişkisi güzel olduğu zaman, anneciğim hani bu sağlık problemi seni ileriki yıllarda çok daha kötü bir noktaya götürebilir. Belki de obezite düzeyine gelirsin. Evden çıkamayabilirsin. Kendinden fiziksel olarak çok böyle rahatsız olarak toplum içine girmek istemeyebilirsin. İstersen seninle bir diyet uygulayalım, bir doktora gidelim, bir diyetisyene gidelim. Bakın ne kadar güzel bir el, bir iletişim şekli. Ama alay etmek, aşağılamak, bunu anne nasıl biliyor musunuz? Bu bir öğrenme işte.
8: Evet, kesinlikle.
9: Annesinden öğrendi, evet. Babasından öğrendi, evet, ya da aktarıldı. Çevremizdeki insanlardan. Anne şunu sorgulamalı. Yani anne ve babalara şunu söylüyorum. Ben bu davranışı, bu sözü söylüyorum, bu davranışı yapıyorum. Bu davranış ve söz doğru mu? Uygun mu? Zamanı mı? Zaman derken mesela ben annelere babalara şunu söylüyorum. Şurası yemek sofrası ya. Burada asla problemler konuşmayın. Asla. Afiyet olsun. Duanızı edin. Yemeğinizi yiyin. Afiyet olsun deyin. Hadi çocuklar birlikte tabakları toplayalım. Hadi sofrayı serelim.
8: Günümüzün nasıl geçtiğini konuşalım.
9: Evet.
8: Sohbet
9: ama
8: edelim.
9: Nasıl oluyor biliyor musunuz bu? Sorgulamaya. Kaç aldın? Ödevini yaptın mı? Matematik öğretmeni beni aradı. Böyle bir bu zamansızlık. Her şey halledilir. Oğlum, kızım gel seninle bir konuyu konuşmak istiyorum. Evde küçük bir kardeş varsa mesela 8-9 yaşında, işte ona dersin ki Ayşe sen bizi abinle bir yalnız bırak bakalım. Bazen anne ve babalar aile içinde bile mahremiyeti korumak lazım. Yani ablanın yanında, ablayı, küçük kardeşinin yanında eleştirdiğimiz zaman çocuk bir de o kardeşiyle olan ilişkisi sarsılıyor aslında. Anne ve babaların dikkat etmesi gereken çok şey var. Ama size bir şey söyleyeyim. Anne ve babalık çok zor, çok zor çocuk yetiştirmek bu devirde. Bunu bir kere, bu bir ezber biliyor musunuz? Bu bir ezber. Bir de şöyle bir şey var. Sosyal medya ile birlikte şöyle bir durum var. Her şey çok kötüymüş gibi gösteriliyor. Böyle bir şey de var ama. Yani sokakta bir röportaj yapılıyor mesela. Ya da birisi video çekiyor. Benim diyor çocuğum şunu yaptı, bunu yaptı. Gençler şöyle, toplum çok bozulmuş gibi bir cümle söylüyor. Anne baba ondan sonra psikolojisi çökmeye başlıyor. Diyor ki anne baba olmak çok zor bir şey. Çocuk istemiyorum. Bugün mesela size bir şey söyleyeyim. Bugün 19 milyona yakın insan evlilik çağındaymış ama evlenmiyormuş.
8: Evet.
9: Hadi onların birçoğu ikinci evlilikleri vesaire diyelim. Yani 11 milyon genç diyelim. Bunların çoğuna çocuk sahibi olmak ister misiniz diye sorsalar belki %50'si 60'ı şunu der. Çocuk aman aman evlenebilirim ama çocuk sahibi olmam.
8: Bu dünyaya çocuk getirilmez.
9: Getirilmez gibi. Size şöyle söyleyeyim. Bunların hepsi bana göre bir mit oldu.
8: Algı.
9: Algı. Yani gençlerimizin algısı böyle oluyor. Yani bu algıyı birileri yönetiyor demiyorum ben. Yani böyle Illuminati falan derler de insanlar şey. Hayır. Siz benim algımı yönetebilirsiniz. Ben de sizin algınızı yönetebilirim. Birisi şunu diyebilir mesela. Ya ben çocuk sahibim. Bu o kadar güzel bir şey ki. Ben onu sabah uyandığında, onun sesini duyduğumda çok mutlu oluyorum. Onu el ele tutuşup okula götürmek çok mutluluk verici. Ya da ergen bir çocuğuyla onunla bir konuda konuştuk, tartıştık biraz ama bu çok keyifli. Onun varlığından ben çok mutluyum. Bakın bunu insanlar demiyor biliyor musunuz? Hep olumsuz, hep olumsuz. Anne babalar bir konuşsa en başarılı çocuğuyla ilgili, en davranışları güzel çocukla ilgili sıralıyor da. Ben bazen anne babalar geliyor, benim çocuğumda şöyle sıkıntılar var, anlatıyorlar falan. Diyorum ki bu çocukta hiçbir sıkıntı yok.
8: Sıkıntı sizde.
9: Sizin bakışınızda bir sorun var.
8: Evet.
9: Yani çocuklarımızı lütfen hastalıklı, vebalı, kurtarılması gereken, bunlar bizim karşımızda, biz bunlara adam edeceğiz düşüncesinden artık vazgeçmemiz lazım. Gençlik evet zor mu? Her insan zor. Burada ilişkiyi kurabilmeyi öğrenmeliyiz. İlişki kurmak. Dinlemek. Bir söyleyeceklerimden öte onunla, yani çocuğun ayna nöronlarını, o zihnini bize, anne, şu duyguyu yaratacağız çocukta. Ben bunu annemle paylaşabilirim. Annem beni anlayabilir. Babam bana bu konuda destek verebilir. Babam bu konuda beni cezalandırmaz. Ama tepkisini de koyar. Bu güveni ve bu inancı çocukta oluşturmamız gerek. Yani biz merkeziz. Bütün çocuğu her şeyi bize öğreteceğiz. Ama bunu öğretme iddiasına bulunuyorsak o zaman, bakın burada kitaplar var, eğitimler var, diplomalar var, okullar var. O zaman onları böyle, iyi annelik babalık da bunlardan da geçmiyor, onu söyleyeyim. Bazen bir arkadaşla tanıştım, annesini de gördüm. 7 kardeşler. Dedi ki bu en küçüğü. Hocam dedi, biz dedi hayvanlarla bir arada yatardık hocam dedi. Çiftçiler. Bizim dedi hiç evimiz odamız falan olmadı dedi. Öğretmen, doktor, emniyet müdürü aile. Bütün bireyler. Hemşire, doktor, mühendis. 7 çocuk da köyden. Anneyle tanıştım. Anne makul, baba sessiz sakin bir adam. Hayvanlarına vermiş, toprağına vermiş. Anne o 7 çocuğu nasıl doyurabilirim kaygısında. Ama çocuklar o köyde doğruları bulup gidiyorlar. Biraz hikayelerini öğrendim. Yani kardeşlerin nasıl, neler yapıyorlar. Sadece bir akademik başarı değil.
8: Tabii ki.
9: Bir karakter başarısı da var.
8: Tabii ki.
9: Bir sosyal başarı da var. Evlenmişler, çocukları var, arkadaşları var, sevilen insanlar, sayılan insanlar. Ya sadece bir mevki değil. Bazen şunu görüyoruz. Adam öğretmen, doktor, sosyal medyada falan bunlar kendilerini gösteriyorlar. Ben bir şey söylemiyorum, özel hayatımda yok böyle insanlar. Bir bakıyorsunuz öyle davranışlarda öyle bir şeyler yapıyorlar ki o insanın gerçekten bir o eğitimden geçtiğine inanamıyorsunuz bazen. Çünkü akademik eğitimle karakter gelişimi paralel gitmiyor.
8: Evet, bizim zaten ebeveynler olarak sanırım en çok karıştırdığımız nokta bu. Evet. Çocuklarımızın akademiksel olarak gelişimine odaklandığımız için kişisel gelişimlerine odaklanmakla ilgili sıkıntılarımız var diye düşünüyorum. Yani çocuklarımız bir okulu kazandığında, yüksek bir başarı elde ettiğinde aslında hayatta da başarılı olacaklarmış gibi bir düşüncemiz var. Ama bu çocuklar büyüyüp akademik olarak başarılı olup herhangi bir meslekte tabiri caizse üretici pozisyona geçip kendi ayakları üzerinde durmaya başladıklarında aslında kendi ayaklarının üzerinde sosyal hayatta duramadıklarını görüyoruz.
9: Fatma Hanım, şimdi bir madde düşünün. Madde, ben bunu uyuşturucu madde olarak ifade edeyim. Şimdi 18 yaşına kadar bir çocuk bununla karşılaşmasın. Neden? Korumalı bir ortam. Okula gidiyor, geliyor. Servisle gidiyor ya da anne babanın aracıyla gidiyor. Çevre güzel. Ama ona uyuşturucuyla ilgili herhangi bir bilgi vermedik. uyarı yapmadık. Çocuğun kafasında bunun zararlı olduğuna dair öyle sistematik bir şey yok. Size şöyle söyleyebilirim. Bu çocuğun bunu kullanma ihtimali çok yüksek. Çok iyi bir ortamda olmasına rağmen. Yani şunu söylemek istiyorum. Biz çocuklara ne aktarmak istiyoruz? Yani çocuğu akademik olarak yetiştirmeye çalışırken duygusal, sosyal ve dünyaya olan algısını zayıf bırakabiliyoruz. Mesela şu. Ben veli seminerleri veriyorum. Anneler geliyor. Genelde hani kenar mahallelerimizdeki okullar, çünkü diğerlerinde okul psikolojik danışmanlarımız var. Onlar bu seminerleri falan yapıyorlar. Annelere soruyorum. Her yerde soruyorum. Ortaokuldaki bir kız çocuğuna. Kızınız kahve yapıyor mu diyorum. Çoğu %90'ı kahve yapamadığını söylüyor, biliyor musunuz? Şunu söylemek istiyorum. Çocuğa sosyal beceriler kazandırmak çocuğu asla akademik yönden geri bırakmaz. Böyle bir ilişki yok. Ya da sporla ilgilenmesi akademik anlamda geriletmez çocuğu. Yani şunu söylemek istiyorum. Çocuklara sorumluluklar vermeliyiz. Burada en büyük yaptığımız yanlışlardan birisi aile ilişkilerinin, akraba ilişkilerinin, babaanne, anneanne, dayı, amca. Ya biz çocukluğumuzda annemizin, babamızın, kuzenlerinin çocuklarına falan gidiyorduk.
8: Evet. Komşularımızla kardeş gibiydik.
9: Aile ilişkileri, komşuluk ilişkileri, akrabalık ilişkileri. Çocuklar kuzenlerini bilmiyor. Net söylüyorum. Net. Kuzenlerini bilmiyorlar. Kuzenlerini ismen biliyorlar, sayı olarak. Benim dayımın oğlu var. Onunla sinemaya gitmemiş. Onunla bisiklet sürmemiş. Amca o çocuğu size bırakmamış. O bir gece sizin evde kalmamış. O çocuk sizin kuzeniniz değil. Olamaz, kuzeniniz olamaz. Kuzenlerle oyun oynamalısınız. Kuzenlerle kitap okumalısınız. Kuzenlerle futbol oynamalısınız. Kuzenlerle kurabiye yapmalısınız. Bu ilişkiler çocuk geliştiremediği zaman, yani aile içi ilişkileri, kardeş, arkadaşlık, komşuluk, çocuk bu sefer yabancı ortamlarda da nasıl davranacağına ilişkin beceriler kazanamıyor. Yani öğretmen oluyor ama okulda nasıl davranacağını bilemeyebiliyor. Ya da bir polis oluyor ama sosyal uyumu zor olabiliyor. O yüzden anne ve babaların, işte yine diyorum, korku, bu korkudan kaçmamız lazım. Yani ben kendimden örnek vereyim. Ben ilkokul 5. sınıfta yaklaşık 20 kilometre belediye otobüsüne binip okula gidiyordum. 5. sınıfta.
8: Şimdi ben velilerin sesini duyuyorum arkadan. Evet. Diyorlar ki o zaman iyiydi.
9: Evet, zaman iyiydi.
8: Bu kadar çok insanlara zarar veren faktörler yoktu. Bu kadar çok korkutucu şeyler yoktu. Biz de o zamanlar öyle gidiyorduk. Ama şimdi soruyorum size, siz kendi çocuğunuzu bir otobüse bindirip bilmem kaç kilometre uzağa gönderir misiniz diye size soruyorlar
9: evet,
8: hocam.
9: Evet, soruyorum. Ben gönderiyorum ben. Gönderiyorum. Neden biliyor musunuz? Yaşam korkuyla yaşanabilecek bir yer değil. Korkularınızla bakın, ben mesela televizyon

0: ve babamdan aile daveti icabet etmek. Kelime budur değil mi? Yani bir eve davet ediliyorsanız gideceksiniz. Çok sevdiğim televizyoncu arkadaşlarım var. Siz de beni davet ettiniz. Şimdi benim eğitimci tarafıma. Ben sizi kırmamak için, değerli arkadaşlarımı kırmamak için katılıyorum. Neden? Çünkü ben bunu ailemden ve toplum bana öğretti. Korkarak olmaz. Hatalar yapacaksınız. Riskler. Risk, her şey risk. Yani bugün tıp fakültesine giden bir çocuğu onaylıyoruz ama mühendisliğe gideni onaylamıyoruz. Ama tıp fakültesindeki bir çocuk fiziksel şiddete uğrama olasılığı daha fazla bir mühendiste. Ama o çocuğu da tek başına bir dershaneye bile gönderemiyoruz. Ben yaşadığım örneklerden söyleyeyim. Bir öğretmen arkadaşım vardı. Ya çocuk koşturuyor. Kendisi de yönetici falan. Lise son. Ona şunu dedim. Abi sen dedim farkında mısın? Bir şoför olmuşsun. Ticari şoför gibi. Görev olmuş. Üniversite ve o çocuğu o aile üniversiteye bile götürdü biliyor musunuz? Bir Kayseri'deki bir üniversiteyi kazandı çocuk. Anne götürüp getirdi, baba götürüp getirdi. Ders bitiyordu, çocuk arıyordu. Bak dedim bundan vazgeç. Onun özgürleşme ihtiyacı var, onun düşünmeye ihtiyacı var, onun zorlanmaya ihtiyacı var. Zorlanmak çok söyleniyor. Bu doğru bir şey. Çocuklarımızın sıkılmasına fırsat verelim. Anne baba çocuğu palyaço gibi eğlendirmek zorunda değil. Sürekli çocuğun başında onunla vakit geçirmek zorunda değilsiniz. Çocuk oyun üretmeli. İlişki üretmeli, ilişki. Yani çocuk sizinle çok fazla vakit geçirmedi zaman ne olacak? Evet ya ben bu apartmanda çocuklar var. Ben onlarla buluşayım. Ya da arkadaşına diyecek ki hafta sonu gel de bizim orada basket oynayalım. Ama anneler babalar ne diyor? Aman kimse arkadaş uzak tanımadığımız kimseyle arkadaş olma. Annesine babasını bilmek zorundayım. Ben şunu söylüyorum. Evet yanlış arkadaşlıklar edinebilir. Takip edeceğiz. Anne ve babalık bir ilişkiyi dondurma şeklinde yaşanmıyor. Takip edeceksiniz. Günlük çocuğun davranışlarındaki periyotlara bakacaksınız. Periyotlar. Çocuk nasıl davranıyor? Dil gelişimi nasıl? Bu çocukla arkadaş oldu, nasıl konuşuyor? Nerelere gidiyor? Ne istiyor? Şöyle insanlar var. Şöyle bir eğitimci arkadaşım oldu. Yani kesinlikle onu eleştirmek için söylemiyorum. En son hocam dedi bir okulun buraya gidiyormuş. En son yani bizim giydiğimiz ayakkabıların 10-15 katı fiyatında bir pahalı bir ayakkabı istemiş. Yani şöyle söyleyeyim 80-90 bin lira falan. En son dedi ben dedi artık dedi o okuldan alma kararı verdim dedi. Bu bir eğitimci biliyor musunuz? Ama size bir şey söyleyeyim. O çocuğa o ayakkabıyı anlatan o anne baba. Eğer anne evde baba biz üst sınıf insanlarız biz şöyle ayakkabı giyeceğiz diyorsa o çocuk da okula gidiyor arkadaşına diyor ki biz üst sınıfız biz bu ayakkabıyı giyiyoruz diye. Ya ben kendi çocuğumdan duydum sınıfındaki arkadaşı demiş ki annem demiş bana yurt dışından bir ayakkabı getirdi. Siz demiş bunu getirtemezsiniz demiş. Evet çocuğumla konuştum bu konuyu. Koruyabilir miyim? Koruyamam. Bunları yaşayacak. Bunun küçük düşürücü bir şey olmadığını öğrenecek. Ya da öğrenmeyecek. Kendisini bu şekilde yaşama adapte edecek. O zaman da ne olacak biliyor musunuz? 30'una 40'ına geldiği zaman kibir abidesi olacak.
1: Kendini dış materyallerle
0: Tabii.
1: tanımlayan
0: Ben şurada oturmalıyım. Nerede oturmalısın? Kayseri'nin şu mahallesinde oturmalıyım.

0: Nerede, kimlerle konuşmalıyım? Benim çevremdeki insanlar şu olmalı. Bu nedir biliyor musunuz? Kendi onurunu başkalarının statüleriyle kazanan bir insan olmaya dönüyor.
1: Evet, kendisini başka dış etkenlerle tanımlayan, biz, değerli kılan.
0: Biz de çocuklara şunu söylüyoruz, gidecek insanlara, herkese, bu şehrin hunatını da bilecek, Kayseri sesinin arkasını battal altında bilecek çocuğumuz, yaşamın her tonundaki insanla, garibanı da bilecek, fakir insanı da bilecek. O garibanlığın aslında bir duygusal ve düşünsel garibanlık değil, bir parasal garibanlık olduğunu bilecek. Ve ona saygı duymayı da öğrenecek. Biz bu değerleri çocuklara öğretmek zorundayız. Bunları biz söyleyelim, çocuklar alacak. Ben annelere babalara şunu söylüyorum. Çocuklarınıza attığınız tohumlar yıllar sonra karşılığını bulacak. Siz emin olun, rahat olun. Ama siz vazgeçmeyin. Çocuklarınızdan vazgeçmeyin.
1: Bundan adam olmaz demeyin yani.
0: Demeyin. Ayrıca yani çocuklarımız duygusal çöküntüler yaşıyorlar. İnanın o çocukların maruz kaldığı saldırılar var ya, bizlerden daha fazla. Biz bile mücadele edemeyebiliyoruz. Bir de çocukları düşünün.
1: Ergenleri, bahsediyorsunuz.
0: Zorbalık da aynı zamanda sanal dünyada gezen bilgilerle. Çocuk çöküyor, yaşamı anlayamıyor. Kızsa erkekleri anlayamıyor. Erkekse kızları anlayamıyor. İş yaşamını anlayamıyor. Yetişkinleri anlayamıyor. O çocuğun yanında elinden tutup ben senin yanındayım. Her şeyi birlikte çözebiliriz. Biz akıl hocu bir gideriz, bir öğretmene sorarız, bir psikoloğa sorarız, bir doktora sorarız, bir edebiyatçıya sorarız, çevremizde bir büyüğümüze sorarız. Diyerek ancak çocukları kazanabiliriz. Çocuk çökmüş, psikolojik olarak çökmüş. Anne ve baba hala çocuğa saldırıyor. Hala. Siz orada ne yapacaksınız biliyor musunuz? El frenini çekeceksiniz. Gel bakalım oğlum. Nedir sorunumuz? Gel bakalım. Rahat ol. Sakin ol. Senin benimle konuşamayacağın hiçbir şey yok. Biz anne babayız. Anne baba çocuğuz. Senin hayattaki en büyük yardımcın, destekçin biziz. Bu cümleleri kaç anne baba söyleyebiliyor?
1: Maalesef. Peki hocam, şimdi biz anne baba olarak çocuklarımızla iletişim kurarken bu noktalara dikkat edelim diyoruz. Ancak belki çok sevecen bir anne, belki çok çocuğunun farkında olan bir anne ya da baba. Fakat anne ile baba kendi arasında bir uyum sağlayamıyor. Evin içinde bir harala gürele var ki, İkisi de çocuklarını çok seviyor ancak birbirleriyle olan diyaloglarıyla ilgili sıkıntı var. İşte bu ortamda sağlam anne ya da sağlam baba olmak çocuğa yeterli olur mu? Bundan bahsetmek istiyorum. Yani kısaca şunu söylüyorum. Anne baba ilişkisinin çocuk eğitimindeki önemi nedir?
0: Evet. Şimdi anne baba ilk önce eş oldular.
1: Evet. Henüz çocuk yoktu.
0: Eş oldular. Biz evlilik ve sevgili olmayı, yani çift olmak, yani psikolojideki tanımı birazcık çift olmak. Hı-hı. Çift. Bir olmak. Hı-hı. Biz aslında orada birazcık ne yapıyoruz biliyor musunuz? Yaşama karşı duruşumuzu eşle birlikte birlikte vermeye başlıyoruz. Yani akrabalarla nasıl ilişkilerimiz olacak? Parayı nasıl yöneteceğiz? Şuradan da bir mizah yapalım. Erkeklere parayla ilgili kararları verdirirseniz genelde zararlı çıkarsınız.
1: Buradan duyuruyoruz.
0: Evet, yani biraz mizah ama bunun bir gerçekliği var. Yani sosyal, yani şöyle, erkeklerin çok hızlı zengin olma çabası.
1: Evet.
0: Gizli saklı iş yapma ihtimalleri çok fazla olduğu için buradan olumsuz sonuçların çıkma olasılığı çok fazla oldu. Bir kere çiftler bu çocuğu dünyaya getirirken birlikte karar vermeliler. Yani evet, biz birlikte bir çocuk yetiştireceğiz. Şu anda babalarda şöyle bir rol var. Şimdi bizim zamanımızda da babalar çok ilgili değildi. Evet. Çocukluğumuzda. Fakat şimdiki babalarda, bizim dönemimizdeki babalardan bir olgunlaşma eksikliği var. Yani şöyle, bunu sosyal medyadan, yani herkes için söylemiyorum ama, yani babalarda şöyle bir rol var. Bana çocukla ilgili, çocukluk döneminde, bebeklik dönemiyle birlikte bana bir şey getirme. Yani çocuğun sahibi anne oluyor.
1: Evet.
0: Bu en büyük, baştan en büyük yanlış bu. Yani bir çocukla, bebekle baba da vakit geçirmeli. Yani biz ne diyoruz buna? Hadi iki yaştan önce çocuk anneyi emziriyor, anne çocuğunu. Bebeklik dönemi, birlikte yatıyorlar vesaire, ama 2 yaşından itibaren artık sosyalleşmeyle birlikte baba çocuğu parka götürmek, oyun oynamak, yaptığı şeylerle ilgili ona geri bildirim vermek durumunda. Şimdi eşler şöyle yapıyor. Senin anneliğin kötü, senin babalığın kötü. O dayıya çekmiş, o amcaya çekmiş, o halıya çekmiş, o teyzeye çekmiş. Bunlar çocukları etiketliyor.
1: Anneler babalardan, babalar annelerinden çocuklarını korumak için çaba sarf ediyor. Yani karşıdaki eşi sanki o çocuğu korumak zorunda olduğu veya o çocuğu yetiştirirken sürekli yanlış şeyler yapacağı şeklinde kafada oluşan bir ön yargıyla birlikte çocuğu kim daha iyi yetiştirecek, kim daha iyi koruyor? Efendime söyleyeyim, sen çocuğa böyle söyledin, yanlış söyledin, sen yanlış yaptın, sen böyle davrandın, sen yanlış davrandın şeklinde de ebeveynler arasında ciddi tartışmalar yaşanıyor.
0: Babalarda şöyle bir şey var. Babalar genelde şu rolde olabiliyorlar. Çocuktan yana.
1: Evet. İyi polis,
0: bu
1: polis.
0: En büyük hatalardan birisi. Yani çocuk hata yaptıysa, oğlum hani şimdi baba bilinçaltında şöyle diyor. Ben bunu hata gördüysem bağırmalıyım, çağırmalıyım, cezalandırmalıyım. Baba otorite. Biz de diyoruz ki baba bir otorite olabilir, kurallar koyabilir ama bu ille de çocuğu şiddetle cezalandırılması gerektiğini
1: anlamaya
0: gerektirmiyor.
1: Gelmez.
0: Bir de şu var, bu dönemde kadınların bütün sosyal rollerine, çalışan kadınla birlikte bütün sosyal rollerini erkeğe yüklemek gibi bir çabaları var. Bu taraftan erkek ekonomik durumlardan dolayı kadını iş yaşamında tutmak istiyor. Ama diyor ki hayır diyor, ben sana diyor bu konuda yardımcı olamam çocuk bakımında, çocuğun derslerinde. Ya da ev işlerinde. Ama şöyle bir rol çatışması yaşanıyor. Yani kadının erkeğin kadının rollerini yaptığı bir yerde çok sağlıklı bir zemin olmuyor. Biz anne ve babalara şunu öneriyoruz. Çiftlere şunu öneriyoruz. Rollerimiz var. Kadın rolleri, erkek rolleri. Bakın burada dünyadan bize gelen ya da dünyadan başka ülkelere, toplumlara giden bilgilerde sağlıksız durumlar var. Yani yüzyıllardır, bin yıllardır kadının ve erkeğin rolleri toplumda tanımlanmıştır. Tanımlandı. Şimdi siz

0: seveceğin kelimesini yeri gelecek anne baba masaya da vuracak. Yeri gelecek kızacak da. Yeri gelecek yasak da koyacak. Ama bunların bir tonu olması lazım. Yani çocuğun şahsiyetine yönelik bir saldırı olmayacak.
1: Aşağılayarak değil.
0: Ben bunu senin için yapıyorum. Ben bu konuyu biliyorum. Buradaki senin hatanı biliyorum. Buradaki riski görüyorum. Anne baba olarak bu kararı ben veriyorum. Zaten çocuklarınız da eğer sizde o anne babaya olan sevgi saygı oluşmuşsa çocuğunuz sizi dinliyor. Burada beni çocuğum dinlemiyor, bana saygı duymuyor. Burada bir şey var. O anne baba kendini bir sorgulamalı. Şunu söylemeli yani beni çocuğum, komşum sayıyor, arkadaşım sayıyor, annem babam. Yani bu çocuk beni niye saymıyor? Bu çocuk beni neden dinlemiyor? Neden beni anlamıyor? Burada anne ve babaların farkında olmadıkları hataları var. Ben anneleri babaları yargılamıyorum. Neden? Ya iki insan bırak anne baba çocuk ilişkisinde. Ya amirinizle nasıl ilişki kuracağınızı bilmiyorsunuz. Sevgili olmuşsunuz, sevgilinizle nasıl ilişki kuracağınızı bilmiyorsunuz. Ya bazen adam küçük sosyal ilişkilerde bile, yani bir manavda, kasapta, orada bile bazen nasıl davranacağını insan bilemeyebiliyor ani gelişen şeylerde. Ben bir çocukla anne baba arasındaki ilişkilerde ki sorunlarda anne babaları kınamıyorum, eleştirmiyorum. Sadece burada fark etmedikleri şeyleri, şimdi burada bir fark etmedikleri şeyleri fark etmeleri lazım. Bunun için de bakın çocukları psikologlara götürüyorlar. Psikiyatrlara götürüyorlar. Psikolojik danışmanlara götürüyorlar. Ben burada annelere babalara bir önerim var. Yani buralarda çok başarı elde edilmiyor. Burada ilk önce anne baba olarak bir kendimizi bir ilişkimizi, karı koca ilişkisine, anne baba rolümüzde biz nasıl yapıyoruz? Yani erkekler artık bazı şeyleri ciddiye almalılar. Yani anne bir şey söylüyor, söylüyor, söylüyor çocukla ilgili. Ya ciddiye al ya bu kadın bu çocuğun annesi. Diyor ki ya sen diyor bu çocuğa kural koymuyorsun, ilgilenmiyorsun diyorsa ilgilenmek ne demek artık babalar duysun ya, duysun artık. Ben çevremde böyle bir şey var. Bir vurdum duymazlık var babalarda. Anne çırpınıyor. Anneler doğru yapıyor demiyorum her şeyiyle. Ama anne bir problem varsa daha çok görüyor. Babalar görmüyor. Kulak asya ki ya hanım sen ne diyorsun bu çocukla ilgili bana ne diyorsun? Ne yapmamı istiyorsun? Ya bu soruyu sormak çok zor bir soru değil. Yani elinizde telefonla okey oynamak ya da bir ya sizin bir baba olarak sorumluluğunuz var. Annelere de yani her şeyi sosyal medyada paylaşmak zorunda değilsiniz yani. Babalara da diyorum ki sosyal medyada her şeyi takip etmek zorunda değilsiniz. Yani şu akşamları anne ve babaların telefonlarını bırakıp herkes telefonlarını bırakacak. Biz ilgilenmeyeceğiz. Bizi arayan olur mu? Siz acil arayan olursa arasın. Her şeyi takip etmek zorunda. Dijital dünya anne baba çocuk ilişkilerini bozdu.
1: Evet.
0: Ve
1: En büyük
0: çift
1: sıkıntı.
0: ilişkilerini de bozdu.
1: Evet. Artık herkesin kendi ekranıyla kurduğu çok daha derin bir
0: Tabii,
1: ilişki
0: tabii
1: var.
0: derin bir ilişki var.
1: Yani birincil ilişkisi diyebiliriz.
0: Evet.
1: En önemsediği ilişkisi diyebiliriz. Bağımlılığı
0: Bağımlılık.
1: diyebiliriz. Dolayısıyla da onun dışında kalan alanlardaki insanlar ikincil ilişki kurduğu insanlar haline geldi.
0: Şu ailelerimiz artık mahremiyeti lütfen önemsesinler. Yani her yediğimizi, içtiğimizi, gezdiğimiz yeri paylaşmak zorunda değiliz. Bu bizi o anki odaktan koruyor. Geçen bir konser vardı, Tarkan'ın konseri. Çok kalabalık. Herkes kameraya video çekiyor. Biri de yazmış diyor ki ya siz diyor hiç anı bırakın diyor. Ama o insanların hepsi şunu ispatlamak istiyorlar.
1: Ben
0: Ben
1: oradaydım.
0: buradayım. Bu bir şov. Bu bir riyakarlık. Bu bir hava atma durumu.

0: Hava atıyoruz, başka bir şey değil. Ben bunu açıkça topluma söylüyorum artık. Korkmadan söylüyorum. Ben 21 yıldır da bu işi yapıyorum. Artık söylemek istiyorum ya, bu toplum ya, bu kadar cehalet olmaz. Ve biz çocuklara böyle yön gösteremeyiz. Yani sen sürekli olarak, ya sen bir aile kurumu, aile kurmuşsun ve bir insan yatak odasında pijamasıyla oturma odasında çektiği bir videoyla topluma bunu yansıtıyorsanız, bu size saygı, saygı bekleyemezsiniz toplumda. Mahremiyet çok derin bir sağlıklılığı gösterir. Bakın, mahremiyet mesela, bunu sadece böyle özel ilişki olarak düşünmemek lazım. Birisiyle tanışıklığınız vardır. Birisine söylememeniz gerekir. Bu bir mahremiyettir. Bu ne demektir biliyor musun? Ben akıllı bir insanım. Onu tanıdığımı sana söylememeliyim. Bu nedir? Gizliliktir, etiktir. Ama insanlarımızın hiç bu konularda şeyi kalmadı. Ama tabii ki bu kadar sosyal medya ile birlikte aile ilişkiler bu kadar açık yaşanıyorsa, buradan sağlıklı bir sonuç bekleyemeyiz.
1: Artık sosyal medya, ekran bizim hayatımızın içerisinden çıkartıp atabileceğimiz bir durum değil ama yönetebileceğimiz bir durum. Bunu nasıl sağlıklı, akıllıca ve sizin söylediğiniz gibi mahremiyetimizi koruyarak, çocuklarımıza etkilerini azaltarak yönetebiliriz. Burası da bizim için çok önemli. Ama sizinle bahsettiğiniz gibi öncelikle biz kendimizi bu konuda yönetemediğimiz için bu konuya, benim çocuğum işte tablet bağımlısı, ekran bağımlısı, çünkü sen bağımlısın. Sen onu önemsediğin için çocuk da onu önemsiyor. Görüyoruz da aslında. Biliyoruz da ama işte o iradeye sahip çıkmak, onu davranış haline dönüştürebilmek tam da önemli nokta burası diye düşünüyorum.
0: Sona mı geldik?
1: Sizinle sohbet gayet güzel aktı. Zaten de tam da tahmin ettiğim gibi çok da keyifli. Biz hiç şeye değinemedik hocam. Ergenlik döneminde çocuklarımızın davranışlarında meydana gelen değişmelerle birlikte normal anne babalık sürecinden bir dönemi geçireceğimiz, bir anne babalık sürecine geçeceğimizi, bizi buradan nelerin beklediğini, bu süreci sağlıklı bir şekilde yönetmek için anne baba olarak neler yapmamız gerektiğini, okulla bu süreci nasıl entegre etmemiz gerektiğini, ergenlik sürecinin her öğrencide, her çocukta farklı geliştiğini, bu farklılıkların ortak bir noktada nasıl buluşturulması gerektiğini de uzunca konuşmak istiyordum. Ama buradan hemen söz alıyorum hocam sizden. Evet. Demek ki bizim bu programın ikincisini yapmak lazım diye hemen.
0: Ama kısaca değineyim ama oraya.
1: Tabii yani ki.
0: Süremiz varsa, saatimiz kaç? Evet. Şimdi şöyle, burada ergenlik dönemiyle ilgili özellikle okuldaki öğretmenlerimize çok önemli görevler düşüyor. Çocuklarla onları değer veren, onları dinleyen, onları bilgilendiren ama onlarla birazcık daha zihinsel olarak çocukları dolduran, yani sadece ders anlatmak değil burada. Yani birazcık daha yaşamla ilgili, deneyimlerimizle ilgili çocuklarla paylaşımlar yapmak. Anne baba olarak burada çocuğumuzla konuşmayacağımız konu yok. Her şeyi konuşabiliriz. Anne baba olarak çocuğumuzla her konuyu konuşabiliriz. Yani şöyle bir şey. Çocuğun dışarıda birileriyle konuşabiliyorsa, bu bizimle konuşamadığı bir şeyse, bu yetişkinlik çağını demiyorum ben. Çocukluk ve gençlik dönemini diyorum. Burada anne ve babaların cesaretle çocuğunda gördükleri, bir kere fiziksel değişimler olacak.
1: Evet.
0: Sosyal ilişkileri değişecek. Karşı cinsle ilişkileri başlayacak. Orada farklı duygular hissetmeye başlayacak. Bunları öğreterek, dinleyerek, fark ederek, mizahla, bakın, biraz mizahla. Mesela şöyle bir şey olmasın. Mesela anneyle kız, kız bir erkek çocuğuyla konuşuyor arkadaşlar. Anne onun telefonunu alıyor, çocuğu buluyor, gidiyor o çocuğa, sen bir daha benim çocuğumla konuşmayacaksın gibi. Bu çocuğu rencide edecek bir şey. Biz çocukla bir arkadaşlığı nasıl yaşaması gerektiğini, nasıl arkadaşlıklar geliştirebileceğini konuşabiliriz. Burada daha çok sosyal, yani çözüm çocuğumuzun yasaklar koyarak değil. Yasaklar koyarak değil. Çocuk bize farklı farklı şeyler getirecek, genç, ergen. Onları da sabırla, bak sabır. Hemen bir kötü bir senaryo yazarak değil. Her şey çok kötüymüş gibi değil. Bunların hepsi çözülebilir. Ben annelere babalara şunu söylüyorum. Anneler babalar çocuklarla birçok şeyi iyi bir noktaya getirebilirler. Ama işbirliği yapmak lazım. Onları karşımıza alıp değil. Beklentimiz de olmalı onlardan. Onları sorumsuz bir şekilde bırakmamalıyız. Ben senden bunları bekliyorum. Kaç tane anne baba çocuklarına onlardan ne istediklerini söylüyor? Ya da ne yapmamalarını? Söylüyor muyuz? Ben senden şunu, şunu, şunu istemiyorum. Şunla, şunu, şunu da istiyorum. Kaç tane anne baba söylüyor?
1: Siz karşılaştığınız için daha iyi biliyorsunuz.
0: Çocuk nasıl bilecek?
1: Değil mi?
0: Çocuk doğruları, yanlışları nasıl bilecek?
1: Çizgileri net çekmezsek, evet. Eğer anne baba olarak çocuk kendinden neyin beklendiğini, neyin istenmediğini bilmezse,
0: bunu bildiği an çocuğumuz bizle iletişime artırıyor, biliyor musunuz? Sınırlar. Belirsizlik en kötü şeydir. Belirsizlik. Ve çocuklarımızı biz belirsizliğin içinde bırakıyoruz. Çocuğun haritasını çıkartabiliriz. Yani oturup benim çocuğumun zaafları bunlar, artıları bunlar, eksileri bunlar. Çocuğumun artı yönü bu. Evet, ben çocuğumun riskleri bu. Bunu yapmak çok zor bir şey değil.
1: Emek, sevgi.
0: Biraz odaklanmak lazım.
1: Aynen,
0: toplumun
1: önemsemek.
0: Odaklanma sorunu var. Odaklanmak. Yani bu konuya dinlemek. Her şeyi bir tarafa bırakıp, evet ben sana odaklanıyorum, seni dinliyorum, seni anlamaya çalışıyorum. Odaklanmıyoruz. Her şey böyle, dikkatimiz o kadar dağınık ki ve buradan da hiçbir sonuç elde edemiyoruz zaten çocuklarımızla.
1: Aslında bütün konuştuklarımızı şöyle bir toparlayacak olursak, biz bir çocuğa disiplin kazandırmak, efendime söyleyeyim eğitim vermek istiyorsak, önce onu kendimizde yapmamız gerekiyor. Kendi bünyemizde bunu kanıksamamız, özdeşleştirmemiz gerekiyor. O çerçeveden sonra ancak çocuğumuza dokunabiliriz. Kendi nasıl yapılacağını bilmediğimiz şey üzerinden çocuklara ahkam kesmemek lazım. Ben de zaman zaman velilerime sınav hazırlık sürecinde şunu söylüyorum. Diyorum ki her gün siz kalkın saat 8.30'da bu yaşlarda, her gün siz kalkın akşamın 5'lerine kadar bir okulda pasif dinleyici pozisyonunda oturun. Sonra gidin herhangi bir yerde derse devam edin, kurs alın, ders alın.
0: Çok güzel.
1: Sonrasında bir yemek yiyecek kadar yaşamını sürdürmesi için vakit verdikten sonra hadi derse deyin. Sizi bir gün bu sürece davet ediyorum. Sadece bir gün.
0: Şöyle, siz de öğretmensiniz. Anne babanın çocuklara, öğretmenlerin çocuklara. Ya evet ya, senin için de hayat çok zor. Yaptıkların çok zor. Bunun yerine ne diyor biliyor musun? Sana göre de var diyor. Rahatsın. Yediğin önünde, yemediğin arkanda. Biz senin zamanında şöyleydik.
1: Biz onların zamanında daha rahattık bu arada hocam. Onu da söyleyelim. Evet. Bu kadar sınav baskısı yoktu. Bu kadar akademik baskı yoktu. Bu kadar çok ekran bağımlısı olmak için ortam yoktu. Evet. Yani biz aslında onların döneminden bu kadar çok rakip yoktu, sınava girecek insan yoktu. Bu iş bu kadar tabiri caizse kızışmamıştı ve bu kadar yoğun baskı hissetmiyorduk.
0: Rekabet de bu kadar fazla yok. Savaş bu kadar, mücadele bu kadar yoktu. Yani çocuklarımıza birazcık bakın bu geri bildirimleri verelim. Evet ya, sen de çok zorlanıyorsun. Yoruluyorsun. çok mücadele veriyorsun. Bakıyorum günlük 8 saat okula gidiyorsun, ödevler yapıyorsun, sorumlulukların var. Bakın ne güzel değil mi? Çocuk anlaşıyor. Annem bana hep ne yapıyorsun sen? Akşamdan sabahtan akşama oturuyorsun vesaire gibi değil. Bundan, bak bu dilden, bu üslüptan hiçbir sonuç çıkmazsın.
1: Bunu çok iyi anlamak lazım. Evet. Eleştirsel dille hiçbir yol alamayacağımızı buradan anne babalara ve kendime de söylüyorum. Hepimize söylüyorum. Hocam ağzınıza sağlık.
0: Teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için.
1: Yani... Hocam davetin ikincisinin sözünü aldım ben. Aldık değil mi Merve'ciğim?
0: Evet,
1: aldık.
0: Evet.
1: Bu ergenlik dönemini böyle biraz daha detayla konuşmak lazım. Çünkü anne babalarımız gerçekten çaresiz kalabiliyor bu dönemde. Çocuklarındaki değişiklikleri anlamakta güçlük çekebiliyor, anlayamayabiliyor. Bunu dediğim gibi detaylıca konuşmak lazım. Çünkü ergenlikten çıkıp birer birey olma yolundaki gençler bizim geleceğimiz. Onları önemsiyoruz ve seviyoruz. Dediğim gibi hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu kıymetli bilgiler için, bu hoş sohbet için. Yeniden programımıza katılana kadar kendinize iyi bakmanız dileğiyle.
0: Sizler de çok teşekkür ediyorum. Ben de dinleyicilerimize de iyi akşamlar diliyorum. Sağ olsunlar.
1: Değerli dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz, bugün de çok keyifle geçen bir program olduğuna inanıyorum. Umarım yüreklerinize dokunabilmişizdir, sorularınıza cevap olabilmişizdir, bakış açınızda değişikliklere sebep olabilmişizdir temennisiyle. Önümüzdeki hafta yeni bir konukla, yeni bir konuyla yeniden birlikte olana kadar kendinize iyi bakın, esen kalın.
2: Fatma Sadıç'ın sunumuyla Hayatımız Eğitim sona erdi. Yayın tekrarı.
3: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
2: Yola çıkarken almayı unutmamanız gereken bir şey varsa o da uykunuz. Uykusuz yola çıkmak dikkat kaybına ve reflekslerin yavaşlamasına neden olur. Uyanık ol. Hayatı gözden kaçırma. Trafik, hayattır.
4: Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış.
5: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.

0: hoş olun.
1: 91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve aynı zamanda o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinlediğimiz programımızda bugün 2017 yılına gideceğiz.

1 Ocak 2017. Yerel saatle 01:15'te Ortaköy Beşiktaş'ta IŞİD tarafından gece kulübü saldırısı gerçekleşti. Saldırı sonucunda 39 kişi öldü, 79 kişi de yaralandı. 5 Ocak 2017. PKK'nın silahlı kolu TAK tarafından İzmir'de bombalı araçla saldırı gerçekleşti. 31 Ocak 2017. Asya ve Avrupa kıtalarını karayolu tüneliyle birleştiren Avrasya Tüneli kesintisiz olarak faaliyete başladı.

31 Mart 2017. Usta tiyatrocu Halit Akçatepe, 79 yaşında hayatını kaybetti. Akçatepe'nin doktoru, oyuncunun kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma etkinliği ve Şakir'in camiinde kılınan cenaze namazının ardından sanatçının naaşı Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. 16 Nisan 2017. Türkiye'de anayasa değişikliği referandumu yapıldı. Sandıktan evet çıktı. 17 Nisan 2017. Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait bir Sikorsky S-70 tipi helikopter düştü. Helikopterdeki 12 devlet görevlisi hayatını kaybetti.

29 Nisan 2017 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, İngilizce Wikipedia'daki Türkiye ile ilgili makalelerdeki terörizm ithamlarını gerekçe göstererek Wikipedia'ya erişimi engelledi. 11 Mayıs 2017 12 Nisan 2017 tarihinde evinin otoparkında tansiyonunun düşmesi sonucunda dengesini kaybeden ve yere kafasını vurarak beyin kanaması geçiren İbrahim Erkal, 29 gündür tedavi gördüğü hastanede 11 Mayıs'ta hayatını kaybetti. 15 Mayıs 2017 Muğla'da meydana gelen trafik kazasında 24 kişi hayatını kaybetti.

0: sen bir sözüm var aslında.
1: 24 Haziran 2017. 2017 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Basketbol Takımı Letonya'yı 72-56 yenerek Avrupa 5.'si oldu. Bu sonucun ardından Kadın Basketbol Takımı 2018 FIBA Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. 25 Haziran 2017, 91. Gazi koşusunu Piona Sonata isimli atıyla Jokey Ahmet Çelik kazandı. 27 Haziran 2017, 23. Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 67 kiloda Nur Tatar, finalde Amerikalı Paige McPherson'ı 6-4 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. 28 Haziran 2017, 23. Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda Zeliha Ağrız, finalde Rus Tatiana Kudasova'yı 11-8 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

30 Haziran 2017. 2017 Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Takımı finalde Britanya'yı 76-69 yenerek Avrupa şampiyonu oldu. 4 Temmuz 2017. Önce Vatan Partisi Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı. 11 Ağustos 2017. Trabzon Maçka'da HPG tarafından düzenlenen saldırı sonucu kıdemli

11 Ağustos 2017, Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile PKK militanları arasında Trabzon'daki bir kırsal alanda çıkan çatışmada PKK militanlarının saldırısı sonucu Eren Bülbül adlı çocuk şehit oldu. 22 Eylül 2017, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş istifa ettiğini açıkladı. 23 Ekim 2017, Recep Altepe, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa etti.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçici, yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 20, en düşük sıcaklık 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı 16, Akışta Tomarza Sarıoğlan Sarısöz Vatan Bünyan İncesu 17, Develi Felaiye 18, Yahyalı Yeşilhisar 20 derece, çevreilerde Nevşehir Sivas 19, Niğde 20, Yozgat 21, Kırşehir 23 derece, büyük kentlerde Ankara 25, İstanbul 26, İzmir 30 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Şimdi reklamlar.
1: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yatlamda değil.
2: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Erkekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
0: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.

0: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmol AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
3: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenli.
4: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Müzik Radarı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle karşınızdayız. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümüne ilişkin, bütün kurumların desteğiyle fethi bu sene bir önceki seneden daha canlı bir şekilde kutlanacak. Bu ruhu yaşatmak için hep birlikte bir program hazırladık, dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 33 yıl önce Almanya'da gerçekleşen ırkçı Solingen saldırısında hayatını kaybedenleri anarak, "Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı insanlık için en büyük tehditlerdir," dedi. Adalet Bakanlığı, e-duruşma sisteminin bölge adliye mahkemelerinde de kullanılması için çalışma başlattı. Yeni düzenleme ile avukatların yanı sıra davacı, davalı, bilirkişi, tanık ve uzman gibi yargılamanın diğer ilgililerinin de e-duruşma yoluyla dinlenebilmesine imkan sağlanacak. Cumhurbaşkanı

0: Grup Genel Kurulu'nun tarihine ilişkin belirsizlik bulunduğunu belirterek toplantı tarihinin henüz belirlenmediğini açıkladı. Restoranda lahmacunun 1450 liradan, kıymalı pidenin 1500 liradan, pizzanın ise 1950 liradan satılması sosyal medyada büyük tepki çekti. Ticaret Bakanlığı, Muğla Fethiye'deki bir restorana ilişkin tüketici şikayetleri üzerine inceleme başlattı.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli. Hızla harcama.
3: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.

0: Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış. Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Yayın tekrarı.
7: Psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati başlıyor.
8: Herkese Kayser Radar ve Radyo Radar ekranlarından merhaba. Psikoloji Saati programı ile birlikteyiz. Ben program sunucunuz Merve Esersoy Yıldırım. Bugün klinik psikolog Arzu Ersoy bizlerle birlikte. Arzu Hanım hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk. Merhaba.
8: Nasılsınız?
9: İyi olmaya çalışıyoruz. Ülkece biliyorsunuz zor zamanlardan geçiyoruz. Umarım iyi olacağız hep birlikte.
8: Buradan rahmet dileyelim hepsine. Biz bugün neden odaklanamıyoruz konusunda konuşacağız. Eğer bu süreçte sorularınız olursa 0352 336 25 98 numaralı WhatsApp hattımızdan bize sorularınızı iletebilirsiniz. Veya şu anda izlemekte olduğunuz sosyal medya hesaplarından yorum yapabilirsiniz. Arzu Hanım öncelikle sizi tanıyabilir miyiz diye başlayalım, sonrasında konumuza geçelim.
9: Tabii. Ben klinik psikolog Arzu Ersoy. Yaklaşık 7 yıldır çocuklarla, ergenlerle ve aileleriyle çalışıyorum. Çalışma alanım içerisinde aynı zamanda dikkat eksikliği, hiperaktivite, disleksi gibi alanlar da mevcut. Söyleyeceklerim şu an için bunlar.
8: Evet. Kolaylıklar diliyorum. Gerçekten işimiz çok zor ve şu an sizlere çok ihtiyacımız var.
9: Ben de burada sizlere teşekkür etmek istiyorum. Biliyorsunuz evet, başlarken de dedik hepimiz zor zamanlardan geçiyoruz. Biz uzmanların daha fazla kitleye ulaşması için bir insan bile aslında buradan aldığı bir cümleyle ya da kendi özüne dönmesiyle birlikte getireceği değişimlere aracı olduğunuz için ben teşekkür ediyorum.
8: Biz teşekkür ederiz davetinizi kırmayıp geldiğiniz için. Yayın öncesinde bir podcast'ten bahsetmiştiniz. Ondan da bahsetmenizi istiyorum.
9: Tabii şu an hazırlık

0: aşamasındayız. Yakında bir psikolog arkadaşımla birlikte yayınlara başlayacağız. Bu ve benzer konularda da yine yayınlarımız olacak. Takip etmenizi
1: çok faydalı olacağını öneriyorum. Evet. Umuyorum. Şimdi konumuza geçelim. Neden odaklanamıyoruz dedik biz konu olarak ama şu an böyle bizi dinleyenlerin, izleyenlerin veya okuldaki öğrencilerin de aslında temel sorunu odaklanmak.
0: Evet.
1: Herkes böyle odaklanamıyorum diyor. Ben de yayın öncesinde size anlattım ya. Evet. Hiç odaklanamam yani. Hemen böyle bir ses olsun, birisi geçsin hemen odağım dağılır. Şimdi biz buna dikkat eksikliği diyoruz ama doğru mu bu dikkat eksikliği dediğimiz şey?
0: Şimdi aslında Merve Hanım kafalar çok karışık. Şimdi dikkat ne, dikkat eksikliği ne, dikkat eksikliği hiperaktivite ne, odaklanma ne, bunların hepsi aynı şeyi mi kapsıyor yoksa bunlar her biri birbirinden farklı terimler mi? Öncelikle dikkat ne, odaklanma ne, burayı açıklayarak başlamanın yararlı olduğunu düşünüyorum ki dinleyenler ve izleyenler de açıkçası program akışında dikkatlerini ve odaklanmalarını destekleyelim isterim. Şimdi dikkat demek aslında zihinsel süreçleri bir iş üzerinde toplayabilme becerisi. Aynı zamanda odaklanma ne dersek de dikkat becerisini o iş üzerinde tutabilmeye de biz odaklanma diyoruz. Aslında bu iki kavram birbiriyle sıklıkla karıştırılıyor. Ama birbirinden farklı kavramlar. Dikkat eksikliği hiperaktivite dediğimiz şey daha tanısal bir durum. Aslında yaşanılan bir zorlanma, bir bozukluk olarak geçiyor. Bu gibi kavramlar aslında birbirinden farklı. Sorunuza dönecek olursak neden son zamanlarda odaklanmakta, dikkatte zorluk yaşıyoruz ya da bu kadar fazla dikkat eksikliği, hiperaktivite tanısı neden var günümüzde? Çünkü dünya çok hızlı. Aslında tam da konuştuğumuz gibi aynı anda birçok şeyi yapmaya çalışmak. Şimdi ben izleyenlere bazı sorular sormak istiyorum ve herkesin de kendi içerisinde aslında bunu da dürüstçe cevaplamasını istiyorum. Diyelim ki bir mail yazacaksınız, bir mesaj atacaksınız, telefonu eline aldınız, mesaj atmaya başladınız. Sonra bir Instagram'da gezmeye başlayın. Fark ediyorsunuz ki 40 dakika geçmiş. Mesela bunu yaşadığınız oluyor mu? Instagram'da gezmeye başladıktan sonra kalkayım bir kahve alayım. Kahve alırken birkaç tane bulaşık var onu yıkayayım. Ardından benim yapmam gereken şöyle bir iş vardı deyip aslında sürekli böyle bir işte uzun süre kalamamak, işte karşımızdaki kişiyi dinlemekte zorlanmak, sürekli bitmeyen işler içerisinde yoğunluk, biliyorsunuz ki gündemimizde son yıllarda çok yoğunuz. Fakat odakta değiliz. Sürekli yoğun olsak da işlerimiz bir türlü bitmiyor. Sürekli tekrarlayan döngüler içerisindeyiz. Birçok şeyi ertelemeye başlıyorsak, bunları yaşıyorsanız aslında ben de odaklanma zorlanması var mı? Ya da bununla ilgili zorluk yaşıyor muyum diye bir gözden geçirmekte yarar olduğunu düşünüyorum.
1: Şimdi saydığınız hepsi evet benim evet. için.
0: Bu sadece sizde, bende ya da yakın çevremizde duyduğumuz şeyler değil. Hem klinik başvurular bu yönde çok artmaya başladı. Artık şunu görüyoruz. İnsanlar kendi kendilerine dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısı ya da işte bende odaklanma problemi ya da bende dikkat eksikliği var. Şimdi dikkat eksikliği, dikkat dağınıklığı bunlar da çok sık kullanılıyor. Dolayısıyla artık oradaki soru işareti ya bunu ben yaşıyorum, bunu yaşayan başkaları da varmış. Demek ki o zaman ben de dikkat eksikliği, hiperaktivite ya da örnek veriyorum ben de odaklanma problemi yaşıyorum. Yani bunu aslında birilerinin de yaşadığı. Çünkü bu konuştuğumuz konu sadece ben sizi dinlerken koptumla kalmıyor. Günlük ilişkimizden, çift ilişkisinden, anne çocuk ilişkisinden, arkadaşlık ilişkisinden, işten aslında hayatımızdaki birçok konuya odaklanma etkiliyor ve çok da önemli bir yerde. O yüzden çok kıymetli buluyorum bu konuyu konuşmayı, derinleşmeyi.
1: Evet, şimdi acaba farkındalık da mı çok fazla? Yani ben hatırlıyorum bizim zamanımızda hiç de böyle odaklanma sorunu var, işte çocukta disleksi var falan gibi şeyler yoktu. Ama şimdi biraz daha sanırım insanlar yani bilinçli mi demeliyiz onu tam şu an şey yapamadım ama ya da farkındalık sahibi mi? Ya da dediğiniz gibi internet üzerinden işte bir video çıkıyor işte disleksi şöyle şöyle şöyle. O da diyor ki bende de var diyor.
0: Çok
1: bu yüzden midir sizce farkındalık sahibi
0: miyiz? Tabii farkındalık arttı. Bunu yaşayan tabii hızlı bir çağda yaşıyoruz. Yani şu an telefonu elimize aldığımızda videoların hızlı akışı, bir şeyde uzun süre kalamamak, kendi kendimize kalamamak, anda kalamamak. Şöyle bir örnek vereyim. Eminim ki hepimiz zaman zaman yaşıyoruz ya da gözlemliyoruz doğrudan ya da dolaylı olarak. Asansöre bindik. Birinci kattan 10. kata kadar en fazla 20 saniye sürer. Ama o 20 saniyede bile kendimle kalmak çok zor geliyor. Dolayısıyla ne yapıyorum? Telefona yöneliyorum. Anda kalmak zorlaştıkça, dünya hızlandıkça, aslında uyaran arttıkça tabii ki benim odaklanmam, dikkatim zorlanabilir. Bu da zamanla kişide birçok alanı etkiliyor. Yani depresyondan tutun da anksiyeteye kadar biriken işler, kişinin aslında neden ben yeterli olmuyorum, neden başarısızım, neden ben de diğerleri kadar iyi olamıyorum dediği birçok alanı doğuruyor. Sosyal medya bu konuda çok önemli. Tanılar arttı çünkü dediğim gibi dünya hızlandı. Aslında bu sadece bireysel bir problem değil. Bu çağımızın bir problemi.
1: Evet. Peki sizce neden artık hiçbir şeye odaklanamıyoruz?
0: Aslında dediğiniz gibi çok fazla uyaran içerisindeyiz. Yani baktığımızda uyaran her geçen günde artmaya devam ediyor. Aynı zamanda stres faktörü, uyku burada çok önemli. Artık uyku o kadar önemli bir hale gelmeye başladı ki hastanelerde uyku zorlanmalarıyla ilgilenen birimler açıldı. Şimdi yeterli uyku olmazsa yeterli odaklanma olmaz. Sağlıklı bir beslenme olmazsa yeterli odaklanma olmaz. Yani bunu tek bir nedene indirgemek çok zor. Baktığımızda bütüncül bir yaklaşımla uyarana çok fazla maruz kalmanın etkisiyle birlikte tüm bunlar ya da stres faktörü. Burada çok önemli bir başlık. Biliyorsunuz hepimiz zaman zaman hem bireysel hem global hem ulusal anlamda zorlanmalar yaşıyoruz. Bunları yönetmek tabii ki çok zor. Çünkü ben stres altındayken beynim sadece hayatta kalmaya odaklanır. Dikkati, odaklanmayı, bununla ilgili yürütücü işlevleri yerine getirmeyi, yani bir ortama uyum sağlamayı, günlük işlerimi yönetmek çok zor. Aslında odaklanmak birçok başlık altında konuşulması ve değerlendirmesi gereken bir konu.
1: Kesinlikle katılıyorum. Şimdi insanlar bir de sürekli meşgul. Herkes meşgul. Böyle bir mesela dolaşmaya şuradan çıksak. Ya meşgul diye diyoruz. Belki de telefonla oynuyor. Onu da bilemeyiz. Dediğiniz gibi belki yalnız kaldığı için orada bir şeyler bulmaya çalışıyor. Neden meşgulüz? İşlerimizi bitiremiyoruz.
0: Burada odaklanmanın büyük bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Yani neden meşgulüz? Çünkü birçok şeyi ertelemeye başladık. Birçok şeyi aslında biraz önce ilk başlarken verdiğimiz örnekleri yerine getiriyoruz. Bir işe başlıyoruz. Diyelim ki yine mesaj atmak, mail atmak üzerinden. Sonra bir Instagram'a giriyoruz. Fark ediyoruz ki 40 dakika geçmiş. Ama bugünün ortasına geldiğimizde bunu şöyle anlatıyoruz. Bugün benim için çok yoğundu. Evet yoğundu ama odaklı değildi. Dolayısıyla hani burada neye odaklanıyorum? Baktığım büyük ölçüde neye harcıyorum? Buraları gözden geçiriyorum. Geçirmekte büyük yarar var. Çünkü bu uzun vadede. Aslında bunu günlük belki dinleyenler ve izleyenler şunu söylüyor olabilir. Evet bunları hepimiz yaşıyoruz ve zaman yaşıyoruz ama bunlar üst üste gelmeye başladığında ve zamana yayılmaya başladığında artık sevdiklerimize zaman ayıramıyoruz. Kaliteli zaman geçiremiyoruz. Özellikle ebeveynlerden şunu duymaya çok sık başladım. Hocam ben oyun oynayamıyorum, odaklanamıyorum. Çünkü ben oraya oturduğumda zihnimin arkasında yapmam gereken birçok şey var. Ne oldu? Aslında çocuğumla ilişkim de odaklanmada etkilenmeye başladı. Ya da bu başvurularda 16-17 yaşındaki artık çocuklarımızdan şunu diyorum. Evet ailemle zaman geçirmek istediğim oluyor ama bir araya geldiğimizde, film izlediğimizde, bir etkinlik yapmaya başladığımızda annem ya da babam telefonu eline alıyor. Ya da bir şey anlatmaya başlıyorsunuz. Eşiniz, partneriniz o an çok önemli bir şey olduğunu düşündüğünde bir an durup size şöyle soru sorduğunu düşünün. Neydi? Ne anlatıyordun? Anlayamadım. Bir tekrar et. Ya. Nasıl hissettirir bu size?
1: Çok kötü.
0: Evet.
1: Şimdi bir işe başlıyoruz ve çok dağılıyoruz. Bunu hep konuştuk aslında ama bunun sebebi ne peki? Yani çok hızlı tükettiğimiz için mi böyle oluyor acaba? Evet.
0: Çağ çok hızlandı. Ben böyle başlarken de birkaç örnek verdim. Hatta şey demiştim. Yani artık fark ediyorum ki ben de bir şeyleri dinlerken bazı işlerimi yetiştirebilmek için artık 1,5 hızda dinlediğim şeyler oluyor. Ve bu benim günlük yaşamda sosyal ilişki kurarken, bir başkasını dinlerken zorlanmalarıma neden olabilir. O yüzden hani bir konuya başlıyoruz, hızlandırmasını istiyoruz, dinlemiyoruz, odamız başka bir yere dönebiliyor. Bunu suçlamak için söylemiyorum. Aslında bu dediğim gibi çağımızın bir problemi. Fakat dönüp bakmamız gereken şey dışarısı değil. Suçlamak çok kolay çünkü insanın üzerinden aslında sorumluluğu alan bir durum. İşte teknoloji çok hızlandı, sürekli yeni şeyler üretiliyor ama biz bunu kontrol edemeyiz. Yani teknoloji marketlerinin ya da teknolojiyle ilgilenen firmaların yeni bir ürün üretmesini ben engelleyemem. Ya da örnek veriyorum, yeni bir model telefonu çıkması engelleyemem. Ben ne yapabilirim? Kendimden sorumluyum. Kendi yaşamım içerisinde bunları iyileştirmek istiyor muyum? Ve bunun için ne gibi tedbirler alabilirim? Biraz daha odağımı buraya çevirmenin yararlı olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, şimdi belki telefon bağımlılığı diyeceksiniz buna ama ben telefonum yanımda olmayınca kendimi çok yalnız hissediyordum bir zamanlar. Ama şimdi biraz bu detoks dediğimiz şeyler, işte telefona şu an bakmamalıyım, biraz daha anda kalmalıyım şekillerini kendime uyguluyorum. Şimdi ama insanlarda hala sürekli bir telefona bakma gibi bir ihtiyaç var. Bu da dikkatimizin hızlı dağılmasını sağlıyor değil mi?
0: Tabii. Yani artık telefon bizim için sadece telefon değil, yakın tarihte böyle yabancı uzmanları dinlerken şöyle bir terime denk geldim. Telefonlarımız artık bizim bebeklerimiz gibi. Evet. Ne demek bu? Aslında günlük hayatta bir bebeğin ne kadar önemli, ne kadar işte ihtiyaçlarını kollamaya başladıysak telefondan gelen bildirimleri de artık biz telefonları kullanmıyoruz ya da teknolojik aletleri kullanmıyoruz. Onlar bizi yönetmeye başladı. Hangi anda bildirim geldiyse ben telefona bakmak durumundayım. Ya da telefonlar aslında bizim için bir yangın alarmı olmaya başladı. Ne demek bu yangın alarmı olması? Şu demek, gün içerisinde acaba çocuğum okuldan ateşlendi haber mi geldi? Ya da iş yerinde bir aksaklık mı oldu? Artık iş başvurumunda şunu duymaya başladık. Yani bu da odaklanmayla ilgili. Telefon hep size ulaşabilmeliyiz. Telefon sürekli açık olmalı. Bu mümkün mü insan hayatında? Ya da uyurken telefon da yanımızda. Artık uykuyla telefona uykuya telefonla geçmeye başladık. Ya da sabah uyandığında aklındaki ilk şey telefona bir bakayım neler olmuş? Bildirimler. Tabii bunun kontrol edebildiğimiz tarafı var, edemediğimiz tarafı var ama bunları tüm hepsini gözden geçirerek aslında telefonun ya da bu kadar çok odaklanmaktaki zorlanmanın yerini ayırt etmek için önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, çok da önemli gerçekten de işte hepimizde evet. De var, bırakamıyoruz evet. Telefonları.
0: Evet.
1: Şimdi çağın getirdiği bir durum dedik zaten buna. Peki teknoloji gerçekten dikkatimizi çok etkiliyor mu?
0: Evet,
1: yani bu çocuklarda mesela akıllı tahtalar var okullarda artık işte tabletleri var. Mesela ders çalışıyor, tabletten çalışıyorum diyor. Belki orada oyun oynuyor, onu da bilemeyiz tabii ama ailenin bunu da denetlemesi gerekiyor değil mi?
0: Çok önemli, kesinlikle. Yani bu odaklanmadan farklı bir pencere açacak olursam, aileler özellikle çocuklarının ne izlediği, ne kadar süre izlediğini mutlaka ve mutlaka takip etmeli. Şimdi biz uzman olarak işin mutfak tarafını görüyoruz, bunun çıktılarını görüyoruz. Fakat süreçte tek bizim görmemiz yeterli değil. Hepimiz doğrudan ya da dolaylı olarak çocukların ortaya koyduğu davranışlarda sorumluluk sahibiyiz. Ben bir evlat sahibi değilim, bir ebeveyn değilim. Fakat benim de sorumluluğum var. Dolayısıyla herkes üzerine düşen sorumluluğu almaya başladığında ancak bir şeyler değişmeye başlar. Bunun yapacağımız ilk şey önce kendim, sonra yakın çevrem, ailem. Dolayısıyla burayla alakalı baktığımda aileler tabii ki dediğim gibi ne izlediğini, ne kadar süre izlediğini takip ederken aynı zamanda çocuğuyla sohbet edebilmeli. Evet, sadece takip yeterli değil. İletişimde kalabilmek, göz göze temas kurabilmek. Benim artık çocuğumu dinlemeye sabrım yok. Çünkü zihnimin arkasında o kadar fazla şey var ki, o kadar fazla uyaran içerisindeyim ki göz göze kurmak, göz göze temas etmek, oyun oynamak bunlar artık çok zorlandığımız şeyler. Sosyal ilişkiden kaçarak teknolojiyle ilişki kurmaya başlıyorum. Orada çok hızlı bir dünya var ve o dünyaya zihinsel olarak yetiştiğimde ben gerçek hayatta da o hızı aramaya başlıyorum. Ne yapıyorum? Çabuk sıkılıyorum, sürekli sohbet değiştirmek istiyorum. Son dönemdeki çocuklarda şunu çok fazla görüyoruz, klinikte de çok fazla görüyoruz. Hocam benim çocuğum sıkılmaya tahammül edemiyor. Edemiyor çünkü çok hızlı bir dünyanın içerisinde. Edemiyor çünkü ilişkiye ihtiyacı var. Edemiyor çünkü teması yok bu çocuğun. Bu kadar uyaran içerisinde bir çocuğun, küçücük bir çocuğun tek başına kalması neleri doğurabilir? Yani düşünün, hiç tanımadığınız insanları evinizin içerisine alır mısınız? Farklı farklı ülkelerden, milletlerden, şehirlerden, tanıdığınız, tanımadığınız. Aslında alıyoruz. Eğer kontrolsüz bir teknoloji kullanım varsa hiç tanımadığımız tehlikelere açık hale geliyoruz.
1: Evet, kesinlikle katılıyorum ama şimdi çocuklar da biraz isyankar olabiliyorlar. Tabii. İşte beni niye denetliyorsun? İşte telefonuma bakma ya da şifre koyuyorlar, açtırmıyorlar. Bu konuda yani çok da dikkat konusunda dağıtmak istemiyorum ama bu konuda ebeveynlere bir öneriniz olur mu? Nasıl Tabii. yaklaşsınlar onlara?
0: Burada sorunuzdan aslında şunu anlıyorum. Sınır koymak ama sınırı koymak öfkelenmek ya da ona öfkeyle tepki vermek anlamına gelmiyor. Sağlıklı sınırlar oluşturabilmek. Şimdi ev içerisinde hiç sınırla tanışmayan çocuk aslında sosyal ortamlar da sınırın ne olduğunu bilmediği için kendisine konulan kurallara, sınırlara uymakta zorlanıyor. Bu en küçük yaştan dahi başlayabiliyor ve özellikle yaş grubu büyüdükçe buradaki tepkiler dediğiniz gibi öfke, ani patlamalar daha da yoğun hale gelebiliyor. Şimdi burada sınır koyarken şu bilmeliyim. Ben çocuğumla iletişim kurmadan önce odaya her girdiğinde ben ona dersine çalıştın mı, telefonu bıraktın mı sorularını sormam işlev anlamı ifade etmiyor. Hatta ebeveynlerimizden şunu duyuyoruz. Hocam ben sınır koyuyorum, çocuğumla ilgileniyorum, zaman geçirmeye çalışıyorum. Ne yapıyorsunuz diyorum mesela, evde ne gibi aktiviteler yapıyorsunuz ya da sohbetiniz nasıl ilerliyor? Şunu söylüyor ebeveynlerimiz bana. Diyorum ki işte odaya girdikten sonra bir fark ediyoruz ki tek konuşulan konu dersine çalıştın mı, telefonu bırak. Başka hiçbir konu yok. Şimdi ben bir çocuğun hayatına sınırı getirmek istiyorsam önce çocuğumla iletişim kurmalıyım. İletişim kurarak sınırları oluşturmak daha sağlıklı olacak. Artık şundan korkmaya başladık. Ben çocuğuma hayır dersem, ben çocuğumun telefonuna bakar, bakarsam ben çocuğumu üzerim. Ben çocuğumu üzülmesini istemiyorum. Hayal kırıklığı yaşamasını istemiyorum. Şimdi bir çocuk bu duyguları aslında zor duyguyla başa çıkabilmek tabii ki bambaşka bir konu ama ufacık değinmekte yarar olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben tanımadığım duyguyu taşıyamam. Duyguyu taşıyabilmem için benim o duyguyu deneyimlemeye, bunu güvenli bir ortamda annemle babamla aile içerisinde deneyimlemeye, yaşamaya izin verilmesine ihtiyacım var ki yönetebileyim. Dışarıdan aldığım, biraz önce söylediğim gibi hayal kırıklığı, öfke, işte istediği notu alamaması, arkadaşın ona hayır demesi ya da bu gibi ve benzeri gibi bir sürü örnek sıralayabiliriz. Bana çok ağır gelirse ben bunu öfkeyle, hatta maalesef çok üzülerek söylüyorum, şiddete varan durumlarla örneklerini görüyoruz. Daha fazlasının olmaması için hepimiz sorumluluğumuzu aslında neler var kontrol ederek sürece el almakta yarar görüyorum.
1: Ama evet, bütün ebeveynler de şimdi işte öğretmenleri suçluyorlar. İşte sen benim çocuğuma vuramazsın. Veya işte çocuğa hiçbir şey dedirtmiyorlar ama hep arkadaşın suçludur, işte o kavga çıkarıyordur falan deyip ama kendi çocuklarımızı yüceltmeye çalışıyoruz. Keşke yapmasak.
0: Kesinlikle. Burada amacımız aslında ebeveynleri suçlamak değil. Zaten aslında yaşadığımız, geldiğimiz noktada ebeveynleri suçlayan yaklaşımda büyük bir yer edindiğini söyleyebilirim Merve'nin. Nasıl yani diyebilirsiniz. Şimdi son dönemlerde ebeveynlik becerileri üzerinde işte ben bunu yaşıyorsam annem suçlu. Ben şöyle bir durumda olduysam babam suçlu. İşte benim ailem yüzünden ben bu noktadayım. Evet, olabilir. Hepimiz olumsuz şeyler yaşayabiliyoruz. İdeal ebeveynlik zaten yok. Ya da mükemmel ebeveynlik yok. Mükemmel ebeveyn olmak aslında o yolda gösterilen çabadır. Bu yüzden şuna bakmak, dönmekte yarar görüyorum ben. Şimdi çocuklarımızla ilgili dediğim gibi mükemmel ebeveyn olmaya çalışmak bazen ona zarar veriyor. Çünkü biz mükemmel ebeveynin ne olduğunu karıştırmaya başladık. Şimdi size çok küçük yaş gruplarından örnekler vereyim. Ben aynı zamanda anaokul gruplarında da danışmanlık sağlıyorum. Şimdi geçenlerde şöyle bir durum deneyimledik. İşte çocuğumuz bir masanın üzerine çıkmış. Ama tabii öğretmen böyle telaşla geldi. Dedi ki hocam gelebilir misiniz? Bir durum var sınıfta. Ben de merakla tabii gittim. Ve şunu söyledi bana. Masanın üstünden indiremiyorum. Neden? Baktığımızda olayın problemi. Çünkü dedi ben ona masanın üstüne çıkmaman gerekiyor dersem ailesi benim çocuğuma işte sesinizi yükseltmişsiniz ya da benim çocuğuma kızmışsınız diyebilir. Şimdi ben o çocuğumun kolundan tutup ona zarar gelmemesi için sandalyesine inmesi ya da oradan inmesini teklif edersem ya da söylersem ya da yaparsam işte çocuğumun kolundan tutmuşsunuz deyip gelebilir. Şimdi bir taraftan da öğretmenlerimiz gerçekten çok çaresiz. Şimdi bizim amacımız hiçbir anne babanın bile isteği çocuğa zarar vermek istediğini düşünmüyorum. Patolojik bir durum yoksa. O yüzden siz çocuğunuzu korurken aslında sadece iyiyle karşılaşması, iyilik içerisinde yaşamasını arzu ediyorsunuz. Gerçekten keşke öyle bir dünyada olsa. Ama zor duyguları deneyip bu zor olaylarla baş etmeyi sizin yanınızda güvenli öğrenebilir. O yüzden lütfen sınırlar, kurallar bir gözden geçirelim. Neler var bizim hayatımızda? Burayı da yine önemli bir nokta olduğu için vurgulamak istedim.
1: Gerçekten çok önemli. Şimdi benim 3 yaşında bir yeğenim var. Şu an kreşe başladı. Ve öğretmen şey yapıyormuş böyle, otur diyormuş. Bize böyle şey yapıyor işte, öğretmen bana kızdı, otur dedi falan. İlk başlarda o kadar üzüldüm ki ya niye hani Ayra'ya kimse bir şey diyemez falan.
0: Olarak tabii.
1: Sonra annesi dedi ki Merve o her şeyi görecek, yapsınlar daha iyi. Çünkü bizim için o bir şey, prens. Biz öyle büyütüyoruz ki onu, her istediği olacak, her şeyi yapacağız. Ama işte dediğiniz gibi dünya...
0: Bunu söylerken şurayı ayırmak istiyorum. Tabii ki bir sınıf da çocuk kapının önüne konulmayacak. Tabii ki bir sınıfta çocuğa ses yükseltilmeyecek. Evet. Burası söylediğimiz şey biraz daha ayrı. O yüzden farklı bir noktaya taşınmaması için burayı tekrar altını kırmızı çizgilerle çizmek istiyorum. Fakat çocuğumuz sınırları, kuralları öğrenecek. Bunu sadece okulda öğrenirse, yani çocuğa evde hayır denmediyse, işte ben buraya oturmak istiyorum dendiğinde tabii oturabilirsin. Ben teknoloji oynamak istediğimde, tabii oynayabilirsin. Ben bu yemeği yemeyeceğim, bunu yiyeceğim dediğinde tabii yiyebilirsin. Şimdi çocuk hiç hayır denmediği için aslında kızmak olarak tabir ettiği şey belki de sağlıklı bir sınır. Şimdi burada o yüzden birçok dinamiği göz önünde bulundurarak yorumlamakta yarar var.
1: Çok teşekkür ederim bu konuda değindiğimiz için. Şimdi çocuklarla göz teması kurmak, onlarla iletişime geçmek önemli dediniz. Bunu nasıl yapsın aileler? Yani illaki anneler ya da babalar da yorulabiliyorlar. Tabii işten ki. Geliyorlar eve, işte çocuk da okuldan geliyor. Ya belki şey istiyor anne de, ya hani ben bir rahatlayayım artık ya, ama bir sorumluluklarımı bırakayım diye bilmek istiyor ama Çocukla ne kadar iletişim kurmalı?
0: Şimdi anneyi babayı robot gibi düşünmememiz lazım. Annenin babanın da ihtiyaçları var. Yorgunluğu var, öfkesi var. İşte iş yerinde bir problem yaşamış olabilir. Zor duygularla baş ediyor olabilir. Ama çocuğun da aslında tek başına sorumluluğu yok. Biz yetişkinlerin sorumluluğunda. Dolayısıyla beyin gelişimi hala devam ediyor. Özellikle erken çocukluk dönemine bakacak olursak. Bu demek değil ki işte saatlerce oyun oynayın. Vaktinizin tamamını çocuklarınıza ayırın. Ya da hayatınızın merkezinde çocuklarımız olsun. Şimdi şu gerçeği artık kabul etmekte yarar görüyorum. Hiçbirimizin tek sorumluluğu ebeveyn olmak değil. Nedir sorumluluklarımız? İş yerinde bir çalışan olmanın sorumluluğu var. Bir evlat olmanın sorumluluğu var. Bir kardeş olmanın sorumluluğu var. Ve tüm bu sorumluluklar altında aslında ben bir şeyleri yönetirken zorlanabilirim. Ve zorlandığım yerde şu olmamalı. Yani şura ihtiyacımız var. Günlük 5 dakika bile olsa oyunda kalabilmek, oyununa eşlik edebilmek. Burada dediğim gibi süreye değil verimli aslında zamanın geçirmesi. Ya benim gerçekliğimle uyuyor mu? Evet yorgun olabiliriz ama kızım, oğlum günün nasıl geçti? Göz teması kurarak, belki temas ederek, dokunarak. İyi geçti biliyor musun baba, şöyle bir şey yaşadık. Biliyor musun anne, bugün şuna çok mutlu oldum. Biliyor musun işte bugün beni şu çok üzdü. Konuşabilmek, teması sürdürebilmek. Burada aslında beklentiyi tutarken benim gerçekliğimle bunun bana zor geldiği taraflarda neler var? Burayı gözden geçirmek ebeveyn becerileri içerisinde önemli bir noktada olduğunu yine paylaşabilirim.
1: Evet, çok da önemli gerçekten. Yani saatlerce çocuğun yanında durup telefonla oynamak değil dediğiniz gibi.
0: Evet.
1: Umarım güzel bir faydalı bir bilgi vermişizdir. Şimdi çocuklarda dikkat süresinin azalmasının en büyük sebebi ne diye sormak istiyorum.
0: Teknoloji. Buna verebileceğim en fazla, aslında söyleyebileceğim en önemli şey teknoloji. Teknolojiden başka, teknolojiyi uzun uzun konuştuk, ne olabilir? Yine zor duygularla baş edebilmek. Bunlar da yine çocuğun aslında dikkat odaklanma ile ilgili bir zorlanması olabilir. İşte gelirken trafikte, okula bırakırken diyelim ki baba trafikte işte sesini yükseltti, öfkelendi. Şimdi o çocuk orada kalabilir. Çünkü neden? Zor duyguyla baş etmeyi bilmiyor. Çocuğun zor duyguyla baş etmeyi öğrenmesi aslında biz yetişkinleri gözlemleyerek, rol model alarak oluyor. İlk konuşurken de söylediğim gibi benim eğer hayatımda bir stres faktörü varsa, günümde bir stres faktörü varsa benim dikkat ve odaklanmaya aslında şu an enerjim yok. Bir telefon düşünün. Hep ben bu örneği veriyorum. Bu telefonu açık tutmak aslında sadece arama yapmanıza izin veriyor. Şarj, pil ömrü sadece aramaya izin veriyor. Ama biz istiyoruz ki işte WhatsApp'a da girsin, işte sosyal medyada da gezebileyim. Olmuyor. Çünkü o telefonun sadece pili stres esnasında telefonu açık tutmak ve arama yapmak kadar. O yüzden bu stres faktörünü yönetmeyi öğrenmek, zor duygularla başa çıkabilmek dediğimiz şey tam da burası. Yine uykuyu takip edebilmek. Çünkü teknoloji yine burada çok önemli olabiliyor. Çocukların uyku düzeni maalesef etkileniyor. İşte sağlıklı beslenme yine burada çok önemli bir etken. Aslında odaklanmak birçok noktayı da beraberinde getiriyor. Tek bir başlık altında şu neden diyemem ama sıraladığım noktaların önemli olduğunu paylaşabilirim.
1: Evet, gerçekten de çok önemli. Şimdi sürekli uyarılan çocukların gelişimi nasıl etkileniyor peki?
0: Şöyle, aslında beyin gelişiminden de konuşacak olursak sürekli uyarılan bir çocuk hıza alıştığı için bazen aslında dikkat eksikliği hiperaktivite dediğimiz şeyde de bunu yaşıyoruz. Bazen zihnin hızına beden yetişemiyor, bazen bedenin hızına da zihin yetişemiyor. Şimdi bu gibi durumlarda neler yaşıyoruz? Çocuğumuz bir konuda kalmakta zorlanıyor. İşte sosyal ilişki, arkadaşlık ilişkileri kurmakta zorlanıyor. Öğretmeni dinlemekte zorlanıyor. Ben zorlandığım yerde zaten kalamam. Zorlanıyorsan ben kolay bir şey bulurum. Nedir bu kolay şey? Bize gelen klinik başvurular zaten nadiren oluyor bu. Hocam benim çocuğum da hani uzun süredir işte odaklanmakta, dikkatte zorlanma yaşadığını görüyorum diyen çok nadir oluyor. Ne ile başvuruluyor? Nerelerde hani biz dikkat edelim ya da gözden kaçırmayalım dediğimiz noktalarda şunu söyleyebilirim. İşte hocam bizim öğretmenimizle konuştuk. Çocuğumuz sürekli derste öğretmeni dinlemek yerine işte kalemiyle oynuyor. Ya da arkadaşının defteriyle oynuyor. Çünkü neden? Orada kalabilmek çocuk için çok zor. Kendi kolay gelen bir şeye yöneliyor. Bazı durumlarda da aslında biz dikkat eksikliğini ya da dikkat eksikliği hiperaktiviteyi çok fazla kullandığımız için bu gibi durumlarda şunu görebiliyoruz. Bazen yürütücü işlevler. Aslında dikkat süreçlerinden ziyade burayı da değerlendirmek gerekebiliyor. O yüzden bu gibi eğer soru işaretleri varsa ailemizde geç kalmadan bir uzmana danışarak kapsamlı bir konuşma, görüşme ve değerlendirmeden sonra yol haritasının belirlenmesi çok önemli. Çünkü motor planlamada zorlanan bir çocuk da yürütücü işlevler içerisinde nerede, ne zaman, ne yapması gerektiğini bilmiyorsa dikkat problemi gibi görülebiliyor. İşte göz takibinde zorlanan çocuklarımız olabiliyor. Bu fiziki göz takibinden bahsetmiyorum aslında, becerisel olarak. Göz takip becerisine zorlanan zaman bir çocuk tahtayı takip etmekte zorlandığı için, kitap okumak istemediği için kendine kolay gelen becerilere yönelebiliyor. Dolayısıyla burada ihtiyaç duyduğumuz şey kapsamlı bir değerlendirme.
1: Evet, gerçekten çok önemli bilgiler veriyorsunuz. Peki sıkılan çocuk gerçekten sağlıklı mıdır?
0: Evet, sıkılan çocuk sağlıklıdır. Çünkü sıkılma aslında üretmeyi de beraberinde getirir. Dolayısıyla aslında çocuğun kendi yine sıkılmak da zor bir duygudur. Şimdi neyi görüyoruz sık sık? İşte AVM'ye gidiyor, ben burada sıkıldım. Tamam, kafeye gidiyoruz, ben burada sıkıldım. İşte oyun oynuyoruz, parka gidiyoruz, ben burada sıkıldım. Bazen ebeveynler artık buraya yetemediğinden şikayetler etmeye başladı. Hocam ben her şeyi yapıyorum, sabah kalkıyorum, biz başlıyoruz dışarı çıkmaya. İşte o etkinliğe gidiyoruz, o AVM'ye gidiyoruz, o parka gidiyoruz. İşte şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz ama hala günün sonunda bana sıkıldım diyor. Şimdi bu neyi tetikliyor? Aslında ebeveynin yetersizlik duygusunu tetikliyor. Şimdi bazen çocuk sıkılmayla baş başa kalması lazım. Sıkılıyorsa çocuk aslında sıkılmanın ötesinde kendine alan açacak bir yeri bulabilmesi için, bir oyun üretebilmesi için ya da o duyguyla baş edebilmesi için bir şey üretecektir. Sıkılmasından korkmayın.
1: Ama biz de ne yapıyoruz? Hemen ay sıkıldı, evet, hemen şuna götürelim, hemen buna götürelim.
0: Bazen biz yetişkinler de Merve Hanım kendimizi oyalıyoruz teknolojiyle. Mesela sıkıldığımız zaman ne yapıyoruz? Hemen bir telefona, hemen bir işte filme yöneliyoruz. Ne yapıyoruz? Evet. Tıpkı ağlayan bir bebeğin ağzına emzik vermek gibi oradaki duyguyu hemen halının altına süpürüyoruz. Biz yetişkinler, yetişkin halimizle baş etmekte zorlanıyorsak bir çocuğun aslında bununla baş etmesi ne kadar da zor baktığımızda.
1: Evet, gerçekten de öyle.
0: Evet.
1: Peki herkes artık şey, bunu yayın başında da konuştuk, hı-hı, ama bende dikkat eksikliği var diyor. Bu doğru mu peki? Herkes de olabilir mi?
0: Şöyle, dikkat eksikliği, hiperaktivite aslında böyle herkeste görebileceğimiz bir durum değil. Bu bir bozukluk. Yani gerçekten patolojik olarak bir bu zorlanmayı kapsıyor. Şimdi bizim aslında bende de bu var, bende de bu var dediğimiz şey ne? Hızlı uyaranın içerisinde olduğumuz, dijital bir çağda yaşadığımız, hepimizin, aslında sizin de ben de bunları yaşıyorum dediğiniz kısımlarda. Yani artık işleri yetiştirememe, sürekli bir işte kalmakta zorlanma, yorgun uyanma, yorgun işte güne devam etme, çabuk tükenme, bunları yaşıyoruz ve bunlara bir isim bulmaya. Yani diyoruz ki ben neden bunları yaşıyorum? Şimdi bu duyguya tahammül etmekte zorlanıyorum. Demek ki dikkat eksikliği, hiperaktivite diye bir şey var. Demek ki ben bu yüzden bunları yaşıyorum. Şimdi oradaki belirsizliği kaldırmak için hemen dikkat problemi, dikkat eksikliği, hiperaktiviteyi yapıştırabiliyoruz ya da odaklanma problemini yapıştırabiliyoruz. Bazen ben depresyon dönemindeysem de odaklanmakta zorlanabilirim. Benim aslında baktığımızda kan değerlerimde bir zorlanma varsa da buna etken olabilir. Uykum düzensizse, günlük 3 saat 4 saat uykuyla idare etmeye çalışıyorsam yine keza odaklanmakta zorlanabilirim. Yani bu zorluk nereden geliyor? Benim hayatımda neleri değiştirip dönüştürmem gerekiyor? Mesela artık hepimiz için rutin haline gelen, artık üzerinde durup düşünmediğimiz kadar sağlıklı bulduğumuz, mesela güne kahveyle, uyanır uyanmaz kortizol seviyesini arttırarak kahveyle başlıyoruz. Maalesef bunu konuşuyorum ama benim de çok sık başvurduğum, yani artık ben yataktan kalkınca böyle kahve içmeye gitmiyorum, resmen yuvarlanıyorum. Öyle söyleyebilirim. Eminim bunu dinleyen ve izleyenler arasında da sık sık yaşayanlar vardır. Dolayısıyla burayı gözden geçirmeden bunu sadece odak problemini yapıştırıp ha bu yüzdenmiş deyip geçmek aslında çok kolay. Burayı değiştirmek, dönüştürmek, neleri toparlamak istiyorum bir gözden geçirmekte yarar buluyorum.
1: Evet, bu noktada şunu sormak istiyorum. Ne zaman uzmana başvurmalıyız?
0: Günlük işlevselliğimde bu zorlanmalar başladıysa, iş yerinden uyarılar alıyorsam ya da işlerimi yetiştiremiyorsam, işlerimi yetiştiremediğim için aile ilişkim, arkadaşlık ilişkilerim bozulmaya başlıyorsa, sürekli bir şeyleri erteliyorum ve neden ben bunu yapamıyorum, neden yetersizim? Şimdi sosyal medyada gördüğümüz, burayı da vurgulamak istiyorum. Belki bizi dinleyen daha küçük yaşta, biz yetişkinler olarak burayı ayırt etmekte daha kolay olabiliyor ama daha küçük yaşlarda çocuklar varsa, ergenler varsa şunu söylemek istiyorum. Sosyal medyada gördüğümüz her şey gerçek değil. Orada şöyle bir dünya görüyoruz. Aslında her şeyi yapabilen, her şeye zaman ayırabilen, hiçbir şeyi ertelemeyen mükemmel hayatlar görüyoruz. Aslında bu gerçek değil. Bu bir ütopya, bir kurgusal hayat baktığımızda. Şimdi ben orayla kendimi kıyas ediyorsam ve bunun sonunda neden ben günün sonunda onlar gibi olamıyorum diyorsam, buradaki zorlanmalar aslında kendini gösteriyor. Dolayısıyla benim buralara bakmamda yarar olduğunu yine söyleyebilirim.
1: Evet, çok önemli bir şey söylediniz. Sosyal medya gerçek değil dediğiniz gibi. Şimdi uyku düzensizliğinden de bahsetmiştiniz. Bunun üzerinden bir kere daha geçebilir miyiz?
0: Tabii.
1: Bu da çok önemli çünkü çoğu zaman uyuyamıyoruz ya da bu telefona baktığımız için kaydır kaydır bir bakıyoruz saat gece 3 olmuş. Nerede uyku? Yok.
0: Ben size şöyle bir şey sormak istiyorum. Biliyorum hani bir yoğunluk içerisindesiniz hem iş olarak da. Bir hafta boyunca kaç kere böyle tam dinlenerek uyandığınızı hatırlıyorsunuz?
1: Yok. Öyle bir şey yok.
0: Evet. Şöyle söyleyebilirim. Bu oran o kadar büyük ki biliyor musunuz? Dünyada yapılan bir araştırma bize şunu gösteriyor. Dinlenerek kalkan insan yüzdesi %15 Mervan.
1: Çok az değil
0: mi? Bu ne kadar az bir süre evet. aslında. Dolayısıyla baktığımızda gerçekten dinlenerek uyanmak, bu aynı şekilde uykuya geçme süreçleri de yine burada çok önemli. Neyle uykuya geçiyorum? Teknolojiyle uykuya geçiyorum. Ya da ne yapıyorum? Telefon hep yanımda. İşte şunu yapabiliyorsak uyku kalitemizi bir gözden geçirelim. Şimdi yetişkinler olarak baktığımızda uykuyla ilgili sürekli telefonun, sürekli işte radyasyona maruz kaldığımızda ne kadar kaliteli bir uyku geçirebiliriz? Dediğim gibi yani uyku o kadar önemli bir hal almaya başladı ki ya da uyku problemleri o kadar büyük hal almaya başladı ki hastanelerde bununla ilgili birimler açıldı. İnsanlar artık buna bir çözüm bulmak istediği bir nokta. Uyku bu yüzden günlük hayatta tutun sadece odaklanmakta değil benim duyguyu yönetmekte, daha agresif olmakta, daha çabuk öfkelenmekte yine zorlanmaları da ortaya koyabileceğini söyleyebilirim.
1: Evet, gerçekten çok önemli. Ben bir ara şey yapıyordum böyle kafa masajı videoları falan izlerken uyuyordum.
0: Evet, bedeni rahatlatmaya ihtiyacımız var. Bakın bedeni rahatlatmak için aslında beden size bir sinyal gösteriyor. Diyor ki beni rahatlat Merve, şu an gerginim. Şimdi beden rahatlamadan zihni rahatlamak mümkün değil. Ama biz ne yapıyoruz? Sürekli zihinle ilgileniyoruz. Zihni susturmaya çalışıyoruz, durdurmaya çalışıyoruz.
1: Uyurken bile o iç ses susmuyor. Ben.
0: Kesinlikle öyle. Biz bunu sağlarken aslında zihni durdurmak mümkün değil. Ben şu gördüğüm bardak beni bundan 5 yıl öncesine hiç fark etmeden götürüyor. Ben bedenimi sakinleştirirsem, bu sakinleştirmek dediğim şey bir 5 dakika nefes almak olabilir, oksijene maruz kalmak, bir duş almak olabilir. Aslında beden mesaj gönderiyor. Benim şu an sakinleşmeye ihtiyacım var. Bedene yöneldiğimde ya da günlük hayatta neler yapılabilir izleyicilerimiz, kısa örnekler verecek olsam. Oturduğum yeri hissetmek, ayağımın yere değdiğini hissetmek, ana dönmek. Aslında buralarda dahi odaklanmakta zorlandığımız alanlar. O kadar kendimle baş başa kalmaya sabrım ve tahammülüm yok. Dolayısıyla buraları gözden geçirmek. Yine oldukça önemli olduğunu söyleyebilirim.
1: Evet, şimdi beynimiz de sürekli bir teyakkuz halinde böyle her an bir şey olacakmış gibi hissediyoruz. Yani bu illaki gördüğümüz kötü haberlerden de kaynaklanabilir, yaşadığımız olaylardan da ama sürekli böyle bir korku var gibi. Bu tam olarak ne peki?
0: Beynin teyakkuz halinde olması aslında beynin açık hale gelmesi diyebiliriz. Tehlikeye açık halde olması diyebiliriz. Tıpkı her an böyle yangın alarmına basılacak mı, basıldı mı ile ilgili ne kadar kaygı hissediyorsak aslında sürekli beynin de tetikte olma hali yine bizim günlük hayatta yaşadığımız, bazen görmezden geldiğimiz, odaklanmakta zorlandığımız bir duygu olabilir. Bazen bu dediğim gibi gün içerisinde yetiştiremediğimiz işler olabilir. Bazen çocuğumuzun hastalık durumu olabilir. Bazen anne babamızla ilgili herhangi bir konu olabilir. Bazen eşimizle yaşadığımız bir tartışma olabilir. Bunlar beyni tetikte tutar. Beyin tetikte tutulduğu takdirde ben hayatta kalmaya aslında odaklanıyorum. Yani benim günlük hayatta anlama, dinleme, sabretme, odaklanma, dikkatimi sürdürme gibi alanlara zaten vaktim kalmıyor. O yüzden beynin tetikte olma hali kişinin sadece hayatta kalmanın tetiklendiği an. Ve bunu yönetmeyi, stresle baş etmeyi yönetmeyi ya da zor duyguyla baş etmeyi yönetmeyi öğrenmeksem ya da bunu ertelersem maalesef bu uzun sürede kronik bir yorgunluğa dönüşebiliyor.
1: Bu da çok zor değil
0: çok
1: mi aslında?
0: Zor,
1: yani kişi kendi kendine yapamaz büyük ihtimalle bir uzman desteğiyle yapması gerekiyor.
0: Tabii yani şöyle düşünün aslında son zamanları göz önünde bulundurduğumuzda yani bizim kontrol alanımızı konuştuk ama bir de kontrol alanımız dışında olan şeyler var. Pandemi var, savaşlar var, günlük yaşadığımız ulusal zorlanmalar var gibi bir sürü örnek sayabiliriz. Ve bunların her biri tabii ki beynin zaten tetikte kalma halini ortaya koyuyor. Bir de kişisel durumlar eklenince bu süreç daha da zor ve yönetmekte zorlandığımız bir hal olarak kalabiliyor.
1: Evet. Peki şimdi insanlar günlük hayatlarında neyi değiştirmeliler? Yani teknoloji var. Bunu hani hadi artık şey o tuşlu telefona dönüyorum diyemeyiz. Çünkü artık işimizi de buradan yapıyoruz. Bunlar da tabii ki biraz ilişkilerimizi de etkiliyor. Şimdi teknolojiyle sağlıklı bir ilişki nasıl kurulur diye de sormak istiyorum size. Bir de odaklanmayı arttırmak için en basit ve etkili yöntemleriniz var mı? Ne önerirsiniz?
0: Şöyle. Son sorunuzdan başlayayım. Öncelikle odaklanmayı arttırmak için teknikler mesela nefes egzersizleri. Beni ana getiren her şey benim odaklanmamda iyileşmeye yol açabilir. Çok dağıldım, zihnimi toparlamakta zorlanıyorum. O an birçok şeyi kaçırmaya başladım. Küçük egzersizler. Mesela kendi bulunduğunuz alanda kendinize bir nesne belirleyin ve bu nesneyi detaylandırın. İşte ben köşede ahşap bir kitaplık görüyorum. Kitaplığın üzerinde bir işte bir figür görüyorum gibi. Yani benim o ana getirecek her şey odaklanmamı kolaylaştırabilir. Bu kolay değil. Keza oturduğum yeri hissetmek, zihnimle uğraşmayı bırakmak, biraz bedene ve ortamda bulunduğum alana dönmek. En çok ihtiyaç duyduğum şey bu. Bunun yapıldığı, bu ve benzeri egzersizlerin yapıldığı, yine mindfulness tekniklerinden yararlanılabilir. Bunlar benim odaklanmamı kolaylaştırabilir. Çok özür dileyerek diğer sorunuzu...
1: Teknolojiyle sağlıklı bir ilişki nasıl kurulur?
0: Şimdi teknolojiyle sağlıklı bir ilişki kurmak için öncelikle teknoloji mi beni yönetiyor, ben mi teknolojiyi yönetiyorum, burayı bir değerlendirmek var. Teknolojiyi yönetmek ya da teknolojinin beni yönetmesi ne demek? Şimdi ben teknolojiyi yönetebiliyorsam gece sağlıklı bir uyku için telefonumu kapatıp uçak modunu alıp sabah uyandığımda o telefonu açıyorsam aslında ben teknolojiyi yönetiyorum. Ama... Gece bir mesaj sesi geldi ve hızlıca uyandım, ne oldu diye baktıysam, yani aslında bir itfaiyecinin dediğim gibi ne kadar tetikteyse herhangi bir çağrı gelecek diye ben de aynı hislerle telefonu takip ediyorsam teknoloji beni yönetiyor. Dolayısıyla sınırı geliştirmek için önce kontrolü ele almam lazım. Ben kontrol edemediğim, öngöremediğim şeyi üzerinde söz sahibi değilim. Burayı ayırmak yine yararlı olacaktır.
1: Evet, peki neyi değiştirmeliyiz?
0: Neyi değiştirmeliyiz? Aslında burada kendi kontrol alanımızda ne olduğunu gözden geçirmeliyiz. Uykuyu değiştirmeliyiz. Eğer bunlar bizim zorluk alanlarımız. Evet ya, ben de tüm bunları zorlanıyorum. İşte uyku düzeninde zorlanıyorum. Beslenmekte sağlıklı değilim. Gün içerisinde öğünler atlıyorum. Teknolojide kontrolsüz zaman geçirdiğimi fark ediyorum. 5 dakika diye başladığım şey işte 10 dakikalara çıkıyor. Şimdi bunların her biri önemli kriterler. Burada neye ihtiyacım var sorusunda yine çok önemli buluyorum. Neye ihtiyacım var benim? Şuna ihtiyacım var. Gerçek ilişki kur. Çünkü teknoloji benim hayatta kalmakta çok önemli bir şey var, dopamin. Şimdi teknoloji benim dopaminimi aslında oyunda, sosyal medyada, sosyal medyadan gelecek beğenide, işte hikayemi kaç kişi takip etmişte ise bu tabii ki yine teknoloji beni kontrol ettiği bir alan. Ama ben şunu yaşıyorsam günlük hayatta, bir şey başardığımda o dopamini sağlıyorsam, arkadaşımla bir sohbet ettiğimde aslında oradaki ya da arkadaşımdan aldığım bir onay, aa evet bunu ne kadar güzel yerine getirdin, bu konuda çok iyisin ya da ben ona onay veriyorsam, gerçek ilişki, gerçek dünyayla aslında iç içeysem bura çok daha sağlıklı bir alan haline gelecek. Yani benim biraz gerçek dünyaya dönmeye ihtiyacım var. Orayı değiştirsem burası daha kolay olacaktır.
1: Evet, ben size şunu da sormak istiyorum. Buyurun. Siz odaklanabiliyor musunuz?
0: Tabii ki ben de herkes gibi aslında zorlandığım durumlar oluyor. Bunu yönetmeye çalışıyorum diyelim. Yani hani bununla ilgili tabii ki yönetebildiğim ve yönetmediğim kısımlar da var. Zorlandığımız durumlar elbette oluyor.
1: Evet, ben çok teşekkür ederim. Rica ediyorum. Çok güzel bir programdı. Ama son olarak şunu da söylemek istiyorum. Şimdi izleyenlerimiz ve dinleyenlerimiz programdan bir şey almak isteseler bu ne olurdu?
0: Gerçek hayata dönmek olurdu. Şu an hepimizin ihtiyaç duyduğu gerçek ilişkilere, gerçek beğenilere, gerçek onaylara, gerçek bir temasa, çocuklarımız, yetişkinler, şu an hepimizin ihtiyaç duyduğu durmak aslında. Birbirimle göz teması kurmak, sohbet edebilmek, dinlemek, anlaşılmak, onaylanmak, tüm bunlara ihtiyacım var. Tüm bunlar dediğim şey gerçek hayat. Gerçek hayata bir dönüyor muyum? Anda kalabiliyor muyum? Burayı gözden geçirmenin yine yararlı olacağını söyleyebilirim. Evet,
1: çok da güzel şeylerden bahsettik gerçekten. Evet. Neden odaklanamıyoruz konusunda konuştuk. Son olarak söylemek istedikleriniz var mı?
0: Teşekkür
1: Podcast
0: ediyorum.
1: Hakkında yine bir bilgilendirme
0: evet,
1: geçelim.
0: Evet, yayınlarımız bugün itibariyle olacaktır açıkçası kanalımızda. Takip edilirlerse, dinleyenlerin ilgisini çekerse mutlaka bekliyoruz.
1: Dinleyerek de faydalı evet, olabiliyorsunuz. Umuyorum, çok teşekkür umarım. Ediyorum tekrardan davetimi kırmadığınız için. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, Psikoloji Saati programında bu hafta klinik psikolog Arzu Ersoy'u konuk ettik. Neden odaklanamıyoruz konusunda konuştuk. Çok değerli bilgiler edindik. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati sona erdi. Yayın tekrarı. Müzik radarı.

0: Dijital Manşet.
1: Merhaba, Dijital Manşet'i dinliyorsunuz. Ben Serpil Duman Çalışkan. Çin'in dünya yörüngesinde kurduğu Tankyong uzay istasyonuna gönderdiği yeni Taikonot ekibi hedefe ulaştı. 4 üniversitenin işbirliğiyle hayvancılık teknolojilerinde dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sunmak amacıyla geliştirilen projeyle sığırların sağlık durumunun anlık takip edilmesini sağlayacak yerli sensör kapsülü üretilmesi hedefleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G'nin hizmete alınmasından bu yana yaklaşık 34 milyon aboneye ulaştığını söyledi. Türkiye Uzay Vatan Projesi ile yeni projelere odaklanırken, kardeş Türk devletleriyle de yapay zekadan dijital teknolojilere, uydu projelerinden havacılığa kadar çeşitli alanlarda ortak adımlar atacak. Meta'nın yapay zeka yatırımları doğrultusunda çalışanların %10'unu işten çıkarmasının ardından CEO Mark Zuckerberg bu yıl başka bir kesinti öngörülmediğini açıklasa da eski ve mevcut çalışanlar Ağustos ayında yeni bir dalganın kapıda olduğunu öne sürdü. Çalışanlar Silikon Vadisi çalışanlarının terapiye ihtiyacı var yorumlarını yaptı. Savunma Sanayi Bakanlığı koordinasyonunda geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli uç nokta güvenlik platformu Saha 2026'da düzenlenen törenle Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edilerek siber savunmada yeni bir dönem başlattı. Stanford Üniversitesi tarafından yapılan kapsamlı bir araştırma, yaşlanmanın yavaş ve kademeli bir süreç olmadığını, insanların 44 ve 60 yaşlarında iki büyük ani yaşlanma dalgası yaşadığını ortaya koydu. Teknoloji devlerinin tahminlerine göre mevcut tüm dijital şifreleme sistemlerini dakikalar içinde kırabilecek kuantum bilgisayarlar 2029 yılına kadar siber saldırganların eline geçebilir. Avustralya'da emekli bir çiftçinin bahçesine istinat duvarı örmek için satın aldığı sıradan bir kaya parçasının dinozorlar öncesi döneme ait benzersiz ve eksiksiz bir amfibi fosili olduğu ortaya çıktı. Jandarma Genel Komutanlığı Siber İzleme ve Değerlendirme Merkez Amirliği ülke genelindeki siber devriyeleri koordine ederek sanal ortamdaki suç ve suçlularla etkin bir mücadele veriyor. ABD'de yapılan geniş kapsamlı bir araştırma çevre ve gıda yoluyla vücuda giren sonsuz kimyasalların test edilen kan örneklerinin neredeyse tamamında bulunduğunu ve insanların bu maddelere tekil değil, karmaşık karışımlar halinde maruz kaldığını ortaya koydu. Türkiye yapay zeka destekli robotik projeleriyle Almanya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 10 Avrupa ülkesi ve Japonya ile işbirliğine gidecek. Dijital Manşet'i dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Dijital Manşet.
2: Şimdi reklamlar.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
5: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobilya, lafta değil.
6: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül Mobilya.

0: Beden Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
0: Tekden Hastanesi bilgilendirdi. Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Kurbanlık koyun hediye. Profil Okum Small AVM mağazamızdan çamaşır makinesiyle çamaşır kurutma makinesini birlikte alana kurbanlık koyun hediye. Profil Okum Small AVM Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazası. Fırsatı kaçırmayın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Müzik Radarı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle karşınızdayız. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümüne ilişkin bütün kurumların desteğiyle fethi bu sene bir önceki seneden daha canlı bir şekilde kutlanacak. Bu ruhu yaşatmak için hep birlikte bir program hazırladık, dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 33 yıl önce Almanya'da gerçekleşen ırkçı Solingen saldırısında hayatını kaybedenleri anarak, "Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı insanlık için en büyük tehditlerdir," dedi. Adalet Bakanlığı, e-duruşma sisteminin bölge adliye mahkemelerinde de kullanılması için çalışma başlattı. Yeni düzenleme ile avukatların yanı sıra davacı, davalı, bilirkişi, tanık ve uzman gibi yargılamanın diğer ilgililerinin de e-duruşma yoluyla dinlenebilmesine imkan sağlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hac vazifesinde olan Arafat'taki Türk hacılarla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune'la telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Cezayir arasındaki işbirliğinin başta ticaret, enerji ve savunma sanayi olmak üzere tüm alanlarda daha ileri taşınması için çalıştıklarını ifade eden Erdoğan, Türkiye olarak bölgede ve dünyada barış ve istikrarın sağlanması için gayretlerini arttırarak sürdüreceklerini belirtti. Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Genel Kurulu'nun tarihine ilişkin belirsizlik bulunduğunu belirterek, toplantı tarihinin henüz belirlenmediğini açıkladı. Restoranda lahmacunun 1450 liradan, kıymalı pidenin 1500 liradan, pizzanın ise 1950 liradan satılması sosyal medyada büyük tepki çekti. Ticaret Bakanlığı, Muğla Fethiye'deki bir restorana ilişkin tüketici şikayetleri üzerine inceleme başlattı.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.

0: engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
1: Emniyet kemeri bağlamak yasal bir zorunluluktur. Emniyet kemeri kaza anında bizi korur. Çarpma anında koltuktan fırlamamızı ve kafamızın bir yere çarpmasını önler. Hayat değerli. Emniyet kemeri gerekli. Unutma.
2: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları da notalarla. Ve bazı dahiler vardır ki, yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programımızda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yazan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bugün programımızda da Çaykovski'yi konuk edeceğiz. Çaykovski, 7 Mayıs 1940'ta orta sınıf bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 5 yaşında piyano dersleri almaya başladı. 3 yıl içinde öğretmeni kadar yetkin bir şekilde müzik okuyabilecek kadar yetenekli bir öğrenciydi. Anne ve babası müziğe karşı olan yeteneğini çok destekliyordu. Özel hoca tutmanın yanı sıra bir ork almış ve piyano çalması konusunda şevk vermişlerdi. Ancak ailesinin müzik yeteneği karşısındaki arzuları kısa zamanda köreldi. 1850 yılında aile Çaykovski'yi Sankt Petersburg'da bulunan İmparatorluk Hukuk Okulu'na göndermeye karar aldı. Bu okul daha çok küçük soylu ve seçkin tabakanın çocuklarına hitap ediyordu ve öğrencilerini devlet memuru kariyerine hazırlıyordu. Okula giriş yaşı 12 olduğu için Çaykovski evinden 1300 kilometre uzakta okulun hazırlık sınıfında 2 yıl geçirmek zorunda kaldı. Bu 2 yıl geçtikten sonra Çaykovski 7 yıllık öğrenim almak üzere İmparatorluk Hukuk Okulu'na geçti.

Çaykovski 14 yaşındayken çok bağlı olduğu annesini kaybetti ve bu daha sonra eserlerinde bile kendisini gösterecek olan depresif yanının gelişmesine katkıda bulundu. 19 yaşında eğitimini tamamlayarak devlet memuru oldu. 21 yaşındayken sonradan St. Petersburg Konservatuvarı'na dönüşecek yeni bir müzik okuluna kaydoldu. 1865 yılında buradan mezun oldu ve Moskova Konservatuvarı'nda müzik öğretmenliğine başladı. Bu kurumda çalıştığı 11 yıl boyunca birçok büyük eser yaratan Çaykovski, ilk defa Alın Yazısı adlı senfonik şiirde kendi bestecilik üslubunu ortaya koydu, tutku ve özlem dolu küçük şarkıları yeğleyen bir üslup ortaya koydu.

eşcinsel eğiliminin dedikodulara yol açmasını önlemek için 1877'de konservatuvardan bir öğrencisiyle evlenen Çaykovski'nin bu evliliği çok başarısız olmuş ve intihar girişiminde bulunmasına yol açmıştır. 9 hafta sonra eşini ve Moskova'yı terk eden ancak boşanmayan besteci 1878'de varlıklı bir müziksever olan Nadezhda von Meck'le tanıştı. 11 çocuklu bu genç kadın Çaykovski'yi maddi olarak destekledi ancak ilişkileri sadece mektuplaşma yoluyla sürdü. Von Meck'in isteğiyle birbirlerinin yüzünü hiç görmediler. Aldığı maddi destek sayesinde Çaykovski öğretmenlikten ayrılıp kendisini bestelerine verdi. 1878-1885 yıllarını Avrupa-Rusya arasında gidip gelerek geçiren besteci, gittiği ülkelerde orkestralar yönetti. 1891'de ise Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek kendi eserlerinden oluşan dinletiler gerçekleştirdi.

Çaykovski, 1875'te ilk kez seslendirilen birinci piyano konçertosu ve 1876'da sahnelenen Kuğ Gölü Balesi ile büyük bir başarı kazanmıştı. En başarılı operası olan Eugene Onegin'i 1879'a tamamladı. 1880'de 1812 üvertürünü yazdı. 1881'de ilk kez seslendirilen keman konçertosu zamanla keman dağarcığının en gözde eserlerinden birisi oldu. 5. Senfoni 1888'deki ilk seslendirilişinden itibaren büyük başarı kazandı. 1889'da Uyuyan Güzel Balesi sahnelendi. 1890'da yazdığı Maça Kızı o yıl Çarlık Opera Evi'nde en çok sahnelenen eser oldu. Sanatının doruğuna çıktığı sırada Nadessa von Meck onu parasal olarak desteklemeyi ve mektuplaşmayı kesti. Ancak Çaykovski beste çalışmalarını sürdürdü ve 1892'de Rusya'da bir turne gezisine çıktı. Moskova yakınlarında bir ev alarak burada 6. Senfoni'yi besteledi.

Çaykovski her ne kadar önemli başarılara imza atmış olsa da, duygusal anlamda kendini hiçbir zaman güvenli hissetmemiş ve yaşamı boyunca kişisel krizlerle karşılaşmış ve dönem dönem depresyona girmiştir. Bunun etkenleri arasında bastırılmış eşcinselliği ve bunun açığa çıkma korkusu, kötü evlilik hayatı ve hiçbir zaman yüzünü görmediği, sadece maddi destek aldığı zengin biri olan Nadeka von Meck'le 13 yıl süren mektuplaşmasının sona ermesi sayılabilir. Özel hayatındaki hengameye rağmen ününü günden güne arttırmış, Çar tarafından yaşam boyu maaşa bağlanmış ve dünya çapında konser salonlarında eserleri takdir görmüştür. 53 yaşında ani ölümüne kolera salgınının sebep olduğu söylense de, bazı kaynaklar bunun intihar olduğunu ileri sürmüştür.

Dünya üzerinde konser izleyicileri arasında çok popüler olmasına rağmen Çaykovski zaman zaman eleştirmenler, müzisyenler ve besteciler tarafından sert eleştirilere maruz kalmıştır. Ancak günümüzde önemli bir besteci olduğu konusunda artık hiçbir şüphe kalmamıştır. 20. yüzyılın başında ve ortalarında batılı eleştirmenler Çaykovski'nin müziğini bayağı bulmuş ve gerisinde bir düşüncenin yapmadığını öne sürmüşlerdir. Ancak bu küçümseme zamanla ortadan kaybolmuş ve müzik otoriteleri Çaykovski'yi dünyanın en büyük müzisyenlerinden biri olarak görmüştür.

0: bayramın getirdiği huzur ve bereket tüm evlerinizi doldursun. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve güzel anılar biriktireceğiniz nice bayramlar diliyoruz. Radyo Radar ailesi olarak tüm dinleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz.
1: Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 20, en düşük sıcaklık 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı 16, Akışta Tomarza Sarıoğlan Sarı Sözvatan Bünyan İncesu 17, Develi Felaiye 18, Yahyalı Yeşilhisar 20 derece, Çevreğilerde Nevşehir Sivas 19, Niğde 20, Yozgat 21, Kırşehir 23 derece, Büyükkentlerde Ankara 25, İstanbul 26, İzmir 30 derece olacak.
1: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte Bugün başlıyor.
1: ...29 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyorum. 1453, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethederek Bizans İmparatorluğunu sona erdirdi. Birçok tarihçi için bu olay Orta Çağ'ın sonu, Yeni Çağ'ın başlangıcı oldu. 1807, Kabakçı Mustafa ayaklanmasında isyancılar, Şehzade Mustafa ve Mahmud'un kendilerine teslim edilmesini istedi. Sultan 3. Selim tahttan indirildi, yerine 4. Mustafa tahta çıktı. 1848, Wisconsin 30. eyalet olarak ABD'ye katıldı. 1913, Ulviye Mevlan yönetiminde Osmanlı'nın ilk feminist yayınlarından biri olan Kadınlar Dünyası dergisi yayınlanmaya başladı. 1914, Kanada yolcu gemisi Aramis Express of Ireland, St. Lawrence Körfezi'nde battı, 1024 kişi boğularak hayatını kaybetti. 1927, Ankara-Kayseri demiryolu hattı Başvekil İsmet Paşa tarafından törenle açıldı. 1935, döneminin en büyük hidroelektrik santrali ve dünyanın en büyük beton yapısı olan Hoover Barajı'nın inşaatı tamamlandı. 1936, Türk Bayrağı Kanunu, TBMM'de kabul edilerek bayrağın şekli ve ölçüleri resmiyet kazandı. 1942, Adolf Hitler, Nazi Propaganda Bakanı Joseph Goebbels tavsiyesiyle işgal altındaki Paris'te yaşayan tüm Yahudilerin sol göğüslerine sarı bir yıldız takmalarını emretti. 1953, Yeni Zelandalı dağcı Edmund Hillary ile Nepalli Sherpa Tenzing Norgay, Everest'in zirvesine ulaşan ilk insanlar oldu. 1954, küresel elitlerin ve liderlerin katıldığı gizli ve prestijli Bilderberg toplantılarının ilki Hollanda'da yapıldı. 1960, 27 Mayıs askeri müdahalesinin ardından gözaltına alınan eski İçişleri Bakanı Namık Gedik intihar etti. Aynı gün gözaltındaki 150 kişi yargılanmak üzere yassı adaya getirildi. 1963, Pakistan'ın doğusunda meydana gelen şiddetli kasırgada 10 bin kişi hayatını kaybetti. 1977, CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in İzmir Çiğli Havaalanı'nda bulunduğu sırada bir silahtan çıkan mermiyle CHP'li Mehmet İsvan yaralandı, kurşunun bir polisin yanlışlıkla ateş alan gaz tüfeğinden çıktığı açıklandı. 1980, MHP Genel Başkan Yardımcısı Günsaz Ağa'nın öldürülmesine protesto eden gruplar nedeniyle Çorum olayları tırmandı. Günlerce süren ve Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'in kente gelmesiyle yatışan trajik olaylarda 48 kişi hayatını kaybetti. 1985, İstanbul Boğazı'na inşa edilecek olan ikinci köprünün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün temeli atıldı. 1985, Şampiyon Kulüpler Kupası finalindeki Liverpool-Juventus maçı öncesi Belçika'nın Heysel Stadı'nda çıkan olaylarda duvar çöktü, 38 İtalyan, 39 kişi öldü. 1986, kamuoyunda ortak adı Fakfuk Fon olarak bilinen Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşmayı Teşvik Fonu Kanunu TBMM'de kabul edildi. 1988, İstanbul Boğazı'nın ikinci incisi olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yapımı tamamen tamamlandı. 1990, Sovyetler Birliği'nde radikal reformcu lider Boris Yeltsin, Rusya Federasyonu Parlamentosu Başkanlığı'na seçildi. 1993, Anadolu pop müziğin efsanevi öncülerinden Moğollar grubu, 17 yıllık uzun bir aradan sonra yeniden bir araya gelerek sahneye çıktı. 1993, Almanya'nın Solingen şehrinde ırkçı neo-naziler tarafından Türk kökenli genç ailesinin evinin kundaklanması sonucu 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. 1995, eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal hakkında karşılıksız çek verdiği iddiasıyla gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı. 1996, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi halkı, aralarında Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in de bulunduğu 13 politikacıya seçim dönemlerinde Siverek'i il yapacağız vaadini tutmadıkları gerekçesiyle tazminat davası açtı. 2010, 55. Eurovision şarkı yarışması finali Norveç'in başkenti Oslo'da yapıldı. Yarışmayı Almanya adına yarışan Lena Meyer-Landrut Satellite şarkısıyla kazandı. Türkiye'yi temsil eden Mango grubu ise ikinci oldu. 29 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.
2: Şimdi reklamlar.

0: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.
1: Müzik Radarı.

0: Radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle karşınızdayız. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümüne ilişkin, bütün kurumların desteğiyle fethi bu sene bir önceki seneden daha canlı bir şekilde kutlanacak. Bu ruhu yaşatmak için hep birlikte bir program hazırladık, dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 33 yıl önce Almanya'da gerçekleşen ırkçı Solingen saldırısında hayatını kaybedenleri anarak, "Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı insanlık için en büyük tehditlerdir," dedi. Adalet Bakanlığı, e-duruşma sisteminin bölge adliye mahkemelerinde de kullanılması için çalışma başlattı. Yeni düzenleme ile avukatların yanı sıra davacı, davalı, bilirkişi, tanık ve uzman gibi yargılamanın diğer ilgililerinin de e-duruşma yoluyla dinlenebilmesine imkan sağlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hac vazifesinde olan Arafat'taki Türk hacılarla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune'la telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Cezayir arasındaki işbirliğinin başta ticaret, enerji ve savunma sanayi olmak üzere tüm alanlarda daha ileri taşınması için çalıştıklarını ifade eden Erdoğan, Türkiye olarak bölgede ve dünyada barış ve istikrarın sağlanması için gayretlerini artırarak sürdüreceklerini belirtti. Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Genel Kurulu'nun tarihine ilişkin belirsizlik bulunduğunu belirterek, toplantı tarihinin henüz belirlenmediğini açıkladı. Restoranda lahmacunun 1450 liradan, kıymalı pidenin 1500 liradan, pizzanın ise 1950 liradan satılması sosyal medyada büyük tepki çekti. Ticaret Bakanlığı, Muğla Fethiye'deki bir restorana ilişkin,

0: İzin verin, trafikte yarışan hoşgörünüz olsun.
1: Yayın tekrarı.
2: Yeni projeler, yükselen destinasyonlar, değişen rotalar ve sektörün gerçek gündemi bu ekranda. Kayseri'nin turizm potansiyeline yakından bakıyoruz. Gündem Turizm, Mehmet Doğan'ın sunumuyla her cumartesi saat 17'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Mehmet Doğan'ın hazırlayıp sunduğu Gündem Turizm başlıyor.
3: Radar Kayseri ve Kayseri Radar dinleyici ve izleyicilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Gündem Turizm. Ben Mehmet Doğan. Bugünkü konuğumuz Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürümüz, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Şükrü Dursun. Hocam hoş geldiniz.
4: Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Bizi dinleyenlere buradan selamlarımızı iletiyoruz. Davetiniz için de size ayrıca teşekkür ederim.
3: Rica ederiz. Ayaklarınıza sağlık.
4: Sağ olun.
3: Yakın tarihte Bakanımız Kayseri'yi ziyaret etti. İsterseniz oradan başlayalım. Turizm Bakanımız.
4: Evet, şimdi malum biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Kayseri İlhal Kütüphanemizin yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi. Öncelikle binadan biraz bahsetmek
3: Millet
4: istiyorum.
3: Millet Bahçesi'nin içerisinde.
4: Evet, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde 6100 metrekare kapalı alana sahip kütüphanemiz, Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile Kayseri Büyükşehir Belediye'miz işbirliği içerisinde yapımı tamamlandı ve Sayın Bakanımızın da katılımlarıyla hizmete açıldı. Şehrimize yakışır güzel bir kütüphane oldu. Yaklaşık 124 bin kitabın yer aldığı ve böyle farklı, yani kullanıcılara çok farklı alanları sunduğu, yani nasıl bizim kütüphanecilik hizmetimiz, biliyorsunuz normalde kitap önün çalıp verme ve orada çalışma alanlarımız var, ama bunun dışında da çok farklı alanlar da bu kütüphanede mevcut. Nasıl mesela? Mesela çocuklar için maker atölyesi dediğimiz atölyeler var. Bu atölyede çeşitli işte bölümler mevcut. Orada çocuklar okullarla beraber veyahut da aileleriyle birlikte geldiklerinde bizim oradaki kütüphane çalışanlarımızla beraber el becerilerini de aslında orada ortaya koydukları alanlar mevcut. Bunun dışında cep sineması, konferans salonu, sessiz çalışma alanları, işte 0-3 yaş ve bebek bölümü dediğimiz ve 0-3 yaş sonrası çocuk bölümü alanları gibi çok sayıda böyle çalışma alanları mevcut. Modern bir kütüphane oldu. Kullanıcılarımızın beğenip gerçekten çok da tercih edecekleri bir alanlardan diye düşünüyoruz. Burası biraz önce de bahsettiğimiz gibi Sayın Bakanımızın açılışıyla gerçekleştirildi. Gerçekten şehrimize yakışır. Güzel bir kütüphane oldu.
3: Ben burada olsun, ellerinize sağlık.
4: Teşekkür ederim. Emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum.
3: Siz gerçekten çok uğraştınız diye biliyorum. Çünkü aylarca şantiyeye gidip geliyordunuz sürekli.
4: Evet. Çalışma arkadaşlarımızla beraber her aşamasını takip ettik. Burada Büyükşehir Belediye'miz çalışanlarıyla beraber, bakanlığımızın genel müdürlüğümüz çalışanlarıyla beraber gerçekten büyük bir emek var. Ben gerçekten burada emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şehrimize de hayırlı olmasını diliyorum. Sadece şunu da belirteyim, o kütüphanemizde kalmayacak. Yakın zamanda yeni kütüphane açılışlarımız da olacak. Bitirilen, şu anda son aşamaya gelmiş yeni binalarımız da mevcut. Burayı da Koca Sinan Belediye'miz işbirliğinde yaptığımız kütüphanelerimiz var, iki tane. Yakında da inşallah onların da açılışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ve bunların dışında da tabii yeni kütüphaneler yapılmasına yönelik ilçelerimizde yeni kütüphaneler yapılmasına yönelik çalışmalarımız mevcut. Mevcut olan kütüphanelerin yeniden düzenlemelerinin yapılması, yani çağın gereksinimlerine, ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi için de çalışmalarımız mevcut.

0: İnşallah biz kütüphaneler şehri olarak her alanda kullanıcıya hizmet vermek istiyoruz.
1: Ellerinize sağlık. Ben en
0: Teşekkür
1: son
0: ederim.
1: Meryem Ana Kilisesi'ni de gezmiştim.
0: Evet,
1: Orası da
0: şehir
1: kütüphane.
0: kütüphanesi,
1: Orasına da çok güzel olmuş. Bayıldım. Orayı da
0: evet.
1: herkesin ellerine sağlık. Çok güzel
0: Evet,
1: olmuş.
0: orası da Büyükşehir Belediye'mize yapıldı. Gerçekten güzel bir kütüphane.
1: Dünyada da herhalde örneği azdır. Kilise olup da içi kütüphane
0: Evet,
1: olan.
0: restorasyonu yapıldıktan sonra kütüphane amacıyla kullanılan var bazı örnekler ama az sayıdaki örneklerden biri ve çok güzel bir kütüphane. Oraya giden kullanıcıların da biz kütüphane hakkındaki yorumları görüyoruz, dinliyoruz. Gerçekten çok beğenilen, tercih edilen yerlerden bir
1: Evet, içerinin
0: tanesi.
1: çok güzel bir enerjisi, çok güzel bir
0: Evet.
1: havası var.
0: Bizim yeni yaptığımız kütüphanelerde de benzer durum. Dedik ya, biz çağın gereksinimlerini, ihtiyaçlarını uygun hale getirmek amacıyla kütüphanelerde birçok nokta düşünüldü. Yani burada mesela kullanıcılarımız gittiği zaman bazı noktalarda doğrudan Milli Kütüphane'deki elektronik kitaplara da ulaşabilecekleri alanlarımız da mevcut. Yani şimdi ben özet geçiyorum ama gerçekten bizi dinleyen herkesi oraya davet etmek istiyorum. Herkes kendi alanıyla ilgili bir şey bulacaktır. Hiçbir şey bulamasa bile bir işte oradan kitap ödünç alışverişi yapıp orada okumayla ilgili de hem direkt kütüphanemizde hem de ödünç almayla devam edebilirler. Ben işte bu vesileyle tekrar bütün işte hemşehrilerimizi kütüphanemize davet etmek
1: Millet
0: istiyorum.
1: Bahçesi içerisindeki İl Halk Kütüphanesi.
0: Evet, Kayseri İl Halk
1: Evet,
0: Kütüphanemiz.
1: ellerinize sağlık tekrar
0: Teşekkür
1: hocam.
0: ediyorum, sağ olun.
1: İsterseniz rot çizelim bir tane.
0: Evet.
1: Bulunduğumuz yerden Soğanlı tarafına doğru gidelim.
0: Evet. Şimdi son dönemde biliyorsun Soğanlı aslında Soğanlı ile başlamadan hani bu güzergahta gidecek
1: Evet.
0: alanlarla da göreceğiz ama Valimiz Sayın Gökmen Çiçek de beraber biliyorsun Soğanlı'nın çehresi de değişti ve birçok orada yeni uygulamalar yapıldı ve duyulmaya başladı.
1: Destinasyon haline geldi.
0: Evet, yani Soğanlı çok önemli bir merkez. Oraya gelmeden isterseniz sizin belirttiğiniz o rotada biraz bahsedelim. Şimdi Soğanlı'ya giderken birkaç yol tercih edilebilir ama bunlar içerisinde mesela İncesu üzerinden gittiğiniz zaman şimdi İncesu'da Müze Müdürlüğümüz Başkanlığı'nda yapılan bir kazı çalışması var Örenşehir'de. Orası çok önemli bir yer. Bizans, geç Roma, Bizans, erken Bizans dönemine tarihlendirilen, hatta daha da erken iniyor. Erken dönemi Roma döneminde yapılan izler, kalıntılar orada çalışmalarda ortaya çıkıyor. Örenşehir'de yaklaşık şu anda 3000 metrekare bir alanda yapılan çalışmalarda, kazı çalışmalarında yaklaşık 600 metrekare taban mozaiği bulunan bir dönemin yöneticisinin ait olduğu düşünülen veya villa olarak isimlendirdiğimiz bir bina kalıntıları ortaya çıkarıldı. Oradaki taban mozaikleri böyle daha çok geometrik süslemelerden oluşuyor. Bazı bölümlerde yazı da verilmiş ve çok az da böyle figüre yer verilmiş. Ama işçilik olarak çok üst düzey kaliteli bir işçilikle hazırlanmış o taban mozaikleri. Bir bölümünde Latince, bir bölümünde Grekçe yazıların da olduğunu gördük. Şimdi buradaki çalışmalar daha henüz tamamlanmadı. Bu yılda başladı çalışmalar. Ama kısa zamanda hedefimiz oradaki çalışmalar sonlandıktan sonra orayı ziyaretçiye açık hale getirebileceğimiz bir düzenleme projesini oluşturaraktan, bir düzenleme yerinde mevcut haliyle koruyaraktan. O düzenleme sonrasında da ilk mesela buradan çıkan tabii ki şehrimiz merkezini anlatacağım. Şehir merkezindeki birçok noktamız var belki onları da konuşuruz ama bu şimdi İncesu üzerinden gittiğinizdeki ilk uğrak noktalarımızdan bir tanesi Örenşehir. Bu anlamda
1: Mozaikleri
0: olacak.
1: çok kaliteliymiş, öyle duydum.
0: Evet, yani
1: Resimleri çok kaliteliymiş, fresklerin.
0: ve şöyle çoğunluğu bozulmadan yani hani yapıldıktan sonra çok tahrip olmamış. Böyle yıllar işte aradan
1: Savaş görmemiş diyelim ki.
0: yani aslında şey var şöyle o binada yıkılma mevcut. Çünkü zamanla kullanılmayaraktan farklı belki amaçla da işlevlendirilmiş döneminden sonra ama mozaikler büyük çoğunluğunu sağlam olarak muhafaza etmiş. Şimdi orada yine mozaikleri rahat görebilecekleri, bir içeride gezi yapabilecekleri noktaların oluşturulup ören yeri olduktan sonra Biz orada ziyaretçilerimizi ağırlamayı istiyoruz. Bu anlamda çok önemli bir yer. Eminim ki ziyaret eden herkesin de çok beğeneceği. Çünkü aynen sizin de duyduğunuz gibi o mozaikler o kadar çok güzel, kaliteli ve işçilikle hazırlanmış ki.
1: Birçok yerden çok daha başarılı diye duydum.
0: Yani dönemine göre çok çok iyi işçilikle hazırlanmış. Sonra Örenşehir'den mesela devam ettikten sonra İncosu, bu merkezde bulunan Mersin Fonlu Kramislav Paşa Külliyesi var biliyorsunuz.
1: Geçen yıl turizm haftasında birlikte gezmiştik, bize de yerini anlatmıştınız.
0: Evet.
1: Sizden dinlemek ayrı bir keyifli oluyor.
0: Estağfurullah. Şimdi çok önemli bir eser. Aslında şöyle, orada birçok yapıdan oluşuyor. Bu biraz 1670'ler daha şeye baktığımız zaman, ama bunun öncüllerini Mimar Sinan tarafından, hemşehrimiz biliyorsunuz Mimar Sinan. Evet. Menzil Külliyesi ilk Mimar Sinan döneminde yapılmaya başlıyor ve sonrasında da devam ediyor. İşte 1670'lere geldiğimizde de İncesu'da bu Menzil Külliyesi kuruluyor. Burada işte camisi, ondan sonra hanı, arastası, hamamı, ondan sonra hem Sıbyan Mektebi hem de medresesi, fırını varmış ama o maalesef günümüze ulaşamamış gibi birçok bölümüyle günümüze gelen önemli yapılardan bir tanesi. Yapılar topluluğu sonuçta o külliye baktığımız zaman. Şimdi içine girdiğiniz zaman, her bölümünü ayrı ayrı ele aldığınız zaman böyle büyük ölçekli ve her biri tek başına sanat eseri olan aslında yapılar bunlar. Biz hani çoğu zamanda mesela Mersfonlu Kara Mustafa Paşa Kervansarayı olarak bilinir. Evet. En büyük oradaki yapı olduğu için bazen literatürde de işte böyle anlatılırken kervansaraydan bahsedilir. Ama dediğim gibi kervansarayla birlikte, yani hanla birlikte orada birçok yapı mevcut.
1: Evet. Hamamı vardı, camisi vardı.
0: Tabii camisi, medresesi, evet. Hamamı dediğimiz gibi birçok bölümden oluşuyor burası. Şimdi misafirlerimiz işte buradan işte Örenşehir'i gezdikten sonra, ki şu an dediğim gibi henüz çalışmalar bitmediği için Örenşehir'i biz ziyaretçilerimiz inşallah çalışmalar sonrası düzenlemeyle alacağız. Ama bu aşamada tabii ki Örenşehir öncesinde İncesu'da Mersin Fonlu Kara Mustafa Paşa Külliyesi'ni böyle bir gezdikten sonra, şu anda İncesu'da bir de biliyorsunuz Aziz Estasyos Kilisesi'nin restorasyonu bitmek üzere. Orada Büyükşehir Belediye'miz ve Valimiz işbirliğinde güzel bir çalışma yapıldı. Sonra gelindi. Şimdi oranın müze olarak işlevlendirilmesi.
1: Önemli bir kilise galiba.
0: Evet. Yani geç dönem kiliselerinden, ama yapılan çalışmalarda, o restorasyonlarda özellikle duvar resimleri, yani freslerde güzel bir restorasyon gerçekleştirildi. Yani dokunulmadı. Oradaki sadece patinalar temizlendiğinde zaten orada var olan resimlerin birçoğu görünmeyenler diyelim. Daha doğrusu zamanla, çünkü bu tür yapılarda özellikle duvar resimlerinde zamanla bir kararma patina oluşuyor. Onu da uzmanları bilimsel tekniklerle temizleyerekten açığa çıkardılar ve çok böyle baktığınız zaman sanki gerçekten o ilk dönemde yapılmış gibi ortaya konuluyor. Tabii sadece orası değil, Bulgurcu Mahallesi'ni gezebilirler oraya. İncesu'ya gittikten sonra, yani şimdi kilisedeki müzeye yani giderken geçecekleri mahalle Bulgurcu Mahallesi. Orayı görebilirler. Burada İncesu'da marinaya gidebilirler. Biliyorsunuz İncesu Belediyesi tarafından oradaki gölet etrafında çok güzel bir düzenleme yapıldı. Hatta zipline de var.
1: Evet.
0: Ondan sonra
1: bütün su sporları var neredeyse galiba.
0: Zipline denemini yapabilirler, evet. Orada. Ondan sonra o göletin işte etrafında hem vakit geçirip hem de orada biliyorsunuz marina, İncesu Belediyesi'nin yeme içme mekanı. Evet. Oraya gidilebilir. Tabii buradan sonra devamında Yeşilisar'a doğru gideceğimizde Erdemli Vadisi'nden bahsetmek gerekiyor.
1: Geçtiğimiz yıl turizm haftasında Erdemli Vadisi'nde yapıp Erdemli'yi basına ve insanlara da tanıtmıştık birlikte.
0: Evet, Sayın Valimizle beraber, evet. Orada güzel bir program olmuştu. O tanıtım şöyle, turizm haftalarında biliyorsunuz böyle farklı lokasyonlar seçip böyle tanınırlığı, bilinirliği arttırmak anlamında, bir nevi de ses getirmesi anlamında böyle farklı alanlar her yıl tercih etmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl Erdemli Vadisi'ydi. Bu yıl Bayramacı da biliyorsunuz. Evet, beraber yine sağ olun, sizlerle beraber işbirliğinde çok güzel programlar gerçekleştirdik. Şimdi Erdemli Vadisi de yani böyle baktığımız zaman vadi içerisinde çok güzel bir doğal doku. O doğal kaya alanlarda oyma ile oluşturulan kaya mekanları mevcut. Burada çok sayıda, hatta böyle baktığın zaman kat kat yükselen biz orada çeşitli yapı türlerini görüyoruz. Şimdi orada saray manastırı olarak adlandırılan bir bina kalıntısı mevcut ve bunun dışında da orada yine çok sayıda kilise şapel var. Ve bunun dışında da işte o gündelik yaşamda o dönemin insanların yaşamlarını sürdürdükleri çeşitli mekanlar da mevcut. Şimdi burası tabii ki bilinen tanınan bir yerdi ama şöyle düzenleme çok yapılmadığı için gidişi zordu. Nasıl? Şimdi vadiye gidiş noktanızda tek bir alan vardı ve orası su akıyor. Su aktığı dönemde sizin yürümeniz çok olanaklı olmuyordu. İşte Sayın Valimiz biliyorsunuz Soğanlı ve Erdem'de çok özellikle incelemelerde bulundu ve buralarda yapılması gerekenlerle ilgili sürekli yerinde istişarelerde bulunduk. İşte orada Valimiz öncülüğünde Büyükşehir Belediye'mizle bazı çalışmalar yapıldı. Dostaray Manastırı'nın içerisinde bir temizlik çalışması yapıldı. Yine Valimizce yürüyüş yolları, çevre düzenlemesi planlandı. Şimdi orada bir tane mesela havuz vardı belki biliyorsunuzdur. Evet. O havuz mesela orada yaşayan vatandaşlarımız özellikle bahçe sulamada ihtiyaçları olan bir yer, çok yıllar önce yapılmış. Onu bir defa tarihi dokuya uygun hale getirmek gerekti. Ona yönelik bir çalışma yapıldı. Orada yürüyüş yolları oluşturuldu. O suyun hemen kenarında yine dokuya çok uygun evet. bir şekilde gibi karşılama merkezi şeklinde bir alan yapıldı. Ve en sonunda biliyorsunuzdur bir Erdemli kafe açıldı. Yine valimiz evet. İKOP tarafından yapımı tamamlandı ve oradaki Erdemli'de yaşayan vatandaşımızın işletmesini yaptı. Yani şöyle Erdemli'ye giden bir ziyaretçi şimdi Erdemli Vadisi'ni gezdikten sonra orada yeme içme ihtiyaçlarını karşılayacağı, biraz dinlenebileceği bir alan. Bir de vadi güzel bir alan.
1: Evet çok
0: bir
1: güzel. Alan. Yeşillik de aynı zamanda çok evet. Kel bir alan da değil.
0: Erdemli Vadisi çok böyle güzel.
1: Farklı. Olduğu için mi acaba? Yeşil bilemiyorum ama.
0: Yani gayet o da var. Tabii orada yaşam da var sonuçta. Evet. Yaşayan mahalledeki, Erdemli mahallemizdeki yaşayan vatandaşlarımızın ileride veya da birçok noktada yaptıkları bahçeler mevcut. O da orayı güzel yeşillendirmişler. O anlamda da evet. hem doğal doku, işte hem tarihi dokuyla beraber bir gerçekten giden ziyaretçilerimizin çok beğendikleri noktalardan bir tanesi.
1: Yani bu ellerinize anlamda, sağlık demek istiyorum bir kere daha. Sözümü açtığınız yerlerde valimizle birlikte insanlar gittiğinde hani sıkılmadan en azından oturabilecekleri, yeri geldiğinde tuvalete çıkabilecekleri, ihtiyaçlarını giderebilecekleri, evet. çoluk çocuk gidip gelebilecekleri şekilde evet. bir kafe ve restoran açtığınız.
0: Sonuçta tabii yani gidilen noktada sadece bir alanı şöyle gezin demek de olmuyor. Oranın
1: evet. sosyalleştirmeye de başlıyorsunuz.
0: Evet, ihtiyaçlarını, oraya. İnsanların birçok ihtiyaçlarını gidebileceği yerleri de planlamak gerekiyor. Bu anlamda yapılan bu işlemler aslında ona yönelikti. Ama şuna da çok biz azami dikkat ediyoruz. Yani dokuyu çok şeklini değiştirmeden mesela yapılan o kafe vadi içerisinde değil, vadinin başlangıç noktasında evet. doku dışında. Evet, yani evet, içeriye doğru. girdiğiniz zaman hiçbir şekilde hiçbir şey yok, evet. doğal dokunun veyahut da o tarihi dokunun görseline bir farklılık katacak bir işlem yapılmadı. Dedim ya sadece orada yapılan insanların rahat ulaşımını sağlayacak biraz daha konforlu gezebilecekleri alanlı. Çünkü sudan geçiş biraz zordu gibi böyle bir bazı çalışmalar yapıldı ve çok güzel oldu orası. Şu an şöyle söyleyeyim, eskiden hani biliniyordu dediğim, bilinen nasıl şöyle, ben hani bir sanat tarihçisi olarak da şöyle söyleyeyim. Sanat tarihindeki birçok çalışan, yani okuyan öğrencilerden tutun veyahut da sanat tarihi bölümünde çalışan akademisyenlerimizin de veyahut da bildik sanat tarihçisi olmasa da yani bu alanda mesela araştırma yapan kişilerin de çok gidip gördüğü ama dedim ya spesifik alanlarda çalışan ve hiçbir akademik çalışma olmayıp da bilen giden kişinin sayısı azdı oraya. Şimdi Erdemli Vadisi'nde bu çalışmalar sonrasında
1: duyuldu,
0: evet, duyuldu. Turlar gelmeye başladı buraya. Gerek şehrimizden, gerek ülkemizin diğer noktalarına, gerekse uluslararası anlamda yani yurt dışından gelen çok sayıda ziyaretçi oraya başladı. Ama tabii şu anda bizim istediğimiz düzeyde daha da artacak. Bizim istediğimiz düzeyde kastettiğimiz şu, her geçen gün ziyaretçinin artması. O nedenle şu anda İyi bir ivme yakalandı, iyi bir ziyaretçi geliyor ama daha da artması yönünde, tabii ki tanınırlığı yönünde çalışmalarımız olacak. Erdemli Vadisi'nden devam ettiğinizde Soğanlı Vadisi'ne doğru geçtiğimizde aslında orada sadece bunlarla da bitmiyor. Yani o bölgede baktığınız zaman birçok noktada gezilip görülecek noktalar mevcut. Mesela Keşlik ayrı bir güzel, yani oraya gittiğiniz zaman Güzelöz, ondan sonra Başköy, Soğanlı, ki yani saymakla bitmeyecek çok farklı orada yerleşim noktalarımız var. Ama Soğanlı'ya baktığımız zaman hani böyle bir iki aslında birleşim gösteren, yayı biraz anımsatan, çatallaşarak uzanan bir vadi düşünün. Bu vadinin etrafında işte çeşitli kaya oyma mekanları görüyorsunuz. Bunlar mesela sizi daha işte bizim Ören yerine girmeden önce, ki orada zaten Ören yeri içerisinde ama hani mevcutta şu anda meydan dediğimiz noktaya girmeden önce sizi karşılayan güvercinlikler var böyle. Evet. Böyle kat kat ve çok görsel anlamda muhteşemlikler sunan, yani oraya gittiğiniz zaman özellikle bazen şöyle oluyor, araçla giderken orayı göremeyebiliyorlar. Bizim şöyle gitmek isteyen ziyaretçilerimize, bizi dinleyenlere şunu söylemek istiyorum özellikle. Mümkünse tabii biraz mesafe uzun, ya aracınızla ilk başladığı noktada orada durup o güzelliği görmek ya yürüyerek devam etmek. Tabii bu seçenekler tabii ki ziyaretçilerimizin kendi bileceği şeyler ama hani biz en azından bu güzellikleri de görmelerini, kaçırmalarını istemiyoruz. Oraya Soğanlı'ya kadar gittiğinizde ilk başlangıçta o bugünkü yerleşim olan mahalle, Soğanlı Mahallesi'nden hemen sonra başlayan noktada güvercinlikleri böyle görerek devam edersiniz. Orada işte Tokalı Kilise'yi görerek devam ettiğinizde vadi içerisine geldiğinizde işte özellikle Yılanlı, Karabaş, Kubbeli Kilise, Tahtalı dediğimiz Azize Barbara, Geyikli gibi çok çok daha fazla, bugün burada saymakla bitiremeyeceğim derecede orada yapının yer aldığı, kaya oyma yapıların yer aldığı bir yerleşim noktası. Burası aslında Roma, geç Roma'ya kadar dayanıp işte Romalılar döneminde aslında bazı noktada mezarlık kullanmış. Sonra Bizans döneminde özellikle 9. ve 11. yüzyılda yapılmış birçok kiliseyle biz görüyoruz. Hatta şöyle mesela 9-10. yüzyılda kilise yapıldıktan sonra duvar resimleri mesela o dönemde tahrip olmaya başlayınca, yani zamanla beraber mesela 11-12. yüzyılda tekrar sıvama yapıp ikinci bir katmanda mesela bir duvar resmi daha yapmışlar. Bazı kiliselerde mevcut bu. Onu da görebiliyoruz. Şimdi böyle bir yer, hem vadinin muhteşem bir güzelliği, doğa güzelliği var, hem de oradaki kaya oyma yapıların ayrı güzellikleri var. Şimdi orada neler yapıldı diye gelirsek,
1: Soğan'ın diğer yerlerden bir tık farkı da hem Mardin'i andırıyor, hem yani Nevşehir'den, Ülgüp'ten, Kapadokya'dan değil de böyle daha güzel bir yerde gibisiniz. Bütünleşmiş hepsi bir arada.
0: Evet, şimdi orada dedim ya çok farklı, şimdi mesela sizin meydanda dediğiniz o sıralı evlerin yükselişi. Evet. Mesela onlar ayrı bir değer. Tabii kaya oyma yapılar keza ayrı değerler. Şimdi bir de onun devamında aslında Soğanlı orada vadisinin devamında da bir de Avla Kanyonu var.
1: Evet.
0: Yani orası da inanılmaz güzellikte bir yer.
1: Bambaşka bir yerde gibisiniz.
0: Evet, içine kanyonun girdiğiniz zaman bazı noktalar mesela çok geniş, bazı yerler çok daralıyor. Çok güzel, evet. O kaya dokunun, hatta üstünüzden işte gökyüzüne baktığınız noktalarda böyle bazen daralıyor, bazen genişliyor. Çok böyle farklı bir atmosfer sunuyor size, öyle söyleyeyim. Ama orası tabii dediğim gibi biraz daha hazırlıklı gidilecek bir yer. Yürüyüş ayakkabılarıyla beraber, evet, hazırlıklı gidilmesi lazım.
1: Güzel bir parkur ama.
0: Evet, orası parkur. Yürüyüş parkı olarak, evet, çok muhteşem. Biz orayı da çok anlatacağız. Ziyaretçilerimiz özellikle gidip görmesini istediğimiz noktalardan bir tanesi.
1: Avla Kanyonu.
0: Avla, evet, evet, Avla Kanyonu. Şöyle söyleyeyim, bu Yılanlı kiliseden devam ettikten sonra biraz o bölümü geçtikten sonra kanyon arka kısmında başlıyor. Yaklaşık 3.4, yaklaşık 4 kilometreye yakın bir kanyon.
1: Ama düz yolda yürünmüyor. Çok uzun, evet, bir yol.
0: Evet, yani İncik, farklı yerden incik, kayaların üzerinden geçtiğiniz oluyor falan.
1: Bazı yerlerde gökyüzü gözüküyor. Yani
0: evet, biraz da kayaların çok yaklaştığı için mutlaka gidip görülmesi gereken noktalardan diye düşünüyorum. Şimdi Soğanlı da biliyorsunuz bu anlattığımız noktalarda özellikle Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'in göreve geldiğindeki ilk gittiği noktalardan bir tanesi evet. biliyorsunuz. Soğanlı yanında ilk gördüğünde ben birçok çalışmada Sayın Valimizin yanındaydım gördüğünde ve inanılmaz oranın dokusunu gördüm ve böyle çok beğenmişti. Yani, hemen başlıyoruz diye. Sonra tabii orada valimiz, Büyükşehir Belediye'miz beraber iş birliğinde çok iş yapıldı. Özellikle
1: ışıklandırmaları çok güzel oldu.
0: Evet, mesela o gece ışıklandırma çok farklı bir şey kattı oraya. Mesela baktığınız zaman hava karardığı zaman onlar ışıklar yakıldığı zaman gerçekten sanki böyle masalsı bir diyarda gibisiniz. Çok güzel bir görüntü oluştu. Şimdi orada meydan düzenlemesi çok büyük bir işti. Özellikle Büyükşehir Belediye'mizin ekipleriyle beraber orası meydan düzenlemesi tamamen yapıldı. Onlar ihale ettiler. Tabii valimiz işbirliğinde yapıldı. Sonra Azize Barbara Kilisesi'nin özellikle o biraz önce İnce Usta bahsettiğim gibi orada da duvar resimler üzerinde oluşan bazı patinalar, kararmalar mevcuttu. Onların temizlikleri yapıldı ve daha önce zor seçtiğimiz o duvar resimleri bir nevi çok net seçilir ortaya çıktı. Sonrasında orada yürüyüş yolları yapıldı. Biliyorsunuz bugün özellikle Yılanlı Kilisenin oradaki alandan başlayıp Kubbeli Kilisenin de önünden geçip meydana çıkan bir alan. Bunun dışında işte Aziz Barbara Kilisesi'nin yan tarafından karşı alana geçmek, orada küçük bir dere vardı. Dereden geçmek bazen zor oluyordu. O bölüm yürüyüş yolu oluşturuldu. Son çalışmalarımızda şu anda projelerimiz devam ediyor. Yine oranın bir çevre düzenlemesine yönelik projeler hazırlandı. Projeler de onaylandı. İnşallah yakın zamanda farklı. Çünkü dedik ki orada çok yapı var. Evet. Bunların her birine zaman ayırmak ve restore etmek
1: kısa sürede bitmeyecek
0: evet. işler. Yani çünkü
1: arkadaşlar çok ince elenip sık dokunuyor. Çok evet. yavaş yavaş çalışılıyor. Bazı yerlerde çok uzun zaman kaybediliyor.
0: Tam kastettiğim bu aslında. Evet, kastettiğim bu. Çünkü sizin mesela biraz önce dedim ya kararmış bir patinayı o restoratör arkadaşlarımız mesela küçücük alanı
1: fırçalarla
0: şu yani, mikrofon kadar bir alanı mesela günlerce uğraşabiliyorlar bunun temizliğiyle ilgili. Çünkü çok detaylı iş. O yüzden bazen aylar yıllara sari işler olabiliyor bu işler. Ama mutlaka başladık ve şu anda dediğim gibi projelerimiz de onaylandı. O aşamalarda da çalışma yapmayı düşündüğümüz kısımlar mevcut. Şimdi tabii orada şu da bahsetmek gerekiyor. Özellikle şimdi Sayın Valimizin dediğim gibi çalışmalara verdiği destek, Büyükşehir Belediye Başkanımızın verdiği destek, Yeşilsağ Belediye Başkanımızın, kaymakamlarımızın, yereldeki vatandaşlarımızın. Yani herkes gerçekten oranın tanınması, bilinmesi için çok emek sarf ediyor, gayret ediyor. Özellikle ablalarımızı biliyorsunuz orada soğanlı bebekleri satan ablalarımız. Bir tanesi hatta son dönemde biliyorsunuz
1: ben
0: çok da tanındı böyle.
1: Ben videosunu izledim o Tevren'in. Turist geliyor, İngilizce konuşmaya başlıyor. Nerelisin diyor turistlere. Napoliliyim diyor turist. Teyze İtalyanca konuşmaya başlıyor birdenbire.
0: Evet.
1: Muhteşem.
0: Çünkü çocukluklarından beri oradalar ve farklı ülkelerden gelen misafirlerle sürekli bu sohbet ediyorlar. İşte bebek satıyorlar. Onlarla bölgeyi anlatıyorlar. Yani gerçekten
1: belçisi gibi çalışıyorlar.
0: Yani gerçekten öyleler.
1: Çok iyi ev sahipliği yapıyorlar.
0: Öyleler. Falan. Yani işleri rast gelsin gerçekten biz onları diyoruz yani bizim oradaki Soğanlı'da bizim hani biraz önce anlattığımız birçok işte tarihi doku, doğal dokudan bahsettik. Aslında işte onların yaptıkları bebek de bizim coğrafi işareti tescilli bir ürünümüz.
1: Evet.
0: Yani bu anlamda da çok önemli. Güzel işler yapıyorlar. İnşallah daha da gelen ziyaretçimizin artmasıyla onların da işleri artacak. İşte hedefimiz de o yönde. Bölgenin kalkınması, şehrimizin kalkınması, buradan herkesin işte turizmden gerekli payı alması. Evet. Düşüncemiz o yönde.
1: Kayserili vatandaşlarımızı da gezmeye davet ediyoruz. Her hafta bir yere gitmelerini rica ediyorum ben pazar günü. Bunu her hafta söylüyorum. Ben çocuklarımı alıp her hafta bir yere gidiyorum.
0: Evet, yani aslında şöyle hani bu tür yerler dillendirildikçe, paylaşıldıkça Yani evet. Sizinle konuştukça burada işte bizi dinleyenlere bunları anlattığımız gibi işte sosyal medyada olsun birçok noktada paylaşımda bulunmamız bu bölgelerin tanınırlığı anlamında önemli. Mesela turizm haftaları. Biz turizm haftalarında işte aslında bir nevi turizmde farkındalığı oluşturmak ama hedeflerimizin bir tanesi de şehrimizin önemli değerlerini de
1: ortaya çıkarmak.
0: Yani daha çok tanımak. Sonuçta biliniyor. Dedim ya Soğanlı da biliniyor. Erdem de biliniyor. Bayram Hacı da biliniyor ama.
1: Ben hiç gitmemiştim.
0: Soğanlı
1: bunlar yapılana kadar.
0: Evet.
1: Bunlar yapılana kadar.
0: Evet. Yani sizin gibi aynı şeyi, aynı görüşte olan çok kişiyi biz duyduk, dinledik. Hani nereymiş merak ettik. Biz de gidelim, görelim diyen çok vatandaşımızla işte sohbet ettik. İnşallah dediğim gibi daha çok noktamız var. Yani şehrimizin biliyorsunuz her bir yere medeniyetlerin farklı izlerini taşıyor. Şimdi hani sadece orada Soğan'ı da bitirmeyeceğim. Buradan gelen ziyaretçilerimiz devam edeceklerinden bu günlere sari bir eğer tura dönüştüreceklerse hemen oradan Soğan'dan devamında Sultan Sazlığı'na geçerler. 301 farklı kuş türünün bulunduğu muhteşem doğasıyla bir milli parkımız. Orayı da işte görebilirler. Devamında işte Yahyalı'ya gittiklerinde şelaleler diyarı evet, Yahyalı. Evet. Her bir yerinde farklı güzel değerimiz var.
1: Yolları harika oldu. Onu da belirtelim.
0: Evet.
1: Eskisi gibi eziyetli bir yol yok. Yahyalı'ya otoban gibi git gel.
0: Sağ olsun evet. Büyükşehir Belediye'miz, Valimiz bu konuda çok adım attı. Yani Yahyalı Belediye'miz olmak üzere çok adımlar attılar. Çok orada düzenlemeler yapıldılar. Vatandaşlarımızın konforlu bir şekilde oraya ulaşması için çok çeşitli çalışmalar yapıldı. Sadece onlarla değil. Mesela gittiğiniz zaman sallanan köprüyü belki biliyorsunuzdur.
1: Evet.
0: Valimiz Yukop tarafından o yenilendi. Ondan sonra Kapuzbaşı Şelalesi'nin etrafında çevre düzenlemeleri. Mesela orada biraz otopark sıkıntısı vardı. Onu çözmek adına şelalelere biraz geçtikten sonra bir alan otopark alanı olarak düzenlendi. Burada dokuya hiçbir şekilde zarar vermedi. Düz alanlar tercih edildi. Gibi orada da çalışmalar yapıldı. Yani Kapuzbaşı şelaleleri şöyle. Ya Mehmet Bey ben bazen şu vardır. Biz hani fotoğraflarını görüyoruz, videolarını izliyoruz. Bazen gitmediğimiz, görmediğimiz alanlar olabiliyor. Bunların işte fotoğrafını görünce diyoruz ki güzel. Ancak şu da var. Gittiğiniz zaman o fotoğraftakinden daha ihtişamlı,
1: evet,
0: daha büyüleyici olduğunu da görebiliyorsunuz.
1: Şelaleler için bunları söylemek çok kolay, doğru bence.
0: Yani evet. Kapuzbaşı için evet, kesinlikle böyle. Fotoğraflarda görsel muhteşem ama yani oraya gittiğiniz zaman hissettiğiniz etki
1: evet,
0: belki o fotoğrafta hissettiğinizin kat kat üstünde.
1: Çok farklı.
0: Ben o yüzden gerçekten orada görülmesi gereken yerlerde birinci sırada, ikinci sırada yani alacak noktalardan birisi.
1: Kayaların içinden sular fışkırıyor.
0: Evet.
1: Allah'ın hikmeti çok.
0: Yani Allah'ın hikmeti evet, gerçekten oradan bir bakıyorsunuz yüksekten o kayaların içerisinden bir de ve akış hızı falan böyle çok yüksek bir
1: Gecesi
0: şekilde açıyor.
1: Yüksek.
0: Evet. Yani tam anlamıyla Yeşilköy mesela burada biraz da bahsetmek gerekiyor. Şimdi Kapuzbaşı'nın o muhteşemliği var. Yeşilköy'de.
1: Tam kartpostallık kamanı.
0: Evet. Yeşilköy sanki yani gerçekten böyle bir filmin bir sahnesinden doğal dokunun o kadar güzel ki yani baktığınız zaman o doğa güzellik, yeşillik, suların bir yerden akması arkada. Yani orada işte valimizle biliyorsunuz yapılan çalışmalarca yine İstihbarat Belediye'mizle beraber çok güzel orada iniş noktası ve orada giden ziyaretçilerimizin görebileceği bir platform oluşturuldu. Ve tanınır bilinir hale geldi.
1: Evet.
0: İşte böyle yani şimdi değerlerimiz var. Burada bu değerlerde çalışma yapıp tanıtırsınız. Onlar gün geçtikçe daha çok. Mesela dediğiniz gibi şu soruyu bazen duyuyoruz. Yani sizin gibi. Böyle bir yer mi vardı? Biz bilmiyorduk. Evet Kayseri'de böyle yerler çok inşallah her birinin tanınıp bilinmesi için çalışmalar mevcut. Zaten biliyorsunuz Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'in turizme olan gerçekten verdiği değer turizme olan ilgisi de çok biliyorsunuz malum.
1: Evet.
0: Birçok zaman yoğunluğu olmasına rağmen bu bölgenin tanınması için
1: çok
0: oralara gidiyor, uğraşıyor.
1: Fikirlere değer vererek yaklaşıyor.
0: Evet. Yani bu anlamda iyi bir ilme kazanıldı. İnşallah devamında tabii birçok laf var. Oradan çıktığımız...
1: Rafting diyebiliriz. Yahyalı'ya gitmişken zamanın
0: evet,
1: devamında her zaman olmuyor. Suyun debisine göre değişiyor.
0: Evet. Şimdi orada zamansız biliyorsunuz bir acentemiz tarafından başvuruldu. Bütün çalışmalar yapıldı. Ben burada özellikle Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün de çalışmaları için teşekkür etmek istiyorum.
1: Evet, bundan da eline sağlık.
0: Yani onlarla beraber işbirliği içerisinde yaptığımız özellikle rafting ve kanoda beraber adım attık. Tabii valimiz öncülüğünde, Sayın Valimizin gerçekten bizzat bütün aşamaları takibiyle, beraber yerinde incelememizle bu işler gerçekleştirildi. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ilk mesela o parkı inceledikleri zaman federasyondan da mesela uzmanlar gelerekten hangi noktadan başlanıp hangi noktada bitirilmesi yönünde federasyon raporlarını alaraktan bazı düzenlemelerde beraber çalışmalar, orada Yahyalı Kaymakamımıza da keza teşekkür etmek istiyoruz. O da çok emek verdi.
1: Islah çalışmaları yapıldı.
0: Evet, evet.
1: 9 bütün... kilometre yapıldı diye hatırlıyorum ben.
0: Efendim?
1: Yanlış olabilir ama 9 kilometre diye hatırlıyorum yaklaşık.
0: Yani farklı. 8 nokta küsür ama hepsini bu, yani doğru hatırlıyorsunuz ama hepsini tabii gitmeyeniz mümkün olmayabilir. Parkur alanının uzunluğu anlamında da Türkiye'deki uzun parkurlardan bir tanesi.
1: Hocam bir de şöyle bir şey dikkatimi çekti. Şimdi giderken botta bir taraf kaya, kayaların üzerinde keçiler var. Evet. Keçiler görüyorsunuz. Biraz ilerliyorsunuz, sağ tarafta böyle geyik görebiliyorsunuz, sincaplar görebiliyorsunuz. Bir taraf kaya orman, bir taraf
0: zaten
1: saf orman.
0: Güzel bir
1: çok
0: orman.
1: Çok güzel bir evet. Havası var oranında.
0: Orası zaten şelaleler ayrı bir değer katıyor. Hem de ağaç işte ormanın
1: orman
0: olması
1: çok güzel.
0: O doku ayrı bir güzellik katıyor. Şimdi kanoda çok böyle detaylı incelemeler yapıldıktan sonra biz ilgili kurum görüşlerini de aldıktan sonra tabii bunu yapacak kişi her başvuran bunu yapamıyor. Bunun da özel şartları var. Yani bir defa kullandığı ekipmanların bu uygunluğu denetleniyor. Uygun mudur değil midir onlara bakılıyor. Ve ayrıca olmazsa olmaz şartlardan bir tanesi burada bot rehberinin bulunması. Bot rehberi hem yönlendirici hem can kurtaran gibi orada insanlara işte gittiği zaman bunu yaparken aslında yönlendirici olmasının anlamında önemli. Bunu sağlayan işte bize ajantalar başvurularını yapıyor, değerlendirmeler yapılıyor. Bütün bu kriterler uygunluğu varsa ona göre izin veriliyor. Şu anda yapılıyor. Dediğiniz gibi bazen su orada baraj olduğu için su mevsimlere göre değişiklik gösterebiliyor. Ama şu an çalışmalar yapılıyor. Geçen gün orada işi yapan ajanta bize yetkilimiz fotoğrafları göndermiş. Şu an yapılıyor diye. Bunun dışında da kano mesela.
1: Tomarzo kano diyebiliriz.
0: Evet. Şimdi kano biraz daha hani raftinge göre durgun su.
1: Çocuklarla daha rahat yapılabiliyor.
0: Yani orada da yaş sınırlaması evet bir var söyleyeyim. Yaş sınırlaması mevcut. Şöyle Tomarzo'da da Böke ve Şıhbarak'ta yine zaman tırmanın durgun böyle güzel durgun aktığı bir noktada ağaçlarla çevrili noktalarından çok yine harika bir doğal güzellik var. Burada yine bahsettiğim gibi aynı Yahyalı'da olduğu gibi Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz bir bu alanla ilgili ıslah çalışması yaptı. Sonrasında Tomarza'da özellikle kaymakamımız da çok özellikle burada bir çalışmalar yaptı. Ve valimiz öncülüğünde buranın ıslahı için Büyükşehir Belediye'miz şimdi orada farklı tesisler yani gidenlerin ihtiyaçları dedik yani turizmde
1: evet.
0: Bir yere giden vatandaşımızın orada çeşitli ihtiyaçlarını karşılaması da gerekli. Yeme, içme, birçok ihtiyaç gibi onları da yapıyorlar. Son aşamaya gelildi.
1: Yani kahvaltıya da gidebilirler buradan.
0: Tabii yani onu ben söyleyelim. Size şöyle söyleyeyim. Bu kamu park buralarını ilan etmeye gittiğimiz yani çalışmaların yapıldığı dönemlerde birçok vatandaşımızın oraya kendi böyle masasını alıp kurup sandalyesini aynen. Kurup dokuya
1: gitmeye gidebilirler.
0: Evet. Dokuya hatta bir vatandaşımızı gördüm. Masasını kurmuş, kahvesini almış böyle termosta getirmiş. Güzel orada oturuyor. Doğanın güzelliğini, tadını çıkarmaya geldim diyor. Ya bunun gibi sadece illaki oraya yani kano elbette ki bizim oradaki faaliyet anlamında ama biraz dinlenmeye, vakit geçirmeye giden yani ailenizle birlikte vakit geçirmek için önemli güzel noktalardan bir tanesi. Buraya da gittiğiniz zaman tabii ki ilk başta doğal tamam güzellik var ama ihtiyaçları karşılayacağınız noktalar var mı? Orada dokuya yine çok dokunmadan yine hızlı ve pratik şekilde ihtiyaçları gidecek noktaların oluşturuldu. Ve şu an orada 3 ajanta bu işi yapıyor, başvurdu. Başvuran işte dediğim gibi kriterleri sağlayan ajantalar başvurup yapıp bu işi yapabiliyor. Bunlar yetkilendirilmiş. Normal ajantaların, bizim ajanta belgesi alanların dışında da saydığımız bütün kriterleri sağlaması lazım. Yani ekipmanlarının uygunluğu kontrol ediliyor. Burada Gençlik Spor'da uzman bir arkadaşımız var bu konularda. Onlar tek tek inceleniyor bu ekipmanlar. Sonra dediğim gibi bot rehberi çalışan olarak bildirilmesi gerekiyor gibi birçok faktör var. Yani şu an iyi gidiyor. İyi de
1: evet,
0: tanındı.
1: Evet, evet, çok iyi gidiyor. Yani yorumlar da çok iyi, giden insanlar çok mutlu ayrılıyorlar.
0: Şehrimiz turizminde yeni bir ne diyelim?
1: Destinasyon oldu, evet, diyebiliriz.
0: Evet, oldu.
1: Ya şimdi biz otellerimizde gelen misafirler Kayseri'de ne yapabilir dediklerinde hemen diyoruz ki rafting yapabilirsiniz, kano yapabilirsiniz. Bir de diyoruz ki yamaç paraşütü yapabilirsiniz.
0: Evet.
1: Ali Dağımızın da belgeleri tamamlandı.
0: Evet, Ali Dağ'da biliyorsunuz orası yine aynı şekilde Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzde yapıp çalışma yaptığımız, özellikle Talas Belediye'miz, Belediye Başkanımız çok önemli katkılar oldu. Kaymakamımızın ve Sayın Valimizin önemli katkılarıyla. Burada Serdar Bey'in, Kayıt Başkanı Serdar Bey'in de çok orada çalışmalarda, evet, emekleri oldu. Yani keza orada da çok emek var. Birçok kişi çalışmalarda ve oranın ilan edilmesinde yer aldı. Mesela Hava Sporları Federasyonu'ndan Adem hocamız keza orada çok emek harcayanlardan. Sonunda orada da işte park alanının ilan edilmesi için çalışmalar gerçekleştirildi. Güvenli, bizim her şeyde istediğimiz yapılan faaliyetlerin tabii kurallara uygun yapılması ve olmazsa olmaz, evet, olmazsa olmazımız güvenlik. Burada bütün güvenlik tedbirlerinin alınması bizim asla taviz vermeyeceğimiz noktalarımızdan bir tanesi. Bunun için de denetimler yapılıyor ve burada işte zaten bu ajantalara yetki verilirken bunları sağlıyor mu? Yine orada da paraşütle ilgili gerekli belgeleri sahip mi, değil mi? Bunlar kontrol ediliyor ve ona göre belge veriliyor.
1: Hocam Kayseri'yi bozkır zanneder dışarıdan bakan insanlar da, her yerimizden sular geçiyor, nehirler geçiyor. Bir de son olarak da Tomarza'dan gelmeden öz vatan diyelim. Öz vatanla ilgili de sizden bir müjde duyalım.
0: Öz vatanda da bir yine çalışma yapılıyor. Sayın Valimiz geçenlerde ziyaret ettiler biliyorsunuz. Geçenlerde dedim, birkaç ay oldu o noktayı. Şimdi Özvatan'da da Kızılırmak Nehri üzerinde bir alanda sona doğru gelindi. Evet. Yakında orası da inşallah bir kano park alanı olarak faaliyet göstermeye başlayacak. Yani henüz orada şey faaliyetler başlamadı ama bir alan belirlendi, sona gelindi. İnşallah valimizle beraber o alanın tanısımı
1: i̇nşallah
0: yapılacak.
1: Orayı da turizm açarız kısa sürede.
0: Evet, olacak, inşallah olacak. Orada da bütün işlemlerde neredeyse sona geldik gibi. Evet.
1: Hocam zamanımız azaldı bayağı sizinle. Bugün çok hızlı geçti. Birazcık da Kültepe'den bahsedelim.
0: Evet.
1: İsterseniz daha sonra ben sizi tekrar ağırlamak isterim. Biz hiçbir şey konuşamadık gibi geldi çünkü doyamadık size.
0: Teşekkür ederim öncelikle. Tabii dedim ya, şehrimizin her bir noktası. Yani burada niye şunu konuşamadık?
1: Evet, daha bir sürü konumuz vardı.
0: Evet.
1: Yarısını gibi konuşamadık.
0: Olacaktır. Mazur görsünler. Çünkü vaktimiz de biliyorum kısıtlı olduğu için. Kültepe'den bahsedeceğim ama biraz ya uygun görürseniz önce biraz şehir merkezindeki bizim bir kültür yolundan da kısaca bahsedelim.
1: Tabii,
0: Erciyes'imizden
1: tabii
0: biraz bahsedip sonra kısa tutacağım tabii, tamam, buralarda. Çünkü olmazsa olmaz anlatmamız gereken noktalar diye düşünüyorum ve Kültepe'den de sonrasında bahsedelim. Şimdi mesela şehir merkezinde biz farklı, çok farklı medeniyetlerin izlerini görüyoruz burada. İşte baktığımız zaman o Roma, Bizans, işte Danişmentler, Selçuklular, Osmanlılar gibi. Tabii arada beylikler var, daha farklı devletler de var. Burada ben kısaca hızlı geçmek anlamına söylüyorum. Bu medeniyetlerin de birçok izi şehri merkezinde mevcut. İzinden kastım yaptığı eserlerle burada izlerini, damgalarını vurmuşlar. Şimdi siz bakıyorsunuz, şimdi şehri merkezinde gezeceğiniz her bir noktada aslında meydana gidiyorsunuz. Cumhuriyet Meydanı'mıza baktığınız zaman şöyle
1: her yer eser dolu.
0: Şöyle bir etrafı şöyle bir izlediğiniz zaman bir tarafta Cumhuriyet dönemi eseri, bir tarafta Osmanlı eseri, bir tarafta Bizans dönemi eseri, bir tarafta Roma görebilirsiniz. Selçuklu dönemi eseri mesela. Ben karşınızda bir yerdanlık gibi Sahabiye Medresesi, Sahibiye veyahut da diğer ismiyle Sahip Atı Fahrettin Ali'nin alıyor ismini. Yaptırdığı eseri görebiliyorsunuz. Şimdi bizim kültür yolunda da Gevher Nesibe Medresesi ve Dar-ı Şifası'ndan başlamak üzere şu anda Selçuk Uygarlığı Müzesi ve Tıp Tarih Müzesi. Bunun dışında daha önceden Hacı Kılıç'tan da, Hacı Kılıç Cami ve Medresesi'nden başlayarak da siz Gevher Nesibe sonrasında işte orada Roma Anıt Mezarı'nı görerekten evet. Sahaviye Medresesi, devamında Cumhuriyet Meydanı'nda işte...
1: Bir de Kurşunlu Cami var.
0: Ha, öyle mi? O taraftan Mimar Sinan, şehrimizin evet. en büyük değerlerinden evet. bir tanesi. Yani şöyle dünyaca tanınan bir mimar ve dünyanın önde gelen mimarlarından. Şehrimizden de gerçekten adını duyuran, çünkü birçok noktada artık yurt dışında bakıyorsunuz Ağrı Naslı Mimar Sinan, Kayıkseyir Mimar Sinan bu anlamda önemli. Kurşunlu Camisi'ni görüyorsunuz, oradan geçip işte kaleyi görürsünüz. Karşıda Hunat Külliyesi'ni görürsünüz. Orada yan tarafta Zeynel abi. Yani birçok eserimiz var. Bu kültür yolu önemli. Çünkü kültür yolunun başlangıcında işte Selçuk Uygarlığı Müzesi'ni görüp sonrasında bizim Kale'deki Arkeoloji Müzesi'nde de şunları görebilirsiniz. Neden diye özellikle Kale'deki müzemiz. Kayseri tarihindeki uygarlıklara ait günümüze ulaşan taşınır kültür varlıklarını görebileceğiniz bir noktamız. Ondan sonra devam ettiğinizde...
1: Tablet var mı?
0: Var.
1: Müzemizde... Müzeyizlerimizde evet. gezebilirler kale içindeki müzeyi.
0: Müzemizde dediğim gibi şehrimizin tarihine ait her alandan eser mevcut. Sonrasında mesela Atatürk Evi Müzemizi, Gogol Konağı Müzemizi, işte Selçuklu, özür diliyorum, Milli Mücadele Müzemizi gibi birçok noktayı görebilirler. Burada tabii gelen ziyaretçilerimizin biraz vakti ve buna vakit ayırmasına... Şöyle söyleyeyim, Kayseri'ye gelen ziyaretçilerimiz bir veya birden fazla gün merkeze ayırmalıdır diye düşünüyorum. Evet, yani en az gari. Yani çünkü şehir merkezini dolu dolu gezecekseniz yani size birkaç gün bile yetmeyecektir. Mesela Kayseri Mahallesi gibi, ondan sonra birçok noktadan söylediğiniz Meremen'in kilisesi, yani buradaki şehir kütüphanesi olarak hizmet veriyor. Şehrin birçok noktasında bizim eserin, tarih eserimiz mevcut. Buraları da görebilirler. Devamında Talas'a gidip Talas'taki yani Ali Said Paşa sokağındaki Osmanlı Sokağı olarak söylediğimiz Harman'da Harman Meydanı'ndaki birçok eserimizi, Talas da başlı başına yani birkaç gün ayrılacak noktalardan bir tanesi. Şehir merkezinin dışında yani Erciyes'ten aslında şöyle kısaca da bahsetmek gerekiyor. Şimdi Erciyes biliyorsunuz bizim turizmde amiral gemimiz. Evet. Yani buraya artık tamam kışın ön plana çıkıyor ama bu 12 aya dağılmış bir faaliyetlerle Erciyes artık turizmde 12 ayda özellikle sportif faaliyetlerde evet. aktif tanınan bilinen noktalardan bir tanesi. Özellikle kayak mevsiminde yani malum biliyorsunuz siz de işletmeci olarak o süreçte çok sayıda ziyaretçi gerek yurt dışına olsun, gerek charter seferlerle olsun, gerek ülkemizden olsun yani misafirimiz geliyor. Burada kayak yapıyorlar. Ondan sonra şehrin birçok noktasını gidip görebiliyorlar, geziyorlar. Bu anlamda Erciyes şehrimizin turizminde çok önemli bir noktaya getirdi. Ve her yılda artarak büyüyor. Malum biliyorsunuz orada şu anda kayak merkezinde yapılan yeni tesisler de mevcut. Onların bazıları bitme aşamasına geldi, bazıları temeli atılıyor gibi. Her geçen gün büyüyerek...
1: Atletizm pistinin temeli atılıyor.
0: Yani birçok şey var. Hazır. Evet. Orada biliyorsunuz yüksek irtifa kamp merkezi gibi. Özellikle dedim ya sportif alanlarla ilgili birçok nokta var. Kamp karavancılık gibi faaliyette çadır orada gitmek isteyen özellikle Tekirdeki kısımda... tercih edilebilecek noktalardan. Zaten mekanik tesisleri biliyorsunuz dünyaca ünlü son sistem evet. ve pist uzunlukları zaten ayrıca önem arz ediyor. Bu yıl da iyi bir sezon geçti.
1: Çok iyi geçti
0: yani,
1: bu sene.
0: Evet. evet güzel.
1: Kar çok güzeldi.
0: Evet sezon gerçekten güzeldi. Ziyaretçilerimiz de sayılarımız da iyi. Zaten Büyükşehir Belediyesi turnike sayılarını açıkladı biliyorsunuz. Orada da geçtiğimiz yılların rekorları kırıldı. Evet. Bu anlamda Erciyes'imiz direkt şehre doğrudan tek başına turist çektiği gibi Erciyes'e gelen ziyaretçilerim şehrin birçok turizm noktasında görmeye zaman da ayırıyorlar. Bu anlamda çok önem arz ediyor. Ben orada emeği geçen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Büyükşehir Belediye'miz, başkanlarımız, Murat Cahitçin vekilimiz çok biliyorsunuz.
1: Çok uğraştı herkese.
0: Evet, Erciyes AŞ Başkanlığı döneminde inanılmaz tanıtımlar ve organizasyonlara ev sahipliği yaptı. Yine keza Büyükşehir Belediye'miz hala çok çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor ve yeni alanlar açıyor. Bu anlamda emeği geçenlere de burada ayrı ayrı teşekkür etmek gerekiyor. Ellerine sağlık diyelim. Ve Kültepe'ye gelirsek, Kültepe şehrimizde herhalde herkesin çokça duyduğu, bildiği, ismini duyduğu yer. Ama belki az gidip görülen noktalardan birisi.
1: Evet.
0: Evet, ismini duyduk ama biz Kültepe'ye gitmedik. Yani bizi dinleyen çok burada kişi vardır diye düşünüyorum. İnşallah yakın zamanda çok çok daha gidip görebilecekleri noktalardan biri olacak. Neden dersiniz? Şimdi Kültepe zaten biliyorsunuz yapılan kazılarda şehrimizin tarihine yönelik en eski verilere ulaşılan noktalardan bir tanesi. Şimdi Fikri Kulakoğlu hocamız, Profesör Doktor Fikri Kulakoğlu hocamız tarafından kazılar gerçekleştiriliyor ve her yılda yeni farklı bilmediğimiz şeyler de çıkabiliyor. Şimdi orada iki noktada özellikle yoğunlukta yapılıyor. O Höyük dediğimiz nokta ve bir de aşağıda Karım'daki ticaret noktasında bu tür çalışmalar yapılıyor. Özellikle tabletlerin çıktığı nokta o Karım ticaret noktası. Şimdi yakın zamanda hocamla da görüştük. Bakanlığımızla da istişare yaptık. Orada işte Asur Mahallesi'nde özellikle bir bölümün restorasyonu ile ilgili çalışmalarımız mevcut. İnşallah kısa zamanda orayı planlayıp ziyaretçilerimizin aslında dönemine ait evler nasıldı, orası nasıldı, orada yine dokuya uygun bir şekilde bir çalışma gerçekleştireceğiz. Bunun için gerekli izinlerimizi ve projelerimizi yapacağız. Orada bir Asur Mahallesi kuruldu biliyorsunuz. Evet. Valimiz ve Büyükşehir Belediye'miz işbirliğinde. Yakında oranın da şu anda şu aşamada tefrişatı yani içinin kısmını düzenlemeleriyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Bakanlığımız onaya gitti. Büyükşehir Belediyesi tarafına yapılan projeler. Yakında onlar da tamamlandığında, oraya açıldığında çok kişinin gidip görebileceği. Biliyorsunuz Kültepe'ye varmadan önce bugün bir oradaki kaya mekanının müze yapılma durumu var. Büyükşehir Belediyesi'nce tamamlandı. Özellikle o Sivas yolu üzerindeki hemen yol kenarında yer alan bir alan. Burası tamamen düzenlemesi, kaya oyması yapıldı. Şu anda oranın da içerisinin düzenlemesine yönelik Büyükşehir Belediyesi'nde çalışma yapılıyor. Bittiğinde yine bakanlığımız işbirliğinde o müzenin hayata geçmesi planlanıyor. Çünkü içerisinde Kültepe'ye ait dair eserler olacak. İnşallah ona yönelik resmi çalışmalarımız, prosedürlerimiz tamamlandığında o eserlerin hangi eserler olacağı ki bayağı bir çalışma yapıldı. Orada da sona doğru yaklaşıldı. O da tamamlandığında şöyle özetle şunu dersek, Kültepe'ye giden vatandaşlarımız Kültepe'nin kazısı yapılan o arkeolojik alanlarını görmekle beraber ilk Kültepe'de hayat nasıldı? Asur Mahallesi'nde onu görecekler. Ve Kültepe'den çıkan eserler nelerdi? Müzelerde de bunları görecekler. Ve tabii bunlar kısaca anlatacağım şeyler. Kültepe'de daha çok şey inşallah planlanacak. Yine orada giden vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak alanlar da oluşturularaktan hizmete alındığında şehrimiz turizm destinasyonları içerisinde önemli bir nokta haline gelecek diye.
1: Asur Çarşısı tamamlanmaya yakın, biraz da gidip bir günde gidip orada program yapabiliriz isterseniz.
0: İnşallah gittiği zamanlar olabilir. Tabii neden olmasın. İnşallah planlarız. Dedim ya, şehrin her noktasında farklı değer var. Felahiye gidersiniz, Roma arasını evet. görürsünüz, Napınar'ı görürsünüz. İşte atıyorum.
1: Develi'de de çok güzel yerler var. Tabii. Geçen hafta da Soysal'da gittik çocuklarla.
0: Soysal'da Büyüleyen.
1: Orası da çok güzeldi.
0: O yine Sultan Sazı kenarındaki o
1: bilim merkezi, hayvanat bahçemiz, o arka taraflar, oralar da çok güzel. Her yerimiz güzelleşiyor.
0: Elbette şimdi. Yani şehirde çok doku var. Mesela bir başlık söyleyip vaktimiz de kısıtlı. Çok çok yer vardı. Koramaz Vadimizde özellikle evet. de Ağırnas Mimar Sinan Evi. Buna yönelik Mimar Sinan Evi ile ilgili de biliyorsunuz Sayın Bakanımızın ziyaretlerinde ve sonrasında orayla ilgili bakanlığımız işbirliği içerisinde çalışmalar olacağı da belirtildi. Ve şu anda en çok tanınır bilinir yerlerden biri olacak diyebiliyoruz. Çünkü Aynen. niye dersiniz, Mimar Sinan gibi biraz önce de bahsettim. Şehrimizi yetiştirdiği önde gelen, tanınan, bilinen, dünyaca tanınan bilinen şahsiyetlerden bir tanesi. Osmanlı İmparatorluğu'nun en altın çağını yaşadığı dönemdeki yaptığı eserleriyle bugün hala konuşulan, bilinen, nasıl yaptı sorularının çok soruldu. Tümden
1: yıllarca zaman geçmiş, defalarca deprem geçirmiş ama evet, hala taş gibi.
0: Yani öyle duran, nasıl yapıldı sorusunu çok sordunuz. Yani bu üniversiteleri anlatmak burada tabii ki ne vaktimiz yeter ne de bizim ona yönelik bilgimiz de yeter diyorum. Çünkü Mimar Sinan hala şöyle yaptığı çalışmalarla keşfedilmeyi, anlamayı yani öğrenmeyi gerektiren bir mimar. Çünkü hala diyoruz ya nasıl yaptı sorusunu sorduğumuz bir kişi. Onun da işte yaşadığı 21-22 yaşına kadar yaşadığı Arnas'ı özellikle evini özellikle o bölgeyi restorasyonunu yapıp hayatını anlatır şekle getirdiğimiz zaman çok güzeldi ziyaretçimiz. Oraya gittiğinde Kültepe'ye de çok yakın biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Ziyaret edecekleri noktalardandır. Şehrimizde dediğim gibi çok değerimiz var. Bu gerek tarihi gerek doğal olsun. İnşallah hepsine elimizden geldiği kadar yetişmeye çalışıyoruz. Hepsinin tanınlığı birliği için çalışmalarımız olacaktır. Ben teşekkür ediyorum.
1: Geldiğiniz için teşekkür ederiz Sayın Hocam, Sayın Müdürüm.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Haftaya tekrar görüşmek üzere sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Gündem Turizm'de bugün İl Kültür ve Turizm Müdürümüz, Erciyes Üniversitesi Doçent Doktor Şükrü Bursun vardı. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Yeni projeler, yükselen destinasyonlar, değişen rotalar ve sektörün gerçek gündemi bu ekranda. Kayseri'nin turizm potansiyeline yakından bakıyoruz. Gündem Turizm, Mehmet Doğan'ın sunumuyla her cumartesi saat 17'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
3: Yayın tekrarı.
4: Trafik kurallarına uymak yasal ve yaşamsal zorunluluktur.
5: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
6: Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış.
3: Müzik Radarı.

sen benim hadi olsun. Ölüşürsün şiirler, arkadaşlar şehirler olan.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı konuk ettiğimiz programımızda bugün de Duman grubuyla karşınızda olacağız.

90'lı yılların başında müzik hayatına atılan Kaan Tangöze, öğrenim görmek amacıyla gittiği Seattle'da müzik hayatına devam etti ve Türkiye'de çıkarmak istediği albüm için parçalar hazırladı. Kendisi, Ari Borakas ve Yakup Trana'dan oluşan Türkiye'deki grubu Mat Madam'la Seattle ve Los Angeles'ta yayınlanan toplama albümlerde yer aldı. Türkiye'ye döndüğünde Blue Blues Band'de çalan Batuhan Mutlugil'i gruba dahil olmaya davet etti ve 1999'da Duman grubu kurulmuş oldu.

Vokal ve gitarda Kaan Tangöze, gitar ve geri vokalde Batuhan Mutlugil, bas gitar ve geri vokalde Ari Borakas, bateride başta Alen Konakoğlu'ndan sonra Cengiz Baysal'dan oluşan Duman, ilk albümünü çıkarmak için yola koyuldu ancak grubun henüz bir ismi yoktu. Bunun üzerine grubun ismi Halimiz Duman isimli şarkıdan esinlenilerek

Duman, 99'da çıkan ilk albümü Eski Köprünün Altında'yla müziğe giriş yaptı. Albümün Köprü Altı, Hayatı Yaşa ve Bebek parçalarına klip çekildi. Bebek parçasına klip çekilmeden önce Duman yaptığı bir röportajda "Halimiz Duman" parçasını akustik olarak çaldı ve bu klip olarak düzenlendi. Ancak klip 2004'te çıkacak olan Bu Akşam DVD'sine kadar yayımlanmadı. Grup 2002'de ikinci albümü Belki Alışmam Lazım'da büyük bir çıkış yaptı. Her Şeyi Yak yorumuyla beğeni toplayan Duman, aynı isimli parçasıyla birlikte Oje, Bu Akşam ve Belki Alışmam Lazım parçalarına da klip çekti.

2005'te Seni Kendime Sakladım adlı 3. stüdyo albümlerini yayınlayan ve albümde aynı adı taşıyan parçayla çıkış yapan grup, ardından Aman Aman ve En Güzel Günüm Gecem şarkılarına klip çekti. Bu albümdeki ve konserlerdeki başarılarından dolayı Altın Kelebek ödülüne aday gösterilip ve kazanan grup, ödüllerini "Bu bize değil size layık" diyerek Erkin Koray'a verdiler.

Kaan Tangöze ve Batuhan Mutlugil 2006 yılında vatani görevlerini yerine getirmek için askere gitti. Askerlik öncesi Number One Müzik'le tüm bağlar koparılmıştı. Askerlikleri bittikten sonra konserlere hızla geri döndüler. Başta davulcu sorunları yaşayan grupta sonradan taşlar yerine oturdu. İlk albümde gruba Alen Konakoğlu eşlik etti. Fakat ikinci ve üçüncü albüm kayıtlarındaysa Cengiz Baysal vardı. Alen Konakoğlu ise 2007'ye kadar sahne performanslarında grupla birlikte olmaya devam ederken, 2007'den itibaren Konakoğlu gruptan ayrılarak Nilkara İbrahimgil'in davulculuğuna geçmiş ve Cengiz Baysal, Duman'ın hali hazırda çalışmakta olduğu tek davulcusu olmuş.

Duman artık yeni albüm sinyallerini veriyordu ki Number One 11 Aralık 2007'de En Güzel Günüm Gecem 1999-2006 albümünü çıkardı. 2008 yılında çıkması beklenen yeni stüdyo albümlerinin 2009 yılına sarkması hayranları arasında büyük üzüntü yaratmıştı. Duman, 2008'in Eylül ayında Antalya'da vermiş oldukları konserde yeni albümde yer alan iki parçayı seslendirmiş ve büyük beğeni toplamıştı. Bunun üzerine aynı sene Number One, Duman'ın 2 Eylül 2006'da verdiği Rock'n'Cop konserinin DVD'sini yayınladı.

Duman 18 Mart 2009 tarihinde çıkardığı Duman 1 ve Duman 2 albümünden ilk klibini Dibine Kadar şarkısına Kemerburgaz'da bulunan taş ocaklarında hayranlarıyla birlikte çekti. Bu klibin yönetmenliğini Pearl Jam, Radiohead, Placebo gibi ünlü sanatçıların da klip yönetmenliğini yaptığı Jon Thomas yaptı. Duman bu albümlerinin ikinci klibini ise Senden Daha Güzel şarkısına 16 Ekim İzmir ve 17 Ekim Ankara Saklıkent konserleri sırasında çekti. Klibi birçok hayranları beğenmese de klip Türkiye'de bir ilkti. Çünkü klibi izleyenler Duman'ın gözünden konser alanını gözlemleme fırsatı buldular.

Duman, Duman 2 albümünün 3. klibini ise Elleri Ellerime isimli şarkıya, 2010'un Nisan ayında ise Sor Bana Pişman Mıyım isimli şarkısına çekti. Ancak klipler teknik aksaklıklar yüzünden yayınlanamadı. Daha sonra 2011'in Şubat ayında yayınlanabildi.

Grup daha sonra 12 Eylül 2013 tarihinde 13 parçalık Darma Duman albümünü çıkardı. İlk klip söz ve müziği Ari Borakas'a ait olan Yürek isimli şarkıya geldi. İkinci klip söz ve müziği Kaan Tangöze'ye ait olan Melankoli isimli şarkıya çekildi. Klip gösterişsiz olması nedeniyle grubun parası bitti gibi eleştiriler aldı. Üçüncü klip söz ve müziği Batuhan Mutlugil'e ait olan Öyle Dertli isimli şarkıya geldi.

Darma Duman albümünü takip eden yıllarda grup üyeleri ayrı ayrı albüm ve tekli çalışmalar yaptı. Grubun solisti Kaan Tangöz'e ilk solo akustik albümü olan Gölge Etme albümünü 2015'te piyasaya sürdü. Kaan Tangöz'e'nin solo albüm çıkaracağı Gezi Parkı eylemlerinin ikinci yıl dönümünde duyurulmuş, albümde yer alan Taksim Meydanı isimli şarkı paylaşılmıştı. Tangöz'e 6 Ocak 2022 tarihinde Aşık Mahsuni Şerif Türküleri adında ikinci solo albümünü yayımladı.

Grup 24 Haziran 2024'te 11 yılın ardından sessizliğini bozarak yayınlayacaklarını duyurdukları 16 şarkılık albümlerinin iki parçasını Kufi adlı single'la yayınladı. Single'ın içinde Nerede Benim Kafam ve Kufi şarkıları bulunmaktaydı. Grup bu şarkıların ilk canlı performanslarını 26 Haziran 2024'te Antalya Açık Hava'da sergiledi. Bu şarkı uzun bir aradan sonra Duman'ın dijital platformlarda en çok dinlenenler listesine giren ilk şarkısı oldu.

0: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
1: Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış.

0: Trafikte can güvenliğiniz kendi ellerinizdedir.
1: Yayın tekrarı.
2: Gençlerin gündemini gençlerden dinlemeye hazır mısınız? Yeni nesil anlatıyor, gençlerin nabzını tutup sözü gençlere bırakıyor. Rabia Akburak'ın sunumuyla Yeni Nesil Anlatıyor, her çarşamba saat 12'de Radyo Radar ve Kayser Radar ortak canlı yayınında. Rabia Akburak'ın hazırlayıp sunduğu Yeni Nesil Anlatıyor başlıyor.

0: Kayseri Haber Radyo Radar Ortak Canlı yayınından herkese merhaba. Ben Rabia Akburak. Yeni Nesil Anlatıyor programıyla karşınızdayım. Hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Şu anda bizi 91.8'den takip eden ve canlı yayınımızı izleyenlere hoş geldiniz diyoruz. Bugün çok farklı bir konukla karşınızdayız. İngiliz edebiyatı. Çok alışa gelmiş bir konu değil. Edebiyatı duyduk ama İngiliz edebiyatı başka bir ülkenin aslında başka bir dilin edebiyatı denilebiliriz. Merhaba, hoş geldin. Buğra Han'la birlikteyiz bugün yayınımızda.
1: Merhaba, hoş buldum. Teşekkür ederim. Evet, alışılagelmiş bir bölüm değil. Özellikle Kayseri gibi bir Anadolu şehrinde insanların biraz daha hani mesafeli yaklaştığı bir bölüm. Doğru.
0: Evet. Diyorlar mı İngiliz edebiyatı ne? Neden bu bölümü okuyorsun? İşte İngiliz misin sen diyenler oluyor mu?
1: Evet, yani en çok aldığımız tepki bu zaten bölüm arkadaşlarıma benim aldığım tepki. Neden Türk edebiyatı neyinize yetmiyordu gibi konular var. Dil bölümleri arasında İngiliz dili ve edebiyatı bölümü ders yelpazesi olarak en kapsamlı olan bölüm diyebilirim. Biz hem İngiliz dilini hem edebiyatını hem de İngiliz dil bilimini detaylı olarak öğreniyoruz 4 sene boyunca. Bu o yüzden İngiliz dili ve edebiyatı okuyoruz yani.
0: Çok güzel. Bu arada seni de tanıyabilir miyiz? Buğra Han Toköz kimdir? Neler yapar?
1: Tabii ki, tabii ki. Buğra Han Toköz, 20 yaşındayım. Yozgatlıyım. İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde 3. sınıf öğrencisiyim Erciyes Üniversitesi'nde. Aynı zamanda üniversitenin Kültür Şube Müdürlüğü'nde yarı zamanlı olarak çalışıyorum. Bundan önce de 2 sene boyunca yaklaşık Dış İlişkiler Ofisi'nde üniversitenin yarı zamanlı olarak çalıştım. Okuyorum.
0: Çok güzel. Şu an kaçıncı sınıftasın?
1: 3. sınıftayım.
0: Çok güzel. Peki o kültür işte yerlerinde çalışıyorum demiştin. Oralarda işte neler yapıyorsun? Böyle etkinliklerde bulunuyor musun? Sana ne gibi katkıları sağlıyor?
1: Dış İlişkiler Ofisi'nde 2 sene boyunca çalıştığım süreçte fazla etkinlik organize edip yeri geldi sunduk, yeri geldi sahne arkasında bekledik. Yeri geldi elçiliklerden insanlar ağırladık. Farklı milletlerle aynı ortamda çalıştık. İnanılmaz şeyler kattı kesinlikle. Akademik olarak, ayrıyeten sosyal olarak ki günümüzde bir transkript ne kadar önemliyse sosyal transkript de o kadar önemli. O yüzden çok şey kattı. Kültür işlerinde de, kültür şubede de daha yeni başladım. Oranın da bana çok güzel şeyler katacağından şüphem yok. Umarım güzel günler beni bekliyordur yani üniversitemin.
0: Umarım çok güzel. Peki etkinliklerde aslında aktif rol aldığını söylüyorsun. Kayseri etkinlik açısından sence nasıl değerlendiriyorsun?
1: Yani Kayseri bir Anadolu şehrine göre yine beklentinin üzerinde. Ben de buraya çok büyük bir yerden gelmedim. Yozgat'tan geldim ama bu kadar da beklemiyordum. Yine özellikle Talas civarında öğrencinin bol olduğu yerlerde. Yani sıkılmak öyle çok kolay gelmiyor bana. Herkesin ilgi alanına göre en azından bir kulüp etkinliği oluyor. Oralara gidebiliyorsunuz. Tabii sıkılmak dünyanın en kalabalık şehrinde çok fazla etrafınızda insan varken de mümkün. O yüzden ben bu tarz şeylere biraz konumdan, mekandan ve zamandan bağımsız olarak yaklaşmayı daha mantıklı buluyorum.
0: Evet, kalabalık, yalnızlık.
1: Aynen.
0: Kalabalık. Aynı bu oluyor. Yani insanlar aslında çevresinde o kadar çok insan var. İşte sosyal medyada evet. Birçok kitlesi var. Fakat o kadar kalabalığın, o kadar doluluğun içinde kendini o kadar yalnız hissediyor ki. Yani eve gidiyor, eve gittikten sonra... Ya ben ne kadar yalnızım diyor. Halbuki binlerce, on binlerce, hatta belki milyonlarca takipçisi var, milyonlarca tanıdığı insan evet. Var. Fakat o kalabalığın içinde yalnız böyle sıkışıp kalmışlık hissi özellikle gençlerde şu an çok fazla var.
1: Kesinlikle. Bu konuda milyonlarca takipçim yok, binlerce takipçim de yok. Yani hatırı sayılır sayı da var ama 600 kişiyi şuraya toplasam bayağı kalabalık görünür diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Seçilmiş bir yalnızlık var. Yani seçilmiş de denilemez aslında. Zorunda kalıyor insanlar bence yalnız kalmaya. Çünkü değişik bir coğrafyada yaşıyoruz. İnsanların ne düşüneceği, yani ne tepki vereceğini bilmiyoruz. O yüzden herkes bence kendini bir noktada geri çekiyor. O yüzden bir yalnızlık var. İnsanlar yoruluyor bu sebepten dolayı bence. Yorgunluk da var. Bizim özellikle kendi kuşağımda, arkadaşlarımda büyük bir yorgunluk da görüyorum. Fiziksel değil, mental bir yorgunluk var. Bir de sosyal medyanın zaten en büyük dezavantajı insanların bir maske takıyor oluşu. O yüzden yalnızlığı belli bir noktada taktıkları maskenin de sonucu olabilir diye düşünüyorum ben.
0: Çok güzel. Peki bu kalabalık yalnızlık sence böyle güzel bir kelime mi? Gerçekten ifade ediyor mu? Yani Türkiye'deki bu gençleri, Türkiye'deki insanları şu anda temsil ediyor mu sence?
1: Kesinlikle kalabalık bir yalnızlık var. Çok güzel bir kelime yani. Cidden özenle seçilmiş gibi. Kulağa da öyle geliyor. Kalabalık bir yalnızlık. Çünkü cidden çok kalabalığız. Hem online hem offline. Çevrim içi çevrim dışı çok kalabalığız. Ama herkesin kafasında farklı bir şey var. Herkes kafasında yalnız. Özellikle online mecralarda bu yalnızlık bence çok daha böyle derinden hissettiriyor kendini. Çünkü sosyal zorbalığa maruz kalabiliyor insanlar. Evet. Hep gördüklerinde böyle insanlar, farklı insanları gördüğünde herkes bir yerlerde, herkes bir tatilde, herkes bir yeri geziyor. Herkes bir şeyler yapıyor gibi. Yani onlar da belki aslında yapmıyor. Dediğim gibi maske takıyorlar. Sonrasında bakıyor ya, insanlar arkadaşlarıyla eğleniyor. İnsanlar geziyor, insanlar seyahat ediyor. İnsanlar kendilerine bir şeyler katıyor. Ama bende bunlar yok. Ben çok yalnızım kafasına giriyor. Hatta ben yetersizim kafasına giriyor insanlar ki zaten günümüzde şöyle bir olay da var. Her zaman daha iyi olmalısın. Her zaman daha iyi, daha iyi. Tabii ki. Her zaman daha iyi olmamız lazım. Biz bu coğrafyanın çocukları olarak buna bir noktada mecburuz zaten. Evet, daha iyiye gitmemiz lazım. Bu doğru. Ama bunu insanların üzerine basarak, doğrusu belli bir noktada daha iyi olmak gibi lanse ederek yapmamak lazım. O yüzden Z kuşağı, bizim kuşağımız. Aslında Z kuşağı gibi terimleri de pek sevmem.
0: Evet, evet.
1: Yani genç nesil, yeni nesil programında ismindeki gibi böyle şeylere maruz kalıyor. Bu yüzden yalnız ve yorgun. O yüzden kalabalık.
0: Evet, yani gençlerde depresyon da aslında çok fazla yaygın. Kendi kendine yalnız kalıyor, işte psikolojisi bozuluyor. Hatta son 10 yılda neredeyse %60 oranında antidepresan kullanımı artmış mesela.
1: Evet, ya burada
0: bu çok büyük bir veri aslında.
1: Kesinlikle, ya bu korkunç bir şey baktığınızda. Burada Sağlık Bakanlığımıza da bir eleştiri yapılabilir belki. Doktorlarımız çok kolay ilaç yazıyor benim nezdimde. Bilmiyorum, belki de öyle değildir. Ben evet. Tabii okumadım, etmedim, psikiyatr değilim. Bu uzaktan bir benim düşüncem. Bu noktada da araştırmalar bence arttırılmalı, denetlemeler arttırılmalı. Yani psikiyatri koridorundan geçene selektire yazılmamalı mesela.
0: Evet, yani şöyle, aslında muayene süreleri çok az. Hani 5 dakika, belki 10 dakika içerisinde o kişi muayene edip diğerine geçmesi gerekiyor. Aslında bir yoğunluk da var. Belki işte hastanelerde işte psikiyatrlar, psikologlar biraz daha arttırılsa, evet, belki böyle bir sorun olmayacak. Yani çünkü o insanın psikolojisini düzeltebilmek, o insanı anlayabilmek için senin en az bir, yani belki yarım saat 40 dakika, tabii ki ben bu işin uzmanı değilim ama en azından dedikleri birkaç bir şey anlamak için belli bir zamana ihtiyacın var.
1: Evet.
0: 5 dakikada sen onun derdini tamamen anlayamazsın. Bu çok zor. Ne oluyor? Seans süreleri çok kısa olduğu için doktorlar da tek çare olarak direkt mesela işte antidepresan ilaç yazıp gönderiyor mesela.
1: Evet, onlar da belki de bir noktada karşı tarafa iyi olacak şeyin bu olduğunu düşünüyor.
0: Yani gençler özel kliniklere de gidemiyor çünkü çok yüksek mevlalar.
1: Evet, yani inanılmaz yüksek fiyatlar var. Bir de zaten Türk toplumunda herhangi bir psikiyatra veyahut da psikoloğa gitmek büyüklerimiz tarafından da ya sen deli misin?
0: Evet, deli
1: doktoru. Aynen. Deli doktoru ben gitmem diyen gençler bile var. Mesela herkes diyor ki ya Z kuşağı çok zeki, çok iyi, yeni nesil böyle. Hayır, yeni neslin de üstten gelen bazı korkuları var yani. Geleneksel değil de ne denir? Jenerasyonal bir travma var. Yani bazıları hala gitmiyor, deli doktoru diyor psikiyatriye. Bu oranın artması şundan kaynaklanıyor bence bir noktada. Daha hayata başlamadan tükenmişlik hissi var üzerimizde. En azından arkadaşlarıma baktığımda. Herkeste bir yorgunluk var az önce de dediğimiz gibi. Şimdi ortada bir sıkıntı varsa eğer, bu sıkıntının çözülmesi gerekiyordur. Yanlış mıyım yani? Bu basit yani. Mantık böyle çalışır. Bir sıkıntı var, bu sıkıntıyı çözüme kavuşturmamız lazım. Ama benim arkadaşlarım, akranlarım o kadar yorgun ki o sıkıntıyı çözüme kavuşturmaya bile çalışmıyor. Yani çok büyük bir vazgeçmişlik var bunun
0: evet,
1: arkasında.
0: Evet ya, insanlar artık bir de biraz daha böyle umursamaz olmaya başladı. Ya gençler özellikle. Normalde işte üzülmesi gereken, tepki vermesi gereken bir şey artık tepki vermiyor. Hani yorgun hissediyor. Ya buna da tepki vermeyeyim. Hani artık alışayım, boş vereyim. Yani sabah uykusundan uyanmak istemiyor belki. O yatağından kalkıp gitmek istemiyor. Yani sadece gençler için değil, aslında toplumun genelinde böyle bir sıkıntı var bir süredir. Yani ben çevremden evet, çok fazla duyuyorum. Belki sende de oluyordur. Hani bir tükenmişlik hissi çok fazla yaygın. Bu arada şey dedin, hani bazıları işte Z kuşağı yeni nesil için çok genç diyor dedin. Çok zeki diyor dedin. Fakat bazıları kesimlerde şöyle diyor, hani çok tembel diyor aslında. Hani belki de bu işte telefon, sosyal medya bağımlılığından dolayı da olabilir. Kimileri işte yeni nesile tembel, işte umursamaz derken, kimisi için ise yeni nesil çok zeki, çok gelecek vaat ediyor diyebiliyor. Evet. Sen nasıl düşünüyorsun bu konuda?
1: Şimdi globalleşen teknolojinin nimetlerinden yararlanan bir kuşağız biz. Biz teknolojinin içine doğduk bir noktada. Bizim bilgiye erişimimiz bizim yani üstlerimiz gibi değil, annemiz, babamız, dedemiz gibi değil. Yaşlılarımız bilgiye erişmekte zorluk yaşıyormuş. Ancak teknolojinin gelişmesi, internetin ortaya çıkışıyla biz bilgiye kolayca erişebiliyoruz. Haberlere kolayca erişebiliyoruz. Bu noktada, özellikle bu noktada basite kaçtığımızı düşünüyor olabilirler. Şu laf çok klasiktir ya, ben ne yollardan geçtim de okula yürüdüm.
0: Evet.
1: Bu noktada çok eleştiriliyoruz. Bence haksız bir eleştiri. Önceden imkan kıtlığından dolayı bir yorgunluk, bir boğgunluk varmış insanların üzerinde. Boğgunluk da doğru bir kelime mi bilmiyorum. Az önce uydurdum. Şu anda da imkan bolluğundan dolayı var. Bir de bilmek benim gözümde bir noktada lanettir. Tabii ben kimim, neyi biliyorum? Ben küçük bir insanım, daha 20 yaşında bir gencim. Ama genel olarak bilmek, bilgiye erişmek, insanların birçok farklı yüzünü görmek, özellikle sosyal medya katkısıyla bir noktada da lanet. O yüzden biz daha yorgunuz, biz daha tembel geliyoruz onlara.
0: Evet. Peki çok güzel bir noktaya değindin. Dedin ki, önceden dedin, annelerimiz, babalarımız işte okurken, okula giderken biz ne yollardan geçtik, işte evet, dağlardan, taşlardan gidiyorduk, okumak çok zordu. Biz bir kitabı, bir defteri çok zor buluyorduk, çok zor erişiyorduk. Doğru. Hatta işte iş çok olduğu için bizi okula göndermiyorlardı ve biz çok hevesli bir şekilde işte okula gidelim, ders çalışalım, yazılar yazalım istiyorduk. İşte bir şiiri mesela işte hemen ezberliyorduk. Siz neden böylesiniz gibi aslında yakınabiliyorlar yeni nesil için. Yani çok isterdim. Çünkü aslında gençler artık okula gitmek ya da böyle bir şeyler yapmak artık istemiyor. Yani biraz daha acaba soğudu mu bilmiyorum ama bu belki de şeyden de olabilir. Hani önceden belli bir şeye erişemediği için o çabayla ona erişmek isteyip o içindeki haz, evet, yani tutkuyla, o mutluluk, yani çaba. Aynen. O çaba aslında onu canlı ve diri tutuyordu. Şu an her şey aslında bizim elimizin altında. Evet. Acaba o mu bizi böyle biraz daha böyle tembelleştiriyor?
1: Doğru, yani kesinlikle elimizin altında olması bazı şeylerin bizi bir noktada tembelleştiriyordur. Ama bunun farklı bir yorgunluğu da var, az önce bahsettiğim gibi. Önceden cidden ama bu noktada da herkes doğru mu söylüyor bilmek lazım. Şimdi kime sorsak herkes diyor ki biz okumak için can atardık diyor. Evet. Yani herkeste bir okuyamama, herkeste bir zorla çalıştırılma var yani. Bu noktada da acaba doğru mu söylüyorlar, cidden öyle miydi diye düşünmüyor değilim. Onun dışında bizim kuşağımız, valla enteresan bir kuşağız ya. Yani bir şey de diyemiyorum, genelleme de yapamıyorum. Bizim de farklı trajedilerimiz var. Çok yönlü olma baskısı altındayız sürekli. Bir de hani siz bilgiye bu kadar kolay erişiyorsunuz. Siz bazı şeyleri kolayca elde ediyorsunuz. O yüzden siz bir şey olmak zorundasınız mutlaka gibi. Aynen bu şekilde parmak sallayarak üstlerden gelen bir şey de var yani. Bir ses de var bize. Onun evet, baskısı da insanları yoruyor.
0: Fakat şöyle bir konu da var. Mesela o zamanlar okuduğunda, işte okula gittiğinde, ders çalıştığında azminin sonucunu başarıyla elde edebiliyordu. Yani belli bir çaba harcadığında onun sonucuna varıyordu. Mesela öğretmen mi olmak istiyor? Okuyor, çalışıyor, lise okuyor, üniversite okuyor. Sonra belki belli bir sınava giriyor ve öğretmen oluyor.
1: Evet.
0: Fakat şu anda işte çalışıyor, okuyor, üniversite okuyor, yüksek lisans yapıyor, ekstra belgeler alıyor, işte mülakatlara akademiye hazırlanıyor, giriyor, sınava hazırlanıyor, akademiye giriyor. Ama yine önünde bir belirsizlik var. Evet. Acaba ben öğretmen olabilecek miyim? Acaba atanabilecek miyim? Nereye atanacağım?
1: Nasıl bir hayat kuracağım?
0: Nasıl bir hayat kuracağım?
1: Evet, mesela burada da biz onları eleştiriyoruz. Önceden yani bizim çok güzel bir noktaya değindiğini düşünüyorum. Yani yorgunuz, tembeliz, okey. Tamamdır. Neden olduğuna biraz daha bu soruyla birlikte değinebiliriz. Neden böyleyiz? Çünkü önceden dediğin gibi liseyi okuyor, ortaokul, işte lise, sonrasında üniversite, sonrasında mesleğe başlıyor, bir hayat kuruyor. Meslek hayatını devam ettiriyor, emekli oluyor. Emekli ikramiyesiyle belki bir ev yaptırıyor, ev alıyor veyahut da bilmiyorum artık araba alıyor en azından, veyahut da çoluğuna çocuğuna bir şeyler bırakabiliyor. Günümüzde Artık üniversiteler fazla. Yani her yerde bir üniversite var. Her şehirde üniversiteler var. Okur yazar nüfus arttı. Bunun katkılarından biri. Ama bir taraftan da herkes üniversite mezunu oldu. Şimdi herkesin üniversite mezunu olduğu noktada senin farklı bir şey yapıyor olman lazım. Şimdi bu ticarette de böyledir. Ben döner satıyorum, sen de döner satıyorsun. Ben senin karşında tutunmak istiyorsam, sen benden daha köklü bir döner satıcısıysan, benim bir şeyleri farklı yapıyor olmam lazım ki insanları çekebileyim. Hayat da böyle artık. Türkiye'de en azından. Evet. Bir genç olmak böyle. Ben, okey, senin diploman var, sen de öğretmensin, ben de öğretmenim. Ama milyonlarca öğretmen daha var. Bizi öne çıkaran şey ne artık? Artık yüksek lisans yapmak şey gibi. Zorunluluk gibi yani.
0: Evet ya, bir hobi gibi oldu.
1: Aynen, hobi gibi yüksek lisansa başvuruyor sürekli. Her kime sorsam ne yapmayı düşünüyorsun? Yüksek düşünüyorum. Yani yüksek lisans sonra? Anlamında. Sonrasında zaten yüksek lisans yaptık, bir şekilde gelir diyor. Orada da yine bir boş vermişlik var da. Artık herkes aynı olduğundan mutlaka bir yerde ayrışmak lazım. Bunun üzerimizde baskısı da var. Bunu da büyüklerimizin bizi eleştirirken düşünmesi lazım diye.
0: Peki önceden şöyle bir şey de var. Üniversite okumak aslında bir altın bilezikti. Böyle hani işte evet. Sen o altın bileziğini eline al, oku derlerdi. Fakat şimdi işte kampüs ortamında dolaşırken arkadaşlarını acaba mezun olduktan sonra ben ne yapacağım diye düşündüğün oluyor mu?
1: Her saniye, her an böyle geçiyor. Çünkü artık ben de 3. sınıfım, mezuniyete az kaldı. Yakın zamanda biz de umarım uzatmazsak inşallah mezun olacağız. Hı hı. Şöyle düşünüyorum, her anım ben ne olacağım, ben ne edeceğim diye geçiyor. Bakıyorum her, yani benden birçok var, benden, yani ben, hani diyor ya, benden bir tane daha yok, hayır, benden milyonlarca var, milyonlarca üniversite mezunu var. Benim ne yapmam lazım? Benim sivrilmem lazım. Benim kendimi geliştirmem lazım. Benim yanına bir şeyler eklemem lazım mutlaka yaptığım şeyin. Benim yaptığım şeyde en azından en iyi olmam lazım diye düşünüyorum. Sonrasında da tevekkül ediyorum biraz. İşimi Allah'a bırakıyorum.
0: Bir de şeyden mi acaba? Biraz daha hani bu işte öğrencilerin, gençlerin biraz daha işte tembelleşmesi değil de aslında çok çabalıyorlar. Birçok alanda çabalıyorlar. Hani şunu da yapayım, bunu da yapayım. Yani aslında önceden bence şeydi, biraz daha üniversite çağındayken öğrenciler biraz daha anı yaşıyordu. Biraz daha işte keyfine bakıyordu. Ama şimdi 1. sınıfa başladığından, hatta lise zamanından, hatta şu an daha da şey oldu, bu indi. Ortaokul seviyelerinde bile ya ben ne yapacağım acaba, ne olacağım diye insanlar düşünmeye başlıyor. Hani bir gelecek kaygısı içerisine giriyor. Sende de bu gelecek kaygısı var mı?
1: Var, tabii ki var. Gelecek kaygısı zaten kaçınılmaz bir şey. Dediğim gibi birçok noktada kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Dediğim gibi lise çağından başlıyor. Ben lise çağımda da hatırlıyorum, ne yapacağım, ne yapacağım, bir şeyler yapmam lazım diye sürekli kendi üzerimde bir baskı, kendi kendime baskı kuruyordum. Başkası kurmasa bile. Bir de şimdi ben kadın erkek diye ayırmayı sevmem. Ama bir noktada ataerkil bir toplumda yaşıyor olmamızın da etkisi var bizim üzerimizde. Şimdi ben kadın erkek olarak bu noktada ayrılmamalıyız. Katılıyorum. Evet. Ama benim annem babam böyle düşünmeyebilir. Veyahut da yani başkalarının annesi babası böyle düşünmeyebilir. Bir erkeğin ne yazık ki Türkiye'de 18 yaşında, 19 yaşında evden çıkışı o eve tekrar dönemeyişiyle devam eder.
0: Evet.
1: Çünkü döndüğünde aynı ev yok. Herkes kendini gerçekleştirmeye çalışıyor. Maslow'un ihtiyaçlar piramidi vardır felsefede. En alt tabakasında fizyolojik ihtiyaçlar, onun bir üzerinde güvenlik, barınma. Ondan sonra takdir edilme, sevme, sevilme. En üstte de kendini gerçekleştirme vardır. Artık toplum öyle bir noktaya geldi ki, bu sadece Türkiye değil, dünya genelinde böyle bence. Nereye gittiğini bilmeyen bir dünya toplumu var. Fizyolojik ihtiyaçları bir noktada karşılayabiliyorsak bile, ilerleyen noktalarda bazı coğrafyalarda güvenliğini sağlayamıyorsun. Hani güvenliğini sağladığın coğrafyalara gittiğinde öyle bir zorbalık hakim ki o coğrafyada, mesela takdir edilemiyorsun, sevip sevilemiyorsun ki artık günümüzde sevme sevilme bile artık bir statü göstergesi gibi.
0: Evet.
1: Yani birinin sevgilisi var diye, biri seviliyor diye bekar olan böyle hor görülüyor toplumumuzda. Yani o bekar zaten. Bekardır, yapar, bekardır.
0: Ve artık ilişkiler de çok fazla kıyaslamaya ve gösterişe dayanmaya başladı.
1: Tabii.
0: Hani sosyal medyada görüyoruz. Ya bak bunun sevgilisi, ya bunun işte kocası böyle yapıyor. Sen neden yapmıyorsun? Ya da işte bak bunun karısı böyle yapmış, sen neden yapmıyorsun? Aslında böyle bir algı oluşmaya başladı. Hani insanlar birbirlerini çok fazla kıyaslamaya ve acımasızca eleştirmeye başladı.
1: Kesinlikle buna linç kültürü diyebiliriz bir noktada. Buna televizyon programlarının da çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. İşte gelinim mutfakta, gelinim şurada, gelinim burada gibi programlar da inanılmaz böyle...
0: Kaosla çalışıyor. Aynen, sürekli kaosla. Sürekli kaos. Zaten... Ya insanlar ondan besleniyor artık ve onu artık kendi hayatında uygulamaya başlıyor. Ya nerede kaos var oraya gideyim, işte biraz kaos olsun işte.
1: Birçoğunun zaten ben kurgu olduğunu düşünüyorum o programların. Şöyle oluyor bir noktada da... Hani biz gençler olarak herkeste bir şey vardır ya, parayı vuralım, parayı vurup çıkalım, evet. Bir kafeye gidip oturduğumuz olur. Bura ne kadar para kazanıyordur diye oturup hesaplamaya falan çalışırız.
0: Erkekler orada... arasında sanırım bu daha çok konuşuluyor.
1: Doğrudur. Yani bilmiyorum, bir kadın olarak bunu sen daha iyi bilirsin tabii. Ama evet doğru, bir noktada erkekler gittiğinde bir erkek muhabbeti denilebilir. Ya bura ne kadar ciro yapıyordur, biz de böyle bir işe mi girsek falan gibi. Orada da yani bu konuşmalar sürekli gerçekleştiğinden iş şuraya evrildi. Artık hepimiz bir ticaretçi gibi hareket ediyoruz. Aslında hiçbir tecrübemiz yok ticarette.
0: Evet.
1: Soruyorlar işte ya nereden parayı vururuz, nereden parayı vururuz. Ben şey demeye başladım. Türk insanı gösterişe para harcamaktan çekinmez. O yüzden gösterişe para harcatarak zengin olabilirsiniz diyorum arkadaşlarıma. O programlar işte, kıyaslama kültürü, o kaoslar hepsi gösterişe harcanan paralardan kaynaklanıyor.
0: Yani sen onu gösteriyorsun. Başkası evet. İzliyor. Yani işte bak ben param var, bak ben zenginim. Ya işte bak ben villaya çıktım. Ya aşırı bir gösteriş var gerçekten. Kayseri'de özellikle ben bunu daha da çok fark ettim. İnsanlar çok fazla... bir şeyleri kanıtlama, insanlara bir şeyleri gösterme. Ya bak benim bunun var, senin yok mu?
1: Evet, bu noktada da yani psikolog da değilim. Sadece benim düşüncem. Hayatı boyunca kendini birilerine, özellikle anne babalarına kanıtlayamamış insanlarda böyle problemler olduğunu düşünüyorum ben. O boşluğu parayla doldurabileceğine inanıyor ama o boşluğu parayla doldurmaya çalışırken farklı yerlerden büyük kayıplar veriyorlar. Bence Kayseri özelinde değil, bu noktada Kayseri zaten çok üzerine geliniyor bence. Gösteriştir, şudur budur konusunda. Türkiye özelinde, hatta dünya özelinde bu evrenseldir bence, değişmez.
0: Yani şu an ilişkiler de biraz daha böyle maratonlaştı. Yani insanlar sürekli birbirlerine bir şey gösteriyor. İşte böyle böyle bak benim ilişkim çok güzel gidiyor. Ama aslında sen bilmiyorsun. Yani o videoyu paylaştıktan sonra aslında belki kavga etti.
1: Evet.
0: Ya da sadece kültürü. Belki de birbirini sevmeyen iki insan sadece para kazanmak, sadece gösteriş için sadece o videoyu paylaşıyorlar. Altında aslında çok kötü şeyler yaşıyor olabilirler.
1: Evet, kesinlikle.
0: Ya, kötü yanımız aslında göstermekten biraz çekiniyoruz bu konuda.
1: Aynen, yani herkes melekmiş gibi. Herkes sütten çıkmış hakkaşık
0: herkes
1: gibi.
0: Süper, çok
1: herkes
0: güzel.
1: Herkes harika tabii ama beşer şaşar. Yani bunu unutmamak lazım. Her insan hata yapar. Önemli olan o hatalardan ders çıkarabilmek. Kıyaslama kültürü cidden gençliğimizin de gençlerimizin de, yaşlılarımızın da, büyüklerimizin de başı dertte yani kıyaslama kültürüyle. Bir de insanlar gösteriş artık para harcarken hiç gözüne görünmüyor cidden. Bir de bunun dünyanın artık ekonomik düzeniyle alakası olduğunu düşünüyorum ben. Bunun bir adı vardı, tam hatırlamıyorum ama diyor ki hani adam çok yüksek böyle meblağlar kazanmıyor, böyle çok büyük paralar kazanmıyor ama son çıkan iPhone'u almış, kredi çekmiş almış. Bu noktada şöyle bir olay var. Adam artık gelecekten o kadar ümidi kesmiş ki bugüne yatırım yapmaya başlamış. Önceden herkes ya ben gelecekte ne yapacağım, gelecekte ne yapacağım, para biriktireyim, ev alayım, araba alayım diye düşünürken bir noktada insan bundan vazgeçiyor ve hayır ya gelecekte ne olacağımız zaten belli değil. Ben gideyim iPhone 17 Pro Max alayım diyor. Kendini öyle mutlu etmeye çalışıyor. Diğer taraftan da ya ben gelecekte ne yapacağım, çoluğum çocuğum doğarsa onu o zaman düşünürüz demiyor. Pardon böyle diyor, gidiyor en böyle lüks düğünü yapıyor, gidiyor böyle en büyük, en lüks arabaları alıyor, büyük gelinlikler giyiyor, organizasyonlar, şunlar bunlar. Bu gelecekten vazgeçmeden kaynaklanıyor ve benim nezdimde.
0: Evet, bir de şey var. Son parasını, bütün parasını aslında belli bir arabayı almaya ya da belli bir gösterişi harcayan insanlar var. Borca giriyor, onu alıyor. Diğer bir insan da aslında onu ya ne kadar zengin ya ne kadar böyle diye düşünüyorum. Halbuki onu borçlar almış. Hani hala onun borcunu ödüyor. Evet. Çünkü bütün parasını, bütün emeğini, her şeyini ona yatırmış. Telefon aynı şekilde.
1: Aynen öyle.
0: Örneğin işte asgari ücret alıyor fakat işte almış 17 Pro Max.
1: Evet, dediğim gibi vazgeçiyorlar ve şey, bu noktada da hani borç sahibi olmak da zaten artık toplumun gözünde onlar da hor görülüyor ama borç yiğidin kamçısıdır yani.
0: Evet.
1: Borçlanırsın okey ama başkaları ya borcu var gibi onu da görüyor. Ya ben bu konuya biraz takıyorum sanırım, onu fark ettim konuştukça. Özellikle bekar olduğumdan bilmiyorum. Sevgili konusu ve borçlu konusunda insanların sosyal baskıyı bitirmesi lazım.
0: Ne?
1: Çünkü yani sevmiyorsun, bekarsın sen, bekarsın sen. Abi bekarım ya, ben tercihen bekarım belki de. Yani değil mi? Biri seviyor, biri seviliyor. Ya, veyahut da ikisi de birbirini seviyor. Okey. Ya bu onları sınıf atlatmamalı insanların gözünde ama ne yazık ki burada en basitinden Türkiye'nin herhangi bir yerinde eğlence mekanına girmeye çalışırken bile sevip sevilmediğine bakılıyor senin. Bekarsan giremiyorsun gibi durumlar var yani.
0: Evet, damsız girilmez. Damsız girmek yasaktır diye.
1: Abi bizim önce kendimize güvenmemiz lazım. Önce evet. İnsanların birbirine güvenmesi lazım.
0: Ama insanlar gitgide yalnızlaşıyor. Yani şu an evlilik oranları o kadar çok düştü ki insanlar evlenmek istemiyor. Yani kendi başına çok mutlu. Bir de belki de yani evlensem ne yapacağım acaba, geçinebilecek miyim kaygısıyla belki de evlenmiyorlar. Hani gerçekten acayip derecede düştü evlilik oranı. Hani bunun için biraz daha belki çalışmalar yapsa çok daha güzel olabilir.
1: Evet.
0: Bu arada şu konuya da değineceğim. Kayseri'de öğrenci olarak neler yapıyorsun?
1: Kayseri'de öğrenci olarak neler yapıyorum? Genellikle sınava çalışıyorum. Sınava çalışmadığım zamanlarda sportif alanlarda aktif olmaya çalışıyorum. Ben kendi özelimde konuşacak olursam. Futbol oynamayı severim. Basketbol oynamayı severim. Önceden güreşiyordum, sakatlandım. Fırsat buldukça, minler buldukça arkadaşlarımla spor olsun diye güreşiriz vesaire. Tabii onun dışında konserler, kafeler her zaman. Yani artık kaçınılmaz. Özellikle soğuk havalarda insan evet. Sıcak bir yer arıyor. O yüzden kafelere gidiyor. Birkaç kafe var. Masa oyunlarının seçenek olduğu kafeler var. Oralar güzel oluyor. Arkadaşlarımızla gidip orada zaman öldürüyoruz. Boş zamanlarımızı o şekilde öldürüyoruz. Bir masa oyunu oynuyoruz. Bir kutu oyunu oynuyoruz. O ana değer katmaya çalışıyoruz hepimiz. Onun dışında Kayseri imkan açısından diğer şehirlere göre biraz daha kısıtlı, bu bir gerçek. Ankara, İstanbul değil, Eskişehir değil. Bakıldığında özellikle öğrencilerin zaten şeyidir, rüyasıdır Eskişehir. İstanbul, Ankara gibi şehirler. Ankara işte, Eskişehir tutturamayan Ankara'ya gider, Eskişehir tutturamayan Bursa'ya gider, Ankara tutturamayan Kayseri'ye gelir gibi bir algı da var zaten. Üzerine kesinlikle bu yabancıların entertainment dediği eğlence sektöründe Kayseri'nin üzerine kesinlikle koyması gerekiyor, kendini geliştirmesi gerekiyor diye evet. Düşünüyorum.
0: Artık bir de böyle şeylerin, afişlerin falan üstünde fotoğraf çekilme şey oldu, böyle belli işte bir şarkıdan mesela örneğin söz evet. Yazıyorlar. O popülerleşiyor, evet. Herkes gidiyor mesela onun önünde fotoğraf çekiliyor. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsun bir genç olarak? Çünkü genelde gençler, yeni nesiller işte uzun kuyruklar oluşuyor mesela, işte belli bir söz, evet, ünlü evet. Bir söz mesela işte babayla zor yarışırlar örneğin. Aynen. Önünde uzun uzun kuyruklar, uzun uzun sıralar oluşuyor. Orada fotoğraf çekiniyorlar. İşte belli sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar. Popüler olduğu için.
1: Evet. Ya bu şeyde de vardı. Ankara'da da Kızılay'da o evet, meşhur evet, tabelaya.
0: Tabelanın önünde.
1: Aynen, tabelaya.
0: Hatta defalarca o tabelayı değiştirmişler. Artık zarar vermeye başlamışlar. İşte kırmışlar, alıp eve götüren mi dersin? Üstünü boyayan mı dersin?
1: Orayı bir mesaj platformu gibi kullanmaya çalıştı birçok kişi. Zaten yani bir şey popüler olduğunda zarar veren insanlar da ortaya çıkıyor ona. Mesela o babayla zor yarışırlar tabelalarının önünde de eminim çöpler artmıştır mesela. Yani insanlar orada bekledikçe oraya çöp atmıştır. O tabelaya kırdılar, kaçırdılar, çaldılar, bir şeyler çizdiler, yapıştırdılar, küfürlü şeyler yazdılar. Her yerde bir çürük elma var. Ama genel olarak bu konuya baktığımızda eğlenelim. Yani ben aslında şuna karşıyım. İnternette çok görüyorum. O tabelaya asılanda akıl aramam. Orada fotoğraf çekilenin aklından şüphe ederim. Hayır, bu kadar yani, bir noktada bunu bırakmak lazım. Bu kadar, hani biz gençler diyoruz ya, kasma abi bu kadar. Kasmayın bu kadar. İnsanlar eğlensin. Biz öyle hale gelmişiz ki başkalarının eğlencesi bize batıyor. Niye evet. mutlu? Niye mutlu? Abi
0: mutsuz
1: mutlu.
0: Olsun o da.
1: Aynen ya. Çok büyük fıkra vardır işte cehennemde her kazanda işte bir millet yanarmış. Her kazanın başında bir gulyabani miydi artık neyse. Vebani beklermiş. Evet. Kazandan çıkmaya çalışanı geri itermiş. Türklerin kazanının başında hiç bir zebani yokmuş. Sormuşlar niye yok. Biri çıkmaya çalışırken bacağından çeker zaten diğer Türk demişler. Yani ben buna da karşıyım kesinlikle. Böyle de bir durum yok yani. Birkaç kişinin yediği, yaptığı şeyler bize aynen. şey çıkarmamalı. Paye çıkarmamalı. Ama böyle bir algı var ne yazık ki.
0: Ama biraz da öyle aslında. Yani çünkü şöyle düşene bir tane de ben vurayım. Şöyle bir tane ben sallayayım diyorsun.
1: Evet,
0: ya da
1: evet, evet.
0: Ne bileyim yani iyi oluyor ya iyi olmasın ben iyi olayım işte ben üste çıkayım belki o da iyi
1: var.
0: Olsun yani
1: evet.
0: daha iyi olsun yani en azından ne olur ben onun daha iyisi olmak için çabalarım
1: evet.
0: yani birini aşağı çekmeye çalışıp birini düşürmek yerine Hı-hı. neden ben daha iyisi olmak için çabalamıyorum ki?
1: Kesinlikle kesinlikle büyük bir tahammülsüzlük var evet,
0: evet
1: neden gidip mesela o iyi ben de iyi olabilirim demiyorsun da ben kötüyüm o neden iyi diyorsun? Abi o iyiyse sen de onunla iyi olmaya çalış ya.
0: Aynen
1: İncitmeyin
0: öyle.
1: Birbirinizi kırmayın ya. Ben de çok şey oldum. Polyanna gibi oldum böyle. İyilik mesajları veriyorum
0: ya
1: ama.
0: Ya ama gerçekten öyle ya. İnsanlar
1: can
0: kimse kimse iyi olsun, kimse kimse mutlu olsun istemiyor. Ya mesela bir para dağıtılıyor. Dağıtılmasın abi. Niye dağıtılıyor diyor.
1: Değil mi?
0: Dağıtılsın,
1: abi dağıtılsın
0: sana
1: yani.
0: Ne dokunuyor mesela?
1: Sana zararı ne cidden?
0: Yani diğer insanın kazandığı seni niye ilgilendiriyor?
1: Ama bir yandan da diyorum ki ifade özgürlüğü yani o da onu desin diyorum yani.
0: Ya herkes tabii ki istediğini diyebilir, istediğini düşünebilir. Fakat yani başkasının yaptığı, başkasının kazandığı niye evet. başka birini bu kadar çok rahatsız ediyor?
1: Kesinlikle bu düşünce yapısının başta değişmesi lazım. Katılıyorum.
0: Yani altında sürekli bir şeyler arıyorlar. Sürekli bir şeyler arıyorlar. Eğer sen belli bir yere geldiysen, belli bir şeyler yaptıysan ve nasıl yaptığını insanlar bilmiyorsa altında farklı şeyler bile arayabiliyorlar. Yani çok kötü bir toplumun içindeyiz şu anda. Yeni nesil diyoruz. Çok güzel aslında. Gerçekten yeni nesil bence çok gelecek vaat ediyor. Fakat çok insanlardan etkileniyorlar. Yani çevre çok önemli.
1: Evet kesinlikle. Bu dünyada bir büyük bir yozlaşma var. Bu yozlaşmadan Türk toplumu da nasibini alıyor. Bu yani bir noktada dayılar gibi olacak ama bu noktada dayıysam da dayıyım bu oyunlara gelmemek lazım cidden.
0: Evet.
1: Yani bir noktada reddedilmeye çalışan, yıkılmaya çalışan bir ahlak düzeni, unutturulmaya çalışılan bir kimlik olduğunu düşünüyorum ben.
0: Evet.
1: Mesela ben İngiliz dili ve edebiyatı okuyorum. Bizim bölümümüz bir Batı dilinin edebiyatını, kendi dilini, filolojisini içeriyor. İster istemez insan batılılaşıyor. Ben burada da arkadaşlarımın önünde kapı gibi durmaya çalışıyorum. Hayır, biz özümüzü reddetmeyeceğiz. Biz o noktada Batı'nın iyi yanları var. Hani klasik laftır, Batı'nın iyi yanları, Doğu'nun iyi yanlarını alalım. Çünkü tam ortadayız biz, çok stratejik bir yerdeyiz. Bunu diyor insan ister istemez. Bir de özümüzü reddetmememiz lazım. Biz özümüzden koptuğumuzda kaybedeceğiz. Bunun benim akranlarımın özellikle farkında olmadığı konu bu. Biz özümüzden koptuğumuzda bizim için artık iş işten geçmiş olur. Ben evet İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencisiyim. İngilizce öğreniyorum, İngilizce konuşuyorum yeri geliyor. Çok şükür de iyi bir İngilizce bilgim var ama ben hala bu sene 2025'te en çok Neşet Ertaş'ı dinlemişim. Yani bunu kaçırmamak lazım. Biz bir sentez olabilmeliyiz. Evet, batılılaşan dünyada biz bir Anadolu sentezi olarak dimdik durabilmeliyiz ki o yozlaşmaya gitmeyelim biz de. Biz de kimliğimizi kaybetmeyelim, nereden
0: yani,
1: geldiğimizi unutmayalım.
0: Zaten bir toplumu yıkmak istiyorsan önce kültürünü...
1: Aynen öyle.
0: Yani...
1: Atatürk demiş ki bir milletin temeli kültürdür demiş. Yaşayan en büyük kültür ögesi de zaten dildir. O yüzden benim bölümüm benim için daha da önemli. Ben İngiliz dili öğreniyorum okey ama benim en büyük temelim, en büyük şeyim kültür. Kültürümün de en büyük ögesi dilim. O yüzden ben mesela Türkçe konuşurken elimden geldiğince araya İngilizce kelimeler sıkıştırmamaya çalışıyorum.
0: Yani,
1: yani bastığımız yeri incitmememiz lazım cidden. O yüzden bizim üzerimizde özellikle... İngiliz dili ve edebiyatı, İngilizce öğretmenliği veyahut da Kore dili, Japon dili, Çin dili, Rus dili fark etmez. Bizim üzerimizde ayrı bir baskı var. Bu baskının altından kalkmamız lazım bizim Türk gençliği olarak. O baskıyı hafifletebilmemiz lazım. O baskıya fırsat vermememiz lazım. Hayır biz Türk'üz. Biz bu kültürün çocuklarıyız. Ben Yozgatlıyım bunu reddedemem. Her şeyi reddedebiliriz. Ama genetik kodumuzdan vazgeçemeyiz. O yüzden ben hala düğünlerde bağlama olmasının taraftarıyım. Şeyden ziyade, yabancı müziklerden ziyade.
0: Evet, gitgide değişiyoruz. Aslında mesela sen de İngiliz dili edebiyat okuyan bir öğrenci olarak mezun olduktan sonra belki yurt dışına gittiğinde oraya empoze olmaya çalışmak değil de aslında o öğrendiğin İngilizce ile o öğrendiğin kültürle aslında Türk kültürünü de aslında bir yansıtabilmek, onları öğretebilmek. Yani çok var yani yurt dışında Türklere, Türk kültürüne hayran olan, bunları tanıyan, tanımak isteyen, meraklısı olan. Ya bunları en güzel ve en doğru şekilde aktarabilmek kesinlikle çok önemli.
1: Bizler bir kültür elçisi olmalıyız gençler olarak.
0: Tabii ki sen buradan yurt dışına gittiğinde Türkiye'yi temsil ederek gidiyorsun.
1: Kesinlikle, kesinlikle. O yüzden mesela benim eleştirilerimden biridir yeşil pasaport. Yeşil pasaport verilen kişiler bence daha dikkatli seçilmeli derim. Çünkü onlar herhangi bir engele takılmadan kolayca Avrupa'ya ve benzer yerlere gidebildiğinden dolayı bizi... Onlar temsil ediyor ister istemez. Yeşil pasaport olup yurt dışına kolay çıkabilen insanlar. O yüzden diyorum ki ya bu insanlara dikkat etmemiz lazım. Bu insanlar nasıl insanlar? Orada Türk toplumunu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni nasıl temsil edecek? Bunu kesinlikle atlamamamız lazım. Biz gençler olarak da bizim gibi bölümler, yurt dışına fazla giden, yurt dışında yaşayan insanların çok olduğu bölümler. Bu noktada da üzerimize büyük bir yük var. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir elçisi olarak hareket etmemiz lazım. Benim hocamın bir lafı vardı lisede. Okul formanla dışarıda yaptığın hareketin sorumlusu benim oğlum demişti bana. Cidden çok büyük bir laf aslında. Orada da o kimlikle, o pasaportla yaptığı ufak bir hareketin sorumlusu biz oluyoruz. Buna kaçırmamak lazım. Bir de benim kendi kuşağıma yapacağım başka bir eleştiridir. Gidip gelmemek. Orada kalmak, yurt dışında kalmak, buraya daha iyi demek. Şimdi ben hiç gitmedim. Gitsem tabii ki büyüyorum. İnsan günden güne fikirleri değişen bir varlık. Belki benim de fikirlerim değişebilir. Ama benim düşüncem şu, gidiyorsak geri dönmeyi bilmemiz lazım. Benim mesela buradan selam olsun, Emre Soybir diye bir arkadaşım var. O dünyanın neresine gidersem gideyim ben onun gibi bir insan tanıyamayacağım. Ben onun gibi bir frekansta bir insanla aynı frekansta olamayacağım. Yani burada olsa herkesi güldürür de eminim. Şurada otursa hiçbir şey yapmasa insanın gülesi geliyor. Öyle bir insan. Ama ben buradan çıkıp gittiğimde Brezilya'ya, Avrupa'ya, Papua Yeni Gine'ye gittiğimde ben Emre Soybir gibi bir insanla tanışamayacağım. Emre Soybir gibi bir insan bulamayacağım ister istemez. Neden? Çünkü biz aynı kültürel arka plandan gelmiyoruz. Ama bu kültürel arka planın cidden değerini bilmek gerekiyor.
0: Evet, gerçekten milli değerlerimize, kültürümüze hepsine sahip çıkmalı, daha çok yaşatmalı ve üstüne neler koyabiliriz, neler yapabiliriz diye düşünmemiz gerekiyor. Herkesin farklı kültürü var ve yurt dışındaki şu anda gençler, başka ülkedeki gençler kültürlerine o kadar sadık ve o kadar bağlılar, kendi kültürlerini yaşatmaya çalışıyorlar. Hani ben başka bir kültüre özeneyim, başka değişeyim gibi bir şey o kadar da söz konusu değil. Yani belki işte özellikle şeyler de söz konusu değil. Bizim işte kardeş ülkelerimizde. Kardeş ülkelerimiz o kadar çok bu işte Türkiye kültürlerini şu anda o kadar çok yaşatmaya çalışıyorlar ki. Çünkü daha önce başka bir ülkenin boyunduruluğunda yaşıyorlarmış. Bağımsızlığını kazanıyorlar. Bağımsızlığını kazandıktan sonra yani ben neler katabilirim? Kültürümü nasıl daha da geliştirebilirim? Nasıl rol oynayabilirim? Gibi evet. Şeyler düşünüyorlar. Bu arada şunu da soracağım. İngiliz edebiyat okuyan birisi olarak sence biz artık iki sayfa kitap okuyamaz hale mi geldik? Çünkü artık sürekli kaydırıyoruz. 15 saniyelik videolar beynimizi mi yaktı sence?
1: Kesinlikle. Ben de bugün çok kesinlikle dedim. Bir kesinlikle sayıcı olsaydı herhalde 50'yi bulmuştu şu an. Şöyle, bu sadece Türk toplumunda değil dünyada böyle olduğunu düşünüyorum. Dikkat dağınıklığı dediğimiz şey bayağı artık zirve noktada. Biz 6 saniye gibi bir süreden bahsediyoruz. Özellikle biz İngilizce öğretimi de gördüğümüz için formasyon alıyorum ben şahsen. Bu noktada da derslerde şunu görüyoruz. 6 saniyelere düşmüş dikkat eksenimi de denir artık. 6 saniye içerisinde birini yakaladın yoksa gidiyor, kopuyor o dikkat. Yani ders süresine baktığımızda da hani 20-25 dakika bir gencin, bir çocuğun dikkati sabit kalabiliyor. Sonrasında ama tekrar dikkatin yeniden toparlaması gerekiyor. Dikkati dağılıyor. Üniversitenin de en büyük problemlerinden bu bence. Yorgunluğun sebeplerinden biri de bu bence. Okula gidiyoruz. Yani herhangi bir fiziksel aktivite sergilemememize rağmen yoruluyoruz. Çünkü 1,5 saatlik blok derslerde 10 kere dikkatimiz dağılıyor. 10 kere tekrar odaklanıyoruz. Bunun cidden zihinsel büyük bir yorgunluğu olduğunu düşünüyorum. Bu noktada tüketim toplumu. Instagram'da, TikTok'ta kaydır. Bir de bu işin artık öyle bir matematiği var ki kanca dedikleri şeyi kullanarak, yani kaydırırken bile orada tahammül edemediğin şeyler var. İçerik üreticileri kanca dediğimiz şeyleri kullanarak görsel ve işitsel olarak seni videoda tutmaya çalışıyor. Yani bu korkunç geliyor, yani distopik evet. Bir şey. Neden odaklanamıyoruz? Neden tüketiyoruz çünkü? O dopamin reseptörlerimizi sürekli dolduruyoruz biz. Bağımlısı evet. Olmuşuz.
0: Yani aslında dakikalar içinde birçok insanın yüzünü görüyoruz. Birçok konu, birçok birbirinden farklı konuyu böyle zihnimiz hepsini toparlayamadan birisinden biraz bir şey alıyoruz 2 saniye. Birisinden 3 saniye alıyoruz. Birinden 10 saniye, 15 saniye. Aslında beynimiz hepsini böyle anlamlandırmaya çalışıyor. Biz anlamlandırmaya fırsat vermeden başka bir videoya geçiyoruz. Ne oluyor? Odak süremiz de dağılıyor. Hani artık çünkü ona alışmışız ya, 5 saniyelik, 10 saniyelik videolar. 10 dakika, 10 saniye mesela ben ona odaklanıyorum. Sonra değiştiriyorum. Aynı şekilde derste de aynısı oluyor. Yani izliyorum, başka bir derse mi geçsem acaba? Hani böyle evet. Bir fırsat olmadığı için ya, insanlar artık odağı kopuyor. Başka bir insanı dinlerken odaklanamıyor. Farklı şeyler düşünmeye başlıyor. Beyin de artık ne yapacağını şaşırdı. Çünkü hani ne yapsam evet, diye yani, düşünüyor
1: korkunç
0: yani.
1: Korkunç bir şey. Cidden distoptik bir şey. Önüne geçilmesi gereken bir şey. Sosyal medyanın ve internetin bize en büyük attığı kazıktır. Çok enteresan bir olay. Yani 4 milyon insanla, 5 milyon, milyonlarca insanla yani tek tek uzağımda tanışabilirim, görebilirim, edebilirim. İçerik kaydırırken yani hakkında fikir sahibi olabilirim. Aslında milyonlarca kişiyi tanıyan bir kuşağız bir noktada evet. Da bakınca.
0: Ya aslında bir yönden teknolojiyi çok fazla seviyoruz, çok güzel kullanıyoruz. Ama bir yönden de teknolojinin bu işte sosyal medya olsun, yapay zeka olsun, bizi aslında böyle ele geçirmesinden de bir nevi rahatsızız. Aslında gençler bunun çok farkında. Diyor ki ben telefona bağımlıyım, bunun farkındayım. Bunu yenemiyorum. ama devam ediyor. Evet, yani iyi şeyler için de kullanıyoruz. Evet, birçok şeye erişimimiz var şu an, dünyanın diğer bir ucundaki bilgiye, diğer bir ucundaki görsele, videoya erişebiliyoruz. Bunlar bizi geliştiriyor, bize bir şeyler öğretiyor. Fakat biz ne kadar doğru kullanıyoruz? Ne kadar kendimizi geliştirmek için, kendimize bir şeyler katmak için zamanımızı orada harcıyoruz? Zaman çok değerli ve çok hızlı akıp geçiyor.
1: Kesinlikle. Vakit nakittir.
0: Tabii ki öyle.
1: Yani inanılmaz bir durum. Cidden böyle bundan 10 sene önce olsaymış, tabii o zaman daha küçüktüm ama biri gelip böyle olacak dese inanmazdım. Vakit cidden nakit. Tahammülsüzlük de bununla birlikte artıyor. Bir şey diyecektim bu konuyla alakalı, çok önemli bir şey diyecektim ama şu an unuttum birden. Yok, bir daha unuttum. İşte buna sebep oluyor sosyal medya.
0: Gerçekten.
1: Evet, yani unuttum yani bir anda. Aklımdan çıktı.
0: Acayip bir B12 eksikliği evet. Yaşıyoruz genel olarak. Hani ben de buna dahil olmak üzere. Bir söylediğimizi 2 saniye sonra unutuyoruz ya da düşündüğümüz şey hemen yok oluyor. Önceden mesela ben çok üzülüyorum.
1: Hatırladım. Evet. Özür diliyorum, böldüm seni. Yok, kabullenilmiş bir yenilgi var.
0: Evet.
1: Bu noktada hani farkındayız. Bizi öldürüyor. Yaratıcılığımızı öldürüyor ki cidden. Çok önemli bir konu. Çok önemli bir konu. Bir insan yaratıcılığını kaybettiğinde, yeni bir şeyler üretme hazını kaybettiğinde aslında bir neslin, bir ülkenin geleceği tehlikeye giriyor benim gözümde. Çünkü bir milletin geleceği gençlik. Yani genç toplum inanılmaz değerli ve her şeyi ChatGPT'ye, Gemini'ye çözdürerek biz bir noktada yaratıcılığımızı öldürüyoruz. Yeniliyoruz, teslim oluyoruz. Yapmamamız lazım. Bence insanların artık hani şu noktaya geldik. Sosyal medyaya evet detoks yapılmalı, bırakılmalı, bir noktada azaltılmalı sosyal medya kullanımı. Tamam. Diğer tarafa baktığımızda ChatGPT ve Gemini kullanımı da bence aynı ölçüde azaltılmalı, belki de hiç kullanılmamalı. Yapılan işin, yapılan ödevin bile bir değeri kalmıyor, öğrenmiyoruz.
0: Evet, yani şöyle, belki de o araştırdığımız, o yapay zekadan edindiğimiz bilgiyi hiç okumadan direkt olarak kopyala yapıştır ya da çıkart şeklinde kullandığımız için aslında bize bir şey katmıyor.
1: Kesinlikle.
0: Ya şöyle yapsak tabii ki katar. Yani biz oradan bilgi öğreniyoruz. Onu tamamen okuyup oradan bilgi edinebiliriz. Fakat şu an yaptığımız şöyle. Yapay zekaya bir şey soruyorsun. O bir şey yazıyor. Uzun uzun sana onu yazıyor. Sonra diyorsun ki bu çok uzun, bunu özetle bana, kısa bir şekilde anlat, ben bunu evet, okuyamam.
1: Onu bile okuyamıyoruz.
0: Evet, onu bile şu an okumaktan aciz duruma geldik. Ya bu çok üzücü, gerçekten çok üzülüyorum. Önceden sayfalarca kitap okurduk. Ya çok gerçekten çok üzücü.
1: Evet, önceden sayfalarca kitap okurduk, şimdi bir edebiyat öğrencisiyim. Yani edebiyat öğrencisiyim, benim için iyice zorlaşıyor. Yani sayfalarca kitap okumam gerekiyor benim. Ama işte bir like bildirim geliyor, koptu her şey. Bir de artık öyle bir nokta ki kitap okuyorum, yani o sayfayı okuyorum, bunun farkındayım ama okumuyorum. Yani okuduğunu anlamama da ortaya çıkıyor.
0: Çünkü aklın başka yerde. Onu okurken başka şeyleri de düşünüyorsun, odaklanamıyorsun.
1: Ki o kadar önemli bir şey ki okuduğunu anlama dediğimiz şey. Yani sınav öğrencisi olduk hepimiz. Sınav kazandırır okuduğunu anlamak. Şu an bir sınava girsem kazanamayabilirim.
0: Evet, önceden şey derdi ya işte, onu da değindik ya programın başında. İşte annelerimiz, babalarımız işte ne güzel okuyorsun, çok değerli diye düşünürlerdi. Bizim için şu an odaklanmak çok değerli. Çünkü odağımızı çok fazla kaybettik.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Psikiyatri koridorlarını dolduran başka bir sebep de bu.
0: Evet. Bu arada yavaş yavaş da programın sonuna geliyoruz. Senin de sınava geç kalmanı istemem. Hızlı bir soru diye geçeceğim. Tamam. Sosyal medyada sürekli bir başarı yarışı var. Bir arkadaşın Avrupa'da gezerken sen şu anda burada vizelere çalışıyor olabiliyorsun. Hatta işte belki de bütlere, işte finallere çalışıyor olabilirsin. Sende bu bir geri kalmışlık hissi uyandırıyor mu?
1: Uyandırıyor. İster istemez, madem hızlı hızlı devam ediyoruz, benim de evet sınavım var. Mesela arkadaşlarım, güzel bir örnek oldu. Arkadaşlarım geziyor şu an. Ciddi anlamda geziyorlar yani. Ama ben gideceğim, büte gireceğim, sınava çalışıyorum. Sosyal medyanın attığı diğer bir kazık, geri kalmışlık hissi. Herkes %100 bir hayat yaşıyormuş gibi, böyle her şey mükemmelmiş gibi gösteriyor. İnsan da ister istemez diyor ki ya ben neyi yanlış yapıyorum? Nerede geri kalıyorum? Ama öyle de çok üstümüze gelmememiz lazım, kendi üstümüze. Yani daha 20 yaşındayım. Ve ben bu yaşta hayata geri kalmış olamam. O yüzden kendim bir sakin olmalıyım. Şimdi derin bir nefes alıp o bütü geçmeliyim önce. Sonrasında benim de gezme sıram gelecektir.
0: Evet, gerçekten de öyle. Peki sizin bölümün en büyük rakibi şu anda aslında yapay zeka denilebilir. Şu an yapay zeka araçları çok fazla acayip çeviriler yapıyor, şiirler yorumluyor. Yani sence sende bu şey oluşturuyor mu? Acaba boşuna mı okuyorum algısı yaratıyor mu?
1: Yani boşuna mı okuyorum algısı yapay zekadan bağımsız da bende oluyordu zaten.
0: Neden?
1: Çünkü işte bu geri kalıyor muyum, hayatı kaçırıyor muyum hissi yüzünden, onu doruklarda yaşayınca insan ya geri kalıyorum, okulu bırakıp bir şeyler yapayım, para kazanmam lazım benim, ne yapıyorum ben, keşke beni sanayiye verselermiş diyor insan.
0: Çok var, gerçekten çok var. Yani insanlar önceden ya işte keşke biraz daha sınava çalışsaydım da şunu yapsaydım diye düşünürken şu anda ya ben keşke ticarete atılsaydım. Evet. Ya keşke şu an işte ne bileyim bir sanayide dükkanım olurdu.
1: Aynen,
0: ya işte
1: öyle.
0: Bir fabrikam olurdu ya da işte bir ticaret yapıyor olurdum, para kazanıyor olurdum. Ya şu anda aslında gençlerin durumu çok üzücü. Hani okuyor ama yani üniversite okumamış, ticaret yapan birinin yanında çırak olarak çalışmaya başlıyor üniversiteyi bitirdikten sonra.
1: Evet,
0: hani artık bunun ayrımı kalmadı. Tabii ki herkes okumak zorunda değil ticarete atılmak. Yani şu an bana sorsanız ben ticarete atılmak daha mantıklı derim. Tabii ki okumak, o bilgileri öğrenmek, ufkunuzu açmak, ufkunuzu geliştirmek çok önemli. Yani birçok şey öğreniyorsun. Yani üniversite sana gerçekten çok şey katıyor. Ya en basitinden nasıl davranman gerektiğini öğreniyorsun ya da belli bir network oluşturuyorsun. İnsanlarla tanışıyorsun, çevreni geliştiriyorsun, farklı düşüncelere sahip insanlarla bir arada olabiliyorsun. Bu manada çok önemli.
1: Haklısın. Yapay zeka evet korkutuyor ama işini iyi yapan bir kişi, ufak bir değinmek gerekir oraya da, arada kaynamasın. İşini iyi yapan bir kişi her yerde para kazanır diye düşünüyorum yani.
0: Evet.
1: Yanına bir şeyler koy. O yapay zekaya da öğreten birileri var. Yani hem yani, dil bilen hem de kodlama bilen biri olmak lazım belki de.
0: Ya sen onu öğretmezsen o öğrenmiyor zaten.
1: Evet, evet. Umarım öğrenemezdi. O öyle bir distoptik gelecekte korkutuyor.
0: Öğrensin ya, yine bize de öğretsin bir şeyler ama verimli şeyler
1: evet,
0: de
1: her şey
0: kullanalım.
1: Kararında
0: yani,
1: doğru.
0: Biraz daha iş olanakları aslında neler katabiliriz, neler yapabiliriz yapay zeka ile birlikte. Evet, bir meslek belki ölüyorsa ikinci bir meslek olarak farklı şeyler yani katabiliriz aslında. Ya çünkü kesinlikle. Sonuçta teknoloji sürekli gelişiyor. Yani yıllardır gelişiyor. 100 yıl önce de gelişiyordu. Bugün de şu anda gelişmeye devam ediyor. Yani önceden mesela Kur'an-ı Kerim işte elle yazıyorlardı. İnsanlar teker teker yazıyordu. Ona ilgi çıktı. Vardı. İnsanların bu bir işiydi. Daha sonra matbaa çıktı. Ne oldu bu sefer? İnsanlar matbaada çalışmaya başladı.
1: Evet, evet. Doğru. Yani gelişen teknolojiye ayak uydurduk.
0: Yani buna da bir şekilde umarım ayak uydururuz diye düşünüyorum.
1: Umarım.
0: Diğer bir soruya geçiyorum. Herkes kendini gerçekleştirme peşinde fakat ekonomik şartlar, gelecek belirsizlik, işte bunların arasında kendin olmak seni zora sokuyor mu?
1: Evet. Beni zora sokuyor. Öyle bir duruma geldik ki hobi sahibi olmak bile bir noktada lüks. Yani hobi edinmek bile lüks gibi gelebiliyor insana. Bir yarışın içindeymiş gibi hissedebiliyor insan. Bu da bizi yoran, bizim neslimizi belki tembelliğe iten olaylardan biri. Zaten bir şey olmayacağız. Zaten onun gibi olamayacağız hissi uyandırıyor. Evet. Kısaca evet. Vermem gerekirse.
0: Gerçekten öyle. Peki yaratıcılık sence öldü mü? Her şeyin kopyasını mı yapıyoruz artık? Özellikle işte bu teknolojinin, yapay zekanın gelişmesiyle birlikte ya da bir şeylere erişimimiz kolaylaştıkça artık yaratıcılık yerine ya ona sorayım, o söylesin bana, ben kendim düşünmeyeyim gibi bir şeye düşüyor muyuz sence?
1: Kesinlikle. Dediğim gibi az önce de bahsetmiştik zaten. Bizi tembelleştiriyor. Yaratıcılığı bir noktada öldürüyor. Benim düşüncem şudur ki sanatı da öldürüyor. Ki bu bizim kanayan yaramız olacak. Umarım olmaz. Umarım bunun farkına varırız. Ben de hani bir sanat dalıyla uğraştığım için edebiyat, onun dışında müziğe de çok ilgim vardır vesaire. Bu noktada umarım bir gün sanatçının yaptığı sanatın, yani ben zaten yapay zekanın yaptığına sanat demiyorum, orada herhangi bir duygu bulunmadığından. Ama sanatçının değeri de anlaşılır umarım. O da kaybolmaz, ona da değinmek lazım.
0: Umarım. Peki edebiyat okumak insanı biraz böyle yabancı, edebiyat okumak insanı böyle biraz yabancılaştırır derler. Sen bu bölümde okurken kendi akranlarına baktığında biz neden bu kadar farklıyız diye düşündüğün oluyor mu?
1: Oluyor. Bu noktada da çok var. Cidden yabancılaşan, oraya özenen çok insan var. Yayının başlarında da bahsetmiştik. Bunun önünde kapı gibi durmak lazım. Çok klasik bir laf. Yine tekrar edelim. Doğu'nun iyi yönleri, Batı'nın iyi yönleri. Ortada bir sentez olabilmek lazım. Özümüzü reddetmememiz lazım. Batılılaşma, yabancılaşma. Sadece bizim bölümümüzün değil bence, genel olarak toplumumuzun problemi. Kaybetmememiz gereken önemli değerlerimiz var. Bunun farkında olmamız lazım.
0: Evet, buna ben de katılıyorum. Peki şunu soracağım. Dürüst olalım. Bugün telefonun bozulsa, bir hafta tamirde kalsa ya da erişemesen hayatın kararır mı? Ben ne yapacağım? Nasıl yaşayacağım diye düşünür müsün?
1: Düşünürüm kesinlikle. Özellikle ilk birkaç günü fazlasıyla zorlayacağı kanaatindeyim. Ama ardından bunun pozitif bir olaya yol açacağını da düşünüyorum. Beni farklı şeylerle ilgilenmeye, zamanımı daha kaliteli değerlendirmeye itebilir. En azından daha fazla kitap okumama neden olabilir.
0: Çok güzel. Peki edebiyat öğrencisisin, derin okumalar yapman lazım. Ama dürüst olalım, bir metne odaklanırken o gelen tek bir like, tek bir bildirim sesi senin bütün bu zihinsel odağını bozuyor mu? Seni böyle ne yönde etkiliyor?
1: Bozuyor, cidden kayboluyorsun. Okuduğun her şeyi bazen unutabiliyorsun. Bir de bizim bölümümüzde şöyle bir olay vardır. Türkçesini tam söyleyemeyeceğim. Özür dilerim, ne kadar önemli olduğundan bahsettim ama tam çeviremeyeceğim. Inside landing diye bir olay var. Biz cidden okur gibi okumamız lazım. Yani belki bu Türkçesi olabilir. Okuduğumuzu cidden oradaymış gibi yaşayarak okumamız lazım ki bir şeyler anlayabilelim. Ama o like bildirimi cidden bizi koparıyor. Ben bazen telefonu başka odaya bırakıyorum. Sesini kısıyorum, sessiz alıyorum. Rahatsız etmeyin modunu alıyorum, uçak modunu alıyorum. O şekilde işlerimi gerçekleştirmeye ben de çalışıyorum. Korkunçluğu burada anlayabilirsin
0: evet.
1: Yani.
0: Şey oluyor mu peki? Acaba insanlar bana ulaşamazsa beni merak eder mi? Kafaları karışır mı? Ya işte bir şey mi geldi başıma acaba? Bir şey mi oldu diye düşünür mü diye kaygı duyduğunda oluyordur mutlaka.
1: Mutlaka.
0: Çünkü şey oluyor
1: mutlaka.
0: Artık bir insanın telefonuna ulaşamıyorsan ya başına bir şey mi geldi? Araba mı çarptı? Ne oldu acaba diye meraklanıyorsun yani.
1: Evet yani.
0: İnsanlar artık telefonunu kapatamaz, telefondan uzaklaşamaz hale geldi. Çünkü o kadar bağımlı hale geldi. Yani bütün dünyamız o telefon.
1: Evet, evet. Yani bunu yapmadan önce zaten canım anneme şey yapıyorum, hemen anne ben ödev yapıyorum, beni ararsan ulaşamazsın, babama da söylersin vesaire. İşte yakın arkadaşlarıma, bizim bir buradan da onlara selam olsun, P52 diye bir grubumuz var.
0: Sosyal medya hesabından.
1: Aynen.
0: Bana ulaşamazsınız, merak etmeyin. Aynen. Sadece dinleniyorum.
1: O sevgili dostlarıma da, bölümdeki arkadaşlarıma da diyorum arkadaşlar, ben şu an bunu yapıyorum, o yüzden bana ulaşamayacaksınız, haberiniz olsun diyorum. Onlar da ona göre hareket ediyorlar. Birkaç kere şey oldu ama, yani haber vermeden yaptığım oldu. Annem biraz da şeydir, en büyük çocuğum, uzaktayım, bir tek ben uzaktayım, ilk
0: biraz
1: defa evham uzaktayım.
0: Oluyordur.
1: Evhamlanıyor böyle, o az daha polisi arayacaktım, sen neredesin, ulaşamıyorum sana gibi şeyler yaşadık ama o ödevi yapmak lazım, o telefondan uzak kalmak lazım, bunun gibi küçük şeyleri de feda edebilmek lazım.
0: Çok güzel, programımızın da sonuna geldik sayılır. Son bir sorum daha olacak.
1: Tabii.
0: İngiliz edebiyat okuyorsun. Türkiye'nin İngilizce eğitimi açısından değiştirmek istediğin bir şey olsa neyi değiştirirdin?
1: Güzel bir soru oldu. Değişmesi, her zaman her şeyin daha iyisi mümkün. Bunda birçok kişinin bana katılacağını düşünüyorum. Dil eğitimi konusunda şimdi bizim aldığımız dil bilim dersleri, değerli hocalarımızın verdiği derslerde de öğrendiğimiz bir şey var. Biz bilimsel olarak dilin nasıl öğrenildiğini bilmiyoruz. Yani bu, ben ilk duyduğumda bunu çok şaşırmıştım. Beni cidden böyle şoka uğratmıştı. Ne demek dilin nasıl öğrenildiğini bilmiyoruz, ama hayır, bilmiyoruz. Biz düşünce ve dil bağımlı mı bağımsız mı, bunu da bilmiyoruz. Mesela şu bile çok fazla.

0: Bunun da önüne geçilmesi lazım ama çok değerli hocalarımız yetişiyor. Yani arkadaşlarıma bakıyorum, cidden bu konuda bilinçliler, bilgi sahipleri. Teşekkür ederim.
1: Çok güzel. Peki son olarak seni buradan dinleyenlere neler söylemek istersin? Ya da ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersin? İngiliz Edebiyat bölümünü okusunlar mı?
0: Bölümü seviyorlarsa okusunlar. Cidden sevilmeden yapılacak bir iş değil. Aslında her şeyi böyle yapmak lazım. Seviyorsanız yapın. Onun dışında genel olarak özetlemem gerekirse benim bir genç olarak kaygılarımı özümüzü kaybetmememiz benim için en önemli şey olacaktır. Bu günün belki de en önemli mesajı olacaktır. Özümüzü kaybetmeyelim. Biz kimliğimizden uzaklaşmayalım. Ne kadar Batı dilini öğreniyorsak, o edebiyatı öğreniyorsak bile orada bazı şeylere dur diyebilirim. Teşekkür ederim beni ağırladığınız ekibinize, çok teşekkür ederim. Buradan benim arkadaşlarıma selam göndermek isterim, aileme selam göndermek isterim. Umarım onlar da dediklerime katılıyorlardır.
1: Umarım çok güzel bir yayındı. Umarım dinleyenler, biz 91.8'den takip edenler de memnun kalmıştır. Bugün Burahan Toköz'le birlikte İngiliz Edebiyatı bölümünü, ayrıca gençlerin neler düşündüğünü, gençlerin sorunlarına değindik. Aslında birçok konuyu konuştuk. Bu arada yayın geçmişimizi de izlemek istiyorsanız YouTube'dan, Facebook'tan yayın geçmişimize de ulaşabilirsiniz. Belki yayının sonlarına denk gelmişsinizdir. Bugünkü programımız bu kadardı. Bir sonraki bölümde farklı bir konu ve farklı bir konukla görüşmek dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın.
2: Rabia Akburak'ın hazırlayıp sunduğu Yeni Nesil Anlatıyor sona erdi.
3: Yayın tekrarı.
4: Trafikte bir yanlış tüm doğruları götürür.

0: Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış.
1: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
2: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.
3: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Beste ve Güfte programımızla bugün de karşınızdayız. Önemli Türk sanat müziği solistlerimizi, bestekarlarımızı ağırladığımız programımızda yine sanatçılarımızın hayatını ve bestelerini birlikte dinleyeceğiz. Bugün ilk sanatçımız büyük bestekar Teoman Alpay. Yalnız hemen belirtelim ki sanatçımız kendi bestelediği eserleri kendisi seslendirmediği için onun eserlerini çeşitli sanatçılardan birlikte dinleyeceğiz.

Teoman Alpay Mart 1932 tarihinde Çanakkale'de doğar. Annesi Zehra Hanım, babası ise dava vekili Ahmet Alpay'dır. 18 Mart İlkokulu, Çanakkale Ortaokulu ve Çanakkale Lisesi'nde okuduktan sonra liseyi Balıkesir Lisesi'nde bitirir. 1959 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Kompozisyon bölümünden mezun olur.

Sanatçı, Ankara'da Basın Yayın Genel Müdürlüğü'nde memurken Ankara Radyosu'nun açtığı UT sınavını kazanarak radyonun saz sanatçıları arasına katılır ve Ankara Devlet Konservatuvarı'nı bitirir. Kendi dalında aşama kaydederek Türkiye'nin en genç yaşta Ankara Radyosu Türk Müziği Yayınları şefi olur. Bu süre zarfında bir arada Erzurum Radyosu Müdürlüğü yapar. Şimdi bir ok, her şey bana yabancı, hayat öyle.

Teoman Alpay'ın seslendirdiği Nasıl Geçti Habersiz isimli eseri 1972 yılının şarkısı seçilirken sonraki yıllarda Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar, Gurbet içimde bir ok, her şey bana yabancı. Yalnız kalan ruhumun acısı çok derindir. Sarmaşık Gülleri eserleri yine yılın şarkıları seçilmiştir. 1980 yılında Türk müziği alanında son 10 yılın en iyi bestecisi seçilen Teoman Alpay, 1997'de İstanbul FM dinleyicileri tarafından Teoman Alpay'ın Kalbimi Kıra Kıra isimli eseri en beğenilen eser seçilmiş ve Atatürk Kültür Merkezi'nde Altın Plaket ödülü almıştır.

1967 yılının Eylül ayında Teoman Alpay'ın sözlerini yazdığı Bir Şarkısın Sen Samanyolu şarkısının bestesini Metin Bükey yaptı, Berkant Akgürgen seslendirdi. Samanyolu adlı bu şarkının 45'lik plağı 2 milyonun üzerinde rekor satış yaparak Berkant Akgürgen'e platin plak kazandırdı. Samanyolu, Berkant Akgürgen'le özdeşleşir ve günümüzde bile hala popülerliğini koruyan bir Teoman Alpay parçasıdır.

Selman Alpay'ın eserleri yurt dışında özellikle Fransa, Belçika, Hollanda ve Almanya'da çokça çalınmıştır. Selman Alpay 1970'ten sonra Çanakkale'ye yerleşir ve DSİ idaresinden emekli olur. Çanakkale Belediye Meclisi'nin 9 Haziran 1992 tarih ve 567 sayılı kararıyla Esenler Mahallesi'nde bir caddeye Teoman Alpay'ın ismi verilir.

Ömrünün son günlerinde diyabet hastalığından kaynaklanan damar tıkanıklığına bağlı kangren nedeniyle 22 gün Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınır ve sağ bacağı kesilir. Teoman Alpay 13 Şubat 2005 tarihinde Çanakkale'de 73 yaşında hayatını kaybeder. Sanatçının vasiyeti üzerine Çanakkale'deki mezarının başında klarnetle "Ölürüm Türkiye'm" isimli parça çalınmıştır.

Şimdiki sanatçımız Ferit Sıdal olacak. 1 Mart 1925 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Ferit Sıdal'ın annesi Mehlike Hanım, babası Ankara hakimlerinden İhsan Bey'dir. Maarif İlkokulu'ndan sonra orta ve lise öğrenimini Gazi Lisesi'nde tamamlayan sanatçı, Türk musikisiyle ilişkisi ortaokul yıllarında tambur sazına duyduğu yakınlıkla başlar. Musikimizin dahi sanatkarlarından Tamburi Cemil Bey'in talebesi Eczacı Tevfik Bey ile bir yıla yakın tambur çalışır, daha sonra da bu çalışmalarını Türk musikisinin bir başka ünlü tamburisi İzzettin Ökte ile sürdürür. Bu arada bestekar Şekerci Cemil Bey'in oğlu Nurettin Cemil Bey ile repertuar, uzun sayılabilecek bir sürede Şerif İçli ile nota ve repertuar çalışır.

Sanatçı, Devlet Konservatuarı Nazariyat Hocası Ahmet Muhtar Ataman'dan da Türk ve Batı müziği nazariyatı konusunda çokça yararlanmıştır. Lise öğreniminden sonra bankacı olarak çalışan Ferit Sıdal, TRT Müzik Dairesi Başkanlığı'nın 1972 yılında kuruluşuyla adı geçen dairenin Türk Sanat Müziği Müdürlüğü görevine atanmış ve 13 yıl bu görevi sürdürmüştür.

1950 yılında Ankara Radyosu'na tambur sanatçısı olarak giren Ferit Sıdal, aynı yıl içerisinde Müzeyyen Hanım'la hayatını birleştirmiştir. İhsan ve İlham adında iki oğlu, Melis ve Buse adında da iki torunu olmuştur. Ankara Radyosu'ndaki tambur sanatçılığının yanı sıra 1956 yılından bu yana Kadınlar, Erkekler Topluluğu ve Klasik Koro gibi topluluklarda şeflik yapmıştır. Tüm bunların yanında stajyer radyo sanatçılarına Türk musiki, nazariyatı derslerinde hocalık yapan Ferit Sıdal, bir sürede Kültür Bakanlığı Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'na nazariyat derslerine girmiştir.

Ferit Sıdal'ın bestekarlık sahasındaki çalışmaları 1951 yılında başlamış olup, ilk eseri Şehnaz makamında bir saz semaisidir. O günden bu yana yüzün üzerinde saz ve söz eseri bestelemiştir. 1990 yılında TRT'den emekli olan sanatçıya 1998 yılında Devlet Sanatçısı unvanı verilmiştir.

Sanatçı, TRT'nin bastırmış olduğu Türk Müziği Nazariyatı kitabını hazırlamış, Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği İcra Denetleme Kurulu'yla Müzik Dairesi Başkanlığı Araştırma Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Geçmiş yıllarda plağı okunmuş, ancak notası olmayan 400'ün üzerinde eseri notaya alarak TRT Türk Sanat Müziği repertuarına kazandırmıştır. Sanatçı, emekliliğinden sonra da TRT'ye farklı pozisyonlarda hizmet vermeye devam etmiş, 9 Ağustos 2001 tarihinde hayatını kaybetmiştir.

0: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım.
1: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik güvenliği platformu.
2: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
3: Radyo Radar 91.8.

0: bayramın getirdiği huzur ve bereket tüm evlerinizi doldursun. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve güzel anılar biriktireceğiniz nice bayramlar diliyoruz. Radyo Radar ailesi olarak tüm dinleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz.
1: Radyo Radar 91.8.

engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.

bayramın getirdiği huzur ve bereket tüm evlerinizi doldursun. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve güzel anılar biriktireceğiniz nice bayramlar diliyoruz. Radyo Radar ailesi olarak tüm dinleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz.

0: Radyo Radar 91.8.
1: Sen bir sigaram var üstüme sinen.

0: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
1: Rahatsız oldunuz değil mi? Hemen düğmeye uzandınız. Kanalı değiştirerek içerideki gürültüden kurtulsanız da asıl gürültü dışarıda. Korna çalma, huzurumu çalma.
2: Radyo Radar 91.8.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

gerildik, az yenildik, sen bilirsin. Durmadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep direndik, çok dayandık.

0: yanıldık, çok yerildik, az yenildik, sen bilirsin.
1: Durmadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep

Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

güneşe bakmak gibi zaten. Ne zaman istesem sen yakıyorsun. Elin hep dudağında durmuş, sessiz bir ifade. Geceler hep suskun, aynaya bakmak gibi senle konuşmak. Ne zaman dinlesem sen susuyorsun. Ne zaman

0: serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklara. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu, ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde, bir gün dönersin diye. Kendine iyi bak ey sevgilim.
1: Radyo Radar 91.8.